0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: نؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Ey Muhammed! Biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illaz zalimun.
0: Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: Kul kefâ billâhi beynî ve beynekum şehîden ya'lemu mâ fissemâvâti vel ardı.

0: yuqinun.
1: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara "Yaptıklarınızın cezasını tadın," der.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin.

0: Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.
1: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.

0: andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. İnnallâhe bikulli şeyin alîm.
0: Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.

Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.

0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ
0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

0: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
0: وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir.

Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir.

0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

0: Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.
1: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.

0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجَرِمُونَ

0: in.
1: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
2: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
1: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ

0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

Sizi bir topraktan yaratması Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.

0: ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ
1: Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

Sizin geceliğin uyumanız, gündüzün de lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit haklara sahip olup birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.

0: Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا

0: Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: Munibin ileyhi vettequhu ve aqimussalata ve la takunu minel müşrikîn.

Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.

0: yuridun.
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.

Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

0: İnsanların malları arasında çoğalması için faize verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.
1: Allahu'l-lezî halakakum thumme razakakum thumme yumîtukum thumme yuhyîkum.

0: Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
1: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

0: İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ

Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar.

0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar.
1: Liyecziyellezine amenu ve amilussalihati min fadlih. İnnehu la yuhibbul kafirin.
0: Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan

0: tun.
1: Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضِ

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.

0: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.
1: وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

0: Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan ve rahmeten lil muhsinin.
1: Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: miydi?
1: Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.

Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
0: ألم

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?

0: أمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Ey Muhammed! Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
0: Numetti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin galiz.
1: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
0: Lillahi ma fis semawati vel ard. İnnallaha huvel ganiyyul hamid.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki o müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

0: azizun hakim.
1: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ma halqukum ve la ba'thukum illa ke nefsin vahide. İnna Allaha semi'un basir.
1: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
0: Elem

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: öyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي

Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.

0: Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Elif, Lam, Mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

Yoksa onlar Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız?''

0: Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.

0: والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.

0: Ey Muhammed, de ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

Günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler. وَلَوْ

Eğer biz dileseydik herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

0: يَشْكُرُونَ
1: Onlara bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.
0: İnnemâ yu'minu bi âyâtinâ ellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn.
1: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.
0: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
1: Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.

0: yuminun.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.

Fasıkların barınacakları yerde ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.

0: هُدًى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık.

Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.

Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Evelem yehdi

0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, fetih günü gelince kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey peygamber, Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا.
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
0: Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.
1: مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ

0: Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

0: مدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır. وَاِذْ اَخَذْنَا

0: عيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kafirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

0: وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
0: هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا
1: İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.

0: ترجعوا
1: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة

Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.

Ey Muhammed, de ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

0: أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler.

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

O münafıklar düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden geri

0: ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: Müminler düşman ordularını görünce işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı.

Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.

0: عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
1: Allah doğru olanları doğruluklarıyla mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah kitap ehlinden kafirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.
1: وَاَوْرَثَكُمْ

Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: Allahi yesira.
1: Ey peygamberin hanımları, içinizden kim açık bir günah işlerse onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
3: Allah

ZFM. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla. bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı.
15: haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص
17: رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك.

Şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme. Bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu size söz verilen cehennemdir.
Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü,
mahşer günü.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Bir filiz at kalbine. Adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta. Batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Ruhumuza ait görevlerimiz. İslam dini, bedene ait görevlerimizi yerine getirmek için gerekli yollara gösterdiği gibi, ruha ait görevlerimizi de yerine getirmek için gerekli yolları göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'de insanın iç dünyasını ilgilendiren konular sıkça geçmektedir. Ruh, nefis, kalp, şuur gibi tabirler ruha ait, ruhu ilgilendiren konuları kapsar. Bütün azgınlıklardan, taşkınlıklardan uzaklaşıp ahlaki duyguların güzelleştirilmesi, ibadetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi, insanın iç dünyasının, ruhunun temiz ve huzurlu olmasıyla mümkün olabilir. Aksi halde ruhi çöküntüyle birlikte kendimizi ahlaki ve insani ölçülerden uzaklaştırdığımız gibi toplumu da aynı ölçüde etkilemiş oluruz. İnsan aklının ve düşüncesinin önündeki engelleri kaldırmak, insanın iç dünyasının yani ruhunun kararmasına sebep olan şeyleri temizlemek, ruhu korumak için şarttır. Modern dünya bugün insanı ruhundan, ulvi düşüncesinden soyutlayan, her şeyi maddi açıdan değerlendiren bir robot haline getirdi. Televizyonlar, sinemalar, gazeteler, radyolar gibi kitle iletişim araçları büyük ölçüde insan ruhunu yozlaştıran, onu değerlerinden uzaklaştıran yayınlar yapmaktadır. Bir aile tüm fertleriyle birlikte televizyon seyredemez duruma gelmiş, çocuk babasının sözünü dinlemez, baba da çocuğa söz geçiremez hale gelmiştir. İmam Gazali İhya-u Ulumiddin adlı eserinde şunları söylemektedir. Ruh ve kalp bizatihi saadeti arayan bir cevherdir. Kendi zatının sıfatı olmaları için ilim, marifet ve iyi ahlaka hizmet eder. Beden de duygu ve diğer uzuvlar vasıtasıyla ruha hizmet eder. Yiyecek ve giyecekler de bedene hizmet eder. Çünkü yemekten maksat bedenin yaşaması, evlenmekten maksat neslin devamı, bedenden maksat ruhu olgunlaştırmak, İlim ve güzel ahlakla onu süslemektir. İmam Gazali'nin söylediklerinden anlıyoruz ki bedenin ve ruhun korunması için bir disiplin içinde eğitime ihtiyaç vardır. Gazali ruhu tarif ederken de şunları söylemektedir. O ruh, insanın görülmeyen, yani müdrik, akıllı ve alim olan bir parçasıdır. Allahu Teala'nın sana ruhtan sorarlar, de ki Rabbimin emrindedir buyurduğundan muradı da bu ruhtur. Bu acayip bir Rabbani emirdir ki bunun hakikatini akıl ve fehimlerin çoğu anlamaktan acizdir. Seyyid Kutup ise bu ayetin tefsirinde şunları söylemektedir. Bu ayet insan aklını çalışmaktan alıkoyan zihni donukluğu yürürlüğe koymuyor. Sadece akla kendi sahası içinde çalışması gerektiğini kavrayabileceği alanlara yönelmesini ifade ediyor. Zira boşu boşuna çöllerde dolaşmanın anlamı yoktur. Kavrama, imkan ve araçlarına sahip olmadığı alanlara yönelip gücünü, enerjisini harcamasına gerek yoktur. Ruh da aklın sınırları dışında kalan, Allah'tan başkasının kavramasına imkan olmayan Allah'ın gayb konularından biridir. Onun mukaddes sırlarından biridir. İnsan denen bu yaratığa ve gerçekliğini bilmediğimiz bazı yaratıklara bu mukaddes sırrı bahşetmiştir. İnsanın bilgisi Allah'ın engin bilgisine oranla çok sınırlıdır. Bu varlık dünyasının gizemleri ise sınırlı olan insan aklı tarafından kavranacak cinsten değildir. İnsan bu yeryüzündeki pek çok şeyleri keşfetmiş ve önemli icatlarda bulunmuştur. Fakat o gizli bir sır olan ruh karşısında hep başarısız kalmıştır. Onun ne olduğunu, nasıl geldiğini, nasıl gittiğini, nerede olduğunu ve nerede olacağını bir türlü kestirememiştir. Her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan Allah'ın Kur'an'da bildirdikleri hariç. Nefis sürekli şeytanın tuzaklarına açık olduğundan, kalbin hastalıklarından kurtulmak için güzel ahlak sahibi olmak şarttır. Riya, haset, kin, rezillik, kendini beğenmek, alay etmek gibi kötü fiillerden uzak durulmalıdır. Güzel huy, yumuşak söz, doğruluk, çalışkanlık, kararlılık, takva, hilim, sadakat gibi İslam'ın güzel gördüğü fiillerle donanmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel huylu, ahlaklı kimseyi tarif ederken, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu ve ahlakı güzel olup ailesine karşı en lütufkar olanıdır derken, Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başkasına tapmayarak nefsini yücelten iflah oldu, yaratıklara taparak onu alçaltan da ziyana uğradı buyurmuştur. Profesör Doktor Abdullah Nasih Ulvan, nefsin korunması hususunda haram olan şeyleri sıralarken şunları söylemektedir. Yabancıların gidişatını, ahlak, adet ve kültürünü bize uymayan dış görünüşlerini, ümmetin özelliklerine ters düşen konularını, ahlakımızla bağdaşmayan davranışlarını taklit etmek haramdır. Çünkü bu gibi benzemeler, taklitler kişiliği eritir, ruhu hezimete uğratır, iradeyi yıkar, ahlak ve fazileti iyice zayıflatır. Nimetlenmek, bunun için dünyalığa girip gark olmak men edilmiştir. Buhari ve Müslim'in sahih tespitlerine göre ikinci halife Hazreti Ömer radıyallahu anh, Faris yani İran ve çevresinde ikamet eden Müslümanlara fazla nimetlenmekten, dünyalığa dalmaktan ve şirk ehlinin, inkarcı sapık milletlerin kıyafet ve bezeklerinden de sakının diye yazmıştır. Her türlü pislikten temizlenip kalbimizi riyazat, nefsini hevadan uzaklaştırıp faydalı fikir ve işle meşgul olmakla donatıp takva ile süslememiz gerekmektedir. Bu sayede nefsi kötülüklere sevk eden şeytanın yollarını kapatmış oluruz.

0: insan nefsine tesir eden, bütün kötülüklerden uzaklaşıp iyi ve güzel işlerle meşgul olmak için yapılan gayrete riyazat denilmektedir. Bu kalple organlar arasında ilişkinin sonucudur. Yani ruhla beden arasındaki ilişkiden meydana gelir. İmam Gazali, riyazatın sırrıyla ilgili olarak mezara gelmeyecek ve orada bulunmayacak şeylerden ancak ihtiyaç miktarı kadar faydalanmaktır. Zaruri ihtiyacını giderecek kadar yemek, içmek, giyinmek, evlenmek gibi muhtaç olduğu diğer hususlardan istifade eder. Fazlasına bakmaz ve yaklaşmaz. Zira bunlardan fazla miktarda geri dönmek ister. Bundan kurtuluşsa kalbin Allah'ı bilmesi ve sevmesiyle mümkündür. Kalp Allah'ı tefekkür eder, her şeyden kesilerek ona bağlanırsa, o zaman dünyaya dönmek isteğinden kurtulmuş olur ki, bu hususta yardım ancak Allah'tandır demektedir. Nefsani şehvetlerin kontrol altına alınması ve her türlü dış ve iç pisliklerden aranarak yapılan ibadet kalbe huzur verir ve insan ibadetinin zevkini alır. Dış temizliğe verilen önemle birlikte nasıl ki iç temizlik de gerçekleşmiş oluyor, hem dış hem de iç temizlikle de ibadetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi mümkündür. İnsan nefsini kontrol ettikçe temizlenmiş, bu ölçüde ahlak da kuvvetlenmiş ve güzelleşmiş olur. İbadetin gayesi kalbe tesir edip onu düzenlemek olduğuna göre, nefsi çirkin şeylere bağlayan her şeyi ortadan kaldırıp yüzünü yüce ilahi tarafa çevirmek gerekmektedir. Oruç ibadetinde nefsimizi yemekten, içmekten ve şehvetten uzaklaştırmış oluyoruz. Bu vesileyle nefsin arzuları kırılıp şeytanla olan mücadelede kazançlı taraf biz olmaktayız. Zekat ibadetinde de yalnızca bedenle yapılan ibadet görülmemektedir. İnsan nefsinin amansız düşmanlarından cimrilik arzusunu kırıp mali açıdan fedakarlıkta bulunmaktayız. Bu sayede nefsin arzusunu kırmakla kalmıyor, fert olarak mali açıdan temizlenmiş olup toplumda ihtiyaç sahipleriyle malımızı paylaştığımız için yerine getirilen sosyal düzenin huzurunu da yaşamış oluyoruz. Özetle ruhu ve kalbi korumak, onları ilahi iklime taşımak için nefsin arzu ve isteklerini terk etmek, her türlü taşkınlıktan Allah'a sığınıp ibadetleri en güzel şekilde yerine getirmek gerekmektedir. Huzurlu bir kalp ve sükunet içinde bir ruh bu şekilde anlam kazanabilir. Ruhun ıslah edilmesi ve güçlendirilmesi faziletle donatıp kötülüklerden kaçınmakla mümkündür. Fazilet, insanın tabii ruh halini yansıtan hikmet, iffet, adalet, kısaca güzel ahlakın bütünüdür. Her türlü kötülükse cehalet, fücur, günah, zina, namusları ayaklar altına almak gibi iştiha ve zulüm gibi kötülüklerdir. Cenab-ı Allah nefsini koruyan, çirkinliklerden, taşkınlıklardan uzak duranları Necm suresinde anlatırken, o güzel davrananlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Yalnız bazı küçük hatalar işleyebilirler. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O kendine yönelen kulunu affeder. O sizi daha iyi bilir. Gerek arzdan, yerden inşa ettiği, gerek annelerinizin karınlarında bulunduğunuz zaman biçim verdiği sırada sizin her halinizi bilmiştir buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede büyük günahlardan korunanlar anlatılırken, onların günahların büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçındıkları anlatılmaktadır. Devamında ise küçük hatalar işleyebileceklerinden bahsedilmektedir. Müzik. terbiyesi ve güçlendirilmesi için İslam'ın gösterdiği yolları kısaca şöylece sıralamak mümkündür. Sahih bir itikadın sahibi olmak, iradenin kontrol altına alınması ve terbiye edilmesi, yeme ve içmede edep kurallarına uyulması, dil, göz, kulak gibi azaların kontrol altına alınması ve terbiye edilmesi, insanları iyiliğe çağırmak, kötülükten uzaklaştırmak için çalışmak, sahih bilgi sahibi olmak, yalan, kovuculuk, iftira, kibir gibi kötülüklerden uzak durmak, iyilikleri teşvik eden, kötülüklerden uzaklaştıran dostlar, arkadaşlar edinmek, sır saklamasını bilmek ve sebat, tevazu, hilm, edep, iffet, doğruluk, sabır sahibi olmak. Nefis sürekli kötülüğü, fenalığı emrettiği için yukarıda belirttiğimiz hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk sufiler nefis durumunu nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne olarak derecelere ayırmışlardır. Daha sonraları Kur'an-ı Kerim'den anlamlandırmaya gidilerek 7 dereceyi bulmuşlardır. Bunlar da sırasıyla emmare, insanın çirkin işlerden ve şeytanın arzularına itirazsız ve mücadelesiz tabi olma hali, levvame, kötülüğü işledikten sonra fenalığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hali, mülheme, Cenab-ı Hak tarafından kendisine hakikatler ilham edilen temizlenmiş ve kemale ermiş hali, mutmainne, iyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hal, insanı Allah'a yaklaştıran hal. Radiye, Rabbinden razı ve hoşnut olanın nefsi, mardiye, kusurlarını bilen, kendisinden razı olunan nefis ve kamile ise bütün kemal sıfatlarla sıfatlanmış, halkı irşad için görevlendirilmiş bulunanların halidir. Rabbim bizleri halini düzeltenlerden kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Bugünkü başlığımız dinler ve inançlar. Yani İslam'ın dışındaki dinlere bir genel bakış mahiyetinde olacak inşallah. Çünkü kitabın sonunda bunlara birkaç cümleyle de olsa şudur, inancı şu tiptedir, şu memleketin dinidir diye en sonda notlarda işleyeceğiz elimizden geldiği kadar. Ama şu anda Yüce Mevla'ya Allah'a iman etmenin peşindeyiz. Allah'a imandan sapanlara bir genel bakış yapıp geçeceğiz inşallah. Bugünkü dersimiz bu. Şimdi dinleri bir, semavi dinler deniliyor ki yani üç din, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam kitapları olan dinler. İki, putperestlik dinleri, manişezm denilen ve Türklerin İslam'dan önce de benimsedikleri dinlerden biri. Putperestliklerden bir tanesine değineceğiz. İki, Allah inancını inkar edenler. Bu da bir din. Allah diye bir şey yoktur. Bu çağımızda Marksizm denilenler de örnek olarak bunu zikredeceğiz. Bir, iki, üç, dördüncüsü dinleri, inançları birbirlerine karıştıran var. Bunlar oldukça çok. Her dinde var. Ama biz İslam'ı alıp diğer dinlerle yani Yahudilik, Hristiyanlık ve efendim putperestlikle bir de felsefeyle karıştırarak karma bir din ortaya çıkarıp adına yer yer mezhep diyenleri burada bir kısmını inceleyeceğiz. Fakat bizim en çok vaktimizi bu alacak. Yani dinleri İslam altında karıştırarak İslam'ı bir hüviyete büründürenler. Bunlar aslında bu karıştırma işi Yahudilikten geliyor. Kabalizm deniliyor. Yahudiler inşallah kitapları incelerken mezheplerini ve ne yaptıklarına değineceğiz o kitaplar bölümünde. Şu anda Allah iman bölümündeyiz. Tevrat veya Talmud diye kendilerinde kalan kitaba bir kısmı şerhler getiriyor, şerhlerle iman ediyorlar. Diğer bir kısmı metinlerin özüne iman ediyor, başka bir şerh kabul etmiyor. Fakat onlar da metnin içinden, harflerden kafalarına göre mana çıkarıyorlar. Bu harf bunu işaret ediyor diye Tevrat'ı en çok tahrif edenler bunlar. Öbürleri bir takım alimlerin izahını almışlar. Onlar ne kadar doğru veya yanlış bir yana. Bunlar harflerden mana çıkaranlar. Bu akım ondan sonra gelen ve İslam'ı hüviyete bürünen akımların hepsinde hemen görülüyor. Adları değişiyor. Bu harf buna işaret ediyor. Bu kelime buna işaret ediyor. Kur'an'ın bir zahiri manası var, bir de batini var. Sen zahiri alimsin, batınından anlamasın. Niye? Abuk sabuk sözlerine gerekçe bulsun diye kılıf buluyorlar. Bu İslam'a hurufilik, harfçilik şeklinde girmiş eskiden. Yani harflerden mana çıkarandır. Allah-u Teala diyor ki Allah birdir. Kul huvallahu ahad. Diyor ki kafın orada bir gücü var. Efendim lamın bir gücü var. Ehadin bir gücü var. Buradan başka bir şey de çıkar. Ne çıkar? Teslis inancı yapacak. Muhammed de Allah'tır. Ali de Allah'tır'a götürecek. Haşa. Mesela. Hurufiler denilmiş. Daha sonra karmatalar diye adlandırılan yine aynı meşrepte mezhep çıkmış ki bunlar Arap emirliklerinde türemiş, bir zaman gelmiş hacıları

sadece birkaç kelime söylüyorum. Bunlar Mısır'da iktidara gelen Şii Fatimiye, İsmailiye kolunun iktidarı döneminde El Hakim bi Emrillah diye biri var. Kendisi uluhiyet iddia etmiş. Allah geldi bana girdi. Bunun tabiri caizse şakşakçılar. Hakim bi Emrillah gebermiş, gitmiş, intihar etmiş veya ne olmuş. Bunlar orada barınamamışlar Mısır'daki Sünni toplulukta. Lübnan'da dağlarına sığınarak Cebeli Duruz, Dürziler dağı deniliyor. Orada kümelenmişler. İtikatlarının tutulacak bir tarafı yok. Yani tek bir şey, 40 yaşına kadar her türlü günah serbest, velev ki babası kızının hırzına geçse dahi. Böyle aşırı uçlara giden Dürziler. Bu Dürzilik bizde işte hanımına işte yeteri kadar dikkat etmeyen anlamına geliyor. Bu anlamda değil, özel bir şey. Dinleri, felsefeyi karıştırarak hava heveslerine uyan bir doktrin diyelim. Nusayrilik. Suriye'de hakim biliyorsunuz, Hafız-ül Esed ve oğlu bu mezhepten %8 oluşturuyorlar ama şu anda her yerine hakimler. Bunlara da dediğim gibi zamanı geldiğinde değineceğiz. Alevilik, Bektaşilik. Aleviliğin 100 kadar kolu var. Hangi dalını tutacaksın ki ne? Sandığımız gibi tek bir meşrep, bir ekol değil. Ama Bektaşilik, Alevilik'te ayrı bir ekol, iyice belirginleşmiş olan, biz inşallah bu karmaşalardan Türkiye'de de yayıldığından, etkisi hala daha yer yer görüldüğünden bu Bektaşiliği size notlarımdan inşallah okumaya çalışacağım. Karıştıranlardan biri, İslam dinini, felsefeyi, putperestliği, Hristiyanlığı mezcederek tarikat şeklinde sunan Bektaşilik. Son geldiği şekliyle. Bahailik var ki bu kökeni İran'da türemiş. Ondan sonra maalesef İran'da bunların üzerine gidip idam edince Osmanlı zamanında Osmanlı'ya sığınmışlar. Osmanlı'nın da en büyük yanlışlarından biri bunları, madem ki benim muhalifim muhalifi barındırayım diye getirmişler, Edirne'ye yerleştirmişler. Edirne'de zehirini kusmuş, Edirne Alevileri dediğimiz insanlar Bahaiye tarikatındanlar. Yani diğer Alevilerden tamamen farklı. Bunlarda da aynı, Allah geldi tenime girdi, yeniden icat ediyorum. Bir de bunu inceleyeceğiz çünkü dünyada büyük bir ağırlığı var bunun. Batılılar var güçleriyle, bütün finanslarıyla destekliyorlar. İslam aleminde liderler bu mezhebe mensup oldukları söylenir birçoğunun. Mesela Filistin lideri Mahmud Abbas Bahaiye tarikatından. Ve merkezleri Hayfa'da, İsrail'de yani. Kıbleleri de ora. Ama icraatları bütün Washington'da, en büyük binaları da Washington'da. Oradan her sene zehirlerini kusup dünyaya şeyler yayıp gidiyorlar. Kadiyanilik Pakistan kökenli ama bu Kadiyanilik Pakistan'la kalmamış, Hindistan diğer İslam alemine de yayılmış. Bunların en tehlikeli tarafları, bunlarda da bu var, Allah geldi bana girdi, ben Allah oldum inancı vesaire. En tehlikeli tarafı, Kur'an'ı yabancı dillere çevirirken kendi görüşlerine göre çevirip Kur'an mali diye sunuyorlar. Yani siz İngilizce Kadiyanilerin çevirdiği bir Kur'an'ı alıp okuyabilirsiniz. Zannedersiniz ki bu ayet burada dedi. Halbuki hiç alakası yok. Kendi öz düşüncelerine göre çeviriyorlar. En büyük tehlikeli tarafları Kadiyanilerin de bu. Demek ki semavi dinler belli. Putperestlik o kadar fazla ki bir kısmına. İnkarçılığa bir örnek. Karıştıranlar, en çok İslam alemini mahvedenler. Bunların bizde şu andaki Bektaşilik ve bir de etkisi olan, dünyayı etkisi altına alan Bahailiği inceleyeceğiz. Semavi dinlere gelince, daha sonra değineceğiz ama girelim. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam. Yahudilik iki ana mezhep. Birinin adı Eşkinazım, bu Türkçe değil kendi dillerine göre. Diğeri Seferadyum diye iki ana mezhebe ayrılıyor dünya Yahudileri. Bunların dalları budakları oldukça fazla. Biliyorsunuz ki Hristiyanlar da üç ana mezhebe ayrılıyor. Katolik, bu ki bunların kutsal kenti Roma, papalık biliyorsunuz.

0: diyorsunuz. Ortodoks ki batılı devletlerin birçoğu bunlardan saymıyorum, yeri geldiğinde sayacağım. Onların kutsal kenti İstanbul ve Fener Patrikhanesi. Fener'in patriği bunların papasına boyun eğmez, bu da buna boyun eğmez. Papalar her iktidara çıktıklarında son dönemlerde İstanbul'u ziyaret ederek Fener'deki patrikhane ile gelin işbirliği yapalım diyorlarsa da birilerinin dinler diyaloğu gibi bir şey oluyor. Fasafiso, çünkü birbirlerine çok farklılar. Birleşmeleri mümkün değil. Üçüncü din Protestantlık, ya genellikle Amerika, George Bush'un dini, İngiltere, Almanya'da yaygın. Protestantlar diğer mezheplere göre Müslüman oldu diyor. Katolikler, Ortodokslar diyorlar ki siz Müslüman oldunuz. Birkaç esasları var, İslam'a benziyor. Evlenme, papazların evlenmesi serbest. Nereden çıkardınız papaz evlenmez diyorlar. Onların o kadınlar da var ya, rahibeler, onların da evlenmesi yasak. Bunlara göre diyor ki yok, evlenebilir. Bir de papazın diyor insanları affetme otoritesi yoktur. Allah mı ki affetsin? Bu iki şeyden dolayı diyorlar siz Müslüman oldunuz. Aslında Müslümanların en çok beter düşmanları da bu Protestantlar. Hindistan'da insanları Hristiyan yapan, dünyada şu anda misyonerlik faaliyetlerini yapan, yani gelin Hristiyan olun diye paralar harcayan, misyonerler yetiştiren, İslami kaynakları tercüme edip tahrifte bulunan en çok bu mezhep, Protestant mezhebi. Hristiyanlar da öyle. Bunların her birinin çeşitli dalları var. İslam'a gelince biliyorsunuz Ehl-i Sünnet, Şia, Mutezile, Hariciye. Ehl-i Sünnet, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ve onların dalları. Şiilik 3 mezhebe ayrılıyor. Zeydiye, Caferiye, İsmailiye. Mutezilerin oldukça mezhepleri çok, Hariciyenin çok. Değinmiyoruz. Burada bizim kırmızı yazıyla yazıp belirtmek istediğimiz Şiilerin Zeydiye mezhebi, yani bu bugün devlet olarak Yemen'in mezhebi. Güney Yemen'in. Yemen'in güneyi mi kuzeyi mi karıştırdım. Yani Yemen'deki iktidar bu mezhepten. Bir bölümü de Sünni ama Umman tarafı Sünni. Bu Yemen'in tam başkenti Sana, oralar Şii. Kuzeyi güneyi ona göre Şii'dir. Şii'nin Zeydiye mezhebinde. Şiilerin Ehl-i Sünnet'e en yakın olan mezhebi bu Zeydiye. Osmanlı'nın askerlerinin kesilişi bu mezhebi kavgadan geliyor. Parantez içi. Caferiye, İran'ın mezhebi, İsna Aşeriye, İmamiye de diyorlar, başka adları da var, İran'ın mezhebi. Bunlardan sonra Sünnilere en yakın bu, ama İsmailiye hemen hemen şu fırkaların hepsinde payı olan bir mezhep. Mısır'ı ele geçirdiklerinde Fatimiler diye adlandırılan iktidarın mezhebi ki, İşte biraz önce söylediğim Dürzilerin ilahi hakim ve emrillah da onlardan birinin başı, yani halife diye adlandırdıkları. Bunlar oldum olasıya gizliliği, gizemliliği esas almışlar. Artık yaptıkları her türlü her şeyi İslam'a yamalamaya çalışmışlar. Şu anda İsmailiye fırkasının belli bir devleti yok ama her İslam devletinde serpinti olarak var. Buradan o yana Asya'ya gidersek Pakistan'da, Afganistan'da, İran'da, Türkiye'de, Mısır'da kalmamış, Kuzey Afrika'da iktidarlarına rağmen hemen hemen kimse kalmamış İsmailiyelerden. Ama bu batıniye veya karıştıranların pirleri İsmailiye fırkası. Şimdi bunlardan şu putperestlerden bir manişeizm diye bir inanç var. Onu izah etmeye çalışalım. Manişeizm, Mani denilen adam 215-276 yılları arasında yaşayan ve kendisine nispet edilen Manizm veya Manişeizm denilen doktrini kuran bir insan. Bu diyor ki Allah diye bir şey yoktur. İki tanrı vardır. Bir, İyilikleri veya hayrı yaratan Tanrı, o da aydınlık, nur diyebiliriz, ışık diyebiliriz. Aydınlık hayırları yaratan Tanrı'dır. İki, şerleri yaratan Tanrı vardır, o da karanlık. Bunlar devamlı mücadele içindedirler. Peki insanı bunlardan hangisi yarattı? Karanlık yarattı. Yani insan şer bir yaratık. Bu şer yaratık kendisini arındırmak için nura doğru devamlı kendini atmalı. İki tanrı dualizm, yabancı dillerde ikili tanrıya oturtturanların örneklerinden biri. Bu dualizm daha önce de belirttiğim gibi Türklerin Müslüman olmadan önce taşıdıkları dinlerden biri. Asıl dinleri biliyorsunuz şamanizm, o da yeri geldiğinde şey diyeceğiz. Bunun etkileri var mıdır örfümüzde, adetimizde? Yerine göre var, şunu yapma şöyle olur, bunu yapma böyle olur gibi bir takım bid'atler var. Bu hayrın şeyi yaratıcısı haşa nur, şerrin yaratıcısı da karanlık dediğine göre karanlıktan ne kastediyorsun da yer yer madde diyor. Yani şu masa da bir karanlıktır, eliyle tutuyorsun, gözünle görüyorsun ya, bu da karanlıktır. Yoksa bir zemini karanlık yapıyoruz öyle mücerret karanlıktan öte, maddeyi de nereye sokmuş? Karanlığın içine. Madde de kara, yani madde maddeyi yarattı der gibi bir kavrama getiriyor. Mamafi mezhebi inkıraza uğramış, fazla gitmemiş. Belli İran şahları İslam'dan önceki dönem 200 küsurlarda oluyor ya, onların önünü açmışsa da diğerleri gelmiş bunları bitirmişler. Fakat Manişezm de şu an kalıntılarıyla dünyanın her tarafında etkileri var, bu hayır şerde etkili olan faktörler bakımında. İkinci din hangisiydi? İkinci itikat sistemi veya inanç sistemi ilhad deniliyor. Yani haşa, Yüce Mevle'yi inkar etme. Allah diye bir şey yok. Allah diye, Tanrı diye bir şey yok. Başka Tanrı vardır ama şu mahluktur başka. Eğer Tanrı diye bir şey var, şu mahluksa, bu putperestlik. Fakat yaratıcı Tanrı diye bir şey yoktur. Şimdi bunlardan bahsediyoruz. Bunu günümüzde de çok fazla etkili olduğundan Karl Marx'ı esas alarak izah etmeye çalışmışız. Karl Marx dedesi Yahudi, babası Hristiyan, kendi melez. Diyor ki, eğer bu din Yahudilik hak din idiyse babam niye Hristiyan oldu? Babasının Hristiyan oluşu sebebi, Almanyalı, bu Treif kentinde doğmuş, Bonn Üniversitesi'nde tahsil yapmış. Notlardan da biraz okuyacağım. Eğer bu Yahudilik hak ise babam niye ondan döndü? Demek ki bu dinlerin asla esası yok, diyor. Eğer Hristiyanlık hak idiyse dedem niye Yahudi kaldı? Demek ki bu dinler efsane. Dinler, tam kendisinin ifadesiyle, toplumda ezilenleri uyuşturmak, morfinlemek aracıdır. Din insanların afyonudur, morfinidir. Allah diye bir şey yoktur. Peki bu kainat nasıl meydana geldi? Bunu acayip şeylerle ispat etmeye kalkıyor Müslümanlar. Şimdi bundan önce Almanya'da Hegel diye bir gavur var, o da filozoflardan biri. Diyor ki, düşünceler devamlı gelişir. Gelişe en son zirvesine varacaktır. Boruğunda tamam. Nasıl gelişir? Diyor ki, biri bir düşünce ortaya atar. Bunun adına tez deniyor. Diğeri de o düşünceyi eleştirir. Bunun adına da antitez denir. Tezle antitez birbirleriyle devinerek, çarpışarak sentez olur. Yani karışım olur, yepyeni bir düşünce ortaya çıkar. O eskisinden ikisinin de iyi taraflarını alır, kötü taraflarını almıyor. Fakat o iyi taraflardan o yeni düşünce yine karşısına bir şey çıkar. Onunla çarpışır. Devamlı böyle düşünceler çarpışma halindedir. Çarpıştıkça daha iki tarafında iyi ögelerini alarak zirveye tırmanırlar. Marx, Almanya'da olması hasebiyle bu Hegel'in görüşünden etkileniyor. Marx'ın bir de arkadaşı var, İngiliz kökenli Engels. Engels de Marx'ı finans eden, devamlı parasıyla finans edenlerden biri. Engels diyor ki, Engels'le Marx ittifak ediyorlar, kainatın varoluşu şöyledir. Madde kendi kendisini yaratmıştır. Nasıl? Diyorlar ki, maddelerin çekirdekleri, atom de veya nötronlar de, proton de, elektron de, daha onlar da bölündüler, bir sürü parçaları var, onlara değinmeden. Maddenin kökü hareket halindedir. Hareket etmeyen hiçbir şey yoktur. Gökte yıldızlar dönüyor hareket halinde. Kimyasal maddeleri birbirinden ayrıştığında titreşimlerini görürsün, ışığın titreşimini görürsün, her şey hareket halinde. Bir defa bunu kabullendirmiş ki her şey hareket halinde. Ha, bu hareketten mana çıkaranlar var. Mevlana ne diyor? Gökte ay yıldız dönüyor, niçin ben dönmeyeyim? Sen ay mısın, yıldız mısın kardeşim? O dönmeler oradan geliyor. Hareket halinde olsun, ne olacak? Madem ki diyor hareket halinde, gider bir yanındakine çarpar. Deviniyor, hareket ediyor ya. Bir madde diğer maddeye çarpar. Maddeler çarpıştığında birbirlerini imha ederler, ortaya yeni bir madde çıkar. Hegel'in düşüncelerini bu neye yansıttı? Maddeye. Yani diyelim ki nötronlar elektronlarla veya ak yuvarlar al yuvarlarla, kanın içindeki o maddeler var ya, gitti birbirleriyle çarpıştılar. Ne doğdu? Hücreler doğdu. Ne demek hücre? Yani çevresi zarlarla kapalı, içinde de bir takım çekirdekler ve efendim sıvılar bulunan bir yapı. Hücre oldu diyor. Maddeler birbiriyle çarpışa çarpışa elementler oldu, hücreler oldu. Sonra hücreler birbiriyle kavga ettiler. Tamam, her kavga eden birbiriyle çarpışan maddeler birbirlerini imha ediyorlar, yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir şeyin karşısına da başka bir madde çıkıyor, böyle çarpışıyor. Bu maddeler birbiriyle çarpışarak canlı hücreleri meydana getirdiler. Canlı hücreler birbirleriyle çarpışarak artık hayvanlar, canlılar ortaya geldi. Burada kesiyor. Peki canlılar da birbiriyle çarpışarak, yani karıncalarla örümcekler kavga etti de, affedersiniz, mayıs böceği mi türedi? Oradan ileri gitmiyor çünkü gülünç olacak hiç görülmedik bir şey. Kesiyor orada. Daha gidelim yukarı, maymunlarla işte köpekler çarpıştılar, ondan bir üstü kaplan mı oldu? Kaplanla aslan çarpıştı, ondan fil oldu, filler çarpıştı, insan mı oldu Markez? Burayı noktalıyor çünkü ileri giderse gülünç olacak. İnsanlık tarihi bilindi bilileri. Var olan cinslerin birbiriyle kavga edip öldürdükten sonra ortaya bir canlının çıkmadığı bir vaka. Ne var ki Marx bu diyalektik materyalizm, diyalog, diyalekt karşılıklı fikir taatisi, konuşma manasına geliyor. Bu diyalektik materyalizmini dünyadaki ahmaklara kabul ettirdi. Herkes böyle selam çakıyor. Yahu bize iyi açıkladı bu işi. Diyor ki Hegel denilen adam, düşünceler birbiriyle çarpışarak bu şu andaki bütün insanı erdemi, faziletleri ortaya getiriyor derken meseleyi başı üstüne yürütüyordu Marx diyor. Ben düzelttim, ayaklar üzerine yürütüyorum. Düşünceler değil, maddeler birbiriyle çarpışıyor. Çarpışınca yepyeni bir madde doğuyor ve insanlığın yaratılışı böyle. Allah diye bir şey yoktur. İnsanlar bunu sırf garibanları şey etmek için, uyuşturmak için, morfinlemek için din diye bir şey icat etmişlerdir diye. Bunu bizim okuduğumuz yıllarda bazı hocalar böyle ballata ballata anlatırlardı. Gördünüz mü böyle? Bilemiyordu insanların çoğu, acaba işte şey nedir, nötron nedir, proton nedir, o arada hızlı hızlı da getiriyor, hücre oldu, hücrede şunlar var, onun içinde bu, bak bundan sonra bu oldu, tamam. Bir kere daha söylemiştim, bir doçent vardı, matematikle Allah'ın yokluğunu ispat ediyor. Niye bütün canlılar işte Marksist görüş, böyle birbiriyle sürtüne sürtüne gelişmişler. Bu kadar saçma olmasına rağmen, bu söylenildiğinde sen hadi maddeler çarpışarak belli bir kıvama geldi diyebilirsin, onu uyutturabilirsin yani, var veya yok. Ama canlılar birbirleriyle çarpışarak terakki ettiler, bu duruma geldiler, sen nasıl söylüyorsun, nerede bu, oldu mu bir defa, var mı veya olacağı var mı? Adamın biri diğerini öldürüyor şu anda dünyanın her yerinde, o bir gün kalkacak, ikisinden ayrı bir dinozorlar grubu mu çıkacak, ne çıkacak artık? İlhadiye grubundan Marksist Allah'ın yokluğunu haşa böyle ispat ediyor. Diyalektik materyalizm veya diyalektik madde, maddelerin birbiriyle çarpışması, dövüşmesi, kavga etmesi. Onu da niye çarpışma? Çünkü hareket ediyor, durmuyor, gidip öbürüne mutlaka vuracak diyor. Müslümanlar, inşallah şimdi size notlarından bunları, bunu, özellikle Bektaşilik ve Bahailiği üzerinde duracağım. Çünkü bunlar oldukça yıkıcı ve de İslam'la diğer şeyleri karıştırdığından, yerine göre cenaze namazı kılıyor, abdest alıyor, efendim dua ediyor, hacca gittiğini söylüyor ama nereye hacca gittiğini. Dolayısıyla biri görüyor benim gibi elini yüzünü yıkıyor, abdest alıyor, bu Müslümandır. Mesela ve Müslümanları en çok tahribata uğratan bu saydığım hurufilik, karamiteki izi yok şu anda, dürzilik Lübnan'da var, Nuseyrilik Suriye'de, Alevilik dünyanın her tarafında var, Bektaşilik Türkiye ve Balkanlarda yaygın. Özellikle Alevilik Bektaşi kolu Türkiye ve Balkanlarda yaygın. Bahailik dünyada bütün batılılar tarafından var gücüyle desteklenen bir ekol, Kadiyanilik ona benziyor. Şimdi bunlardan esas aldığım bir iki tanesini size okuyayım. Geriden gelenler inşallah bunları kitabın sonunda hemen hemen batıl dinlerin hepsine bir iki cümleyle olsa yer inşallah vereceğiz. Burada günlerimizi alsın diye bu din budur bunlara inanırlar, fazla vaktinizi almamak için böyle sadece Allah'a iman etmeyenler varsa hangi gruplara ayrılıyor diye bir sınıflandırma yaptırdık. Dinler ve inanç sistemlerinden örnekler. Bunu iyi anlamak için dört kısma ayırmaya çalışılmıştır. Bir, semavi dinler, yani elinde kitap bulunan, amma hak, amma batıl, amma oynamış, amma oynamamış, bunlara semavi dinler deniyor. İki, putperestler, yani tanrı inancı var fakat Allah'ı bırakıp varlıkları put edinme veya varlıkları Allah'a ortak koşma, aynı yola çıkıyor. Üçüncüsü, Allah inancını tamamen reddedip Allahsızlığı kendilerine inanç kabul eden inkarcılar. Dört, İslami hüviyete bürünerek dinleri, putperestliği, felsefeyi karma yapıp İslami bir sentezmiş gibi sunan sapık akımlar diye dörde ayırmıştık. Semavi dinlerden sırasına göre birincisi Yahudilik, ki iki mezhep de Eşkinazım, Seferadyum olmak üzere inşallah Tevrat'ı değinirken kitaplara bunlara kısmen değineceğiz. Şu andaki İsrail'deki Yahudilerin hangi mezhep veya karma durumunun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. İkinci sırasıyla din, Hristiyanlık. Bunların en ağırlığı ve okkalı diye ifade ettikleri Katolikler, ki sembolleri, merkezleri Roma'daki İtalya'nın Roma şehrindeki papalıktır. En kutsal yerleri oradır. İkinci mezhep Orthodox, ki eski Rusya Çarlığı'nın, şu andaki Rus'un, Balkanların ve Yunanistan'ın mezhebi. Bunların en kutsal merkezleri de İstanbul'daki Fener Patrikhanesi'dir. Üçüncü mezhep Protestantlık, ki son zamanda Almanya'da Martin Luther denilen bir kişi tarafından icat edilmiştir. Ve bu mezhepte İngiltere, Almanya, Amerika'da hakim durumda olan bir mezheptir. Müslümanlara en çok zahmet eden, şu anda Müslümanlara en çok saldırıda bulunanlar da bu Protestantlardır. İslam'a gelince, gönül isterdi ki kitabından tek bir harf değişmemiş, değiştirilememiş, hadisleri uydurmaların atılarak süzgeçlerden geçirilmiş, tertemiz yazılarak bize gelmiş olan bu Resulullah'ın dediği gibi size ap ak bıraktığım bu dinde de çeşitli akımlar olmamalıydı, tek mezhep olmalıydı. Buna rağmen İslam'da da ehli sünnet, bir Şiilik, iki Hariciler, üç Mutezile, dört olmak üzere ana dört mezhep bulunuyor. Ehli sünnetin mezheplerini şey edeceği olursak, Hanefiler, Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler ve bunların dalları diye dörde ayırmamız mümkün. İslam aleminde hakim olan Sünnilik bu mezhepleriyle. Şiilik üç ana mezhebe ayrılıyor. Her mezhep kendi arasında çeşitli dallara, mezheplere ayrılıyor. Bunlardan Sünniliğe en yakın olanı Zeydiye mezhebi ki bugün Yemen'in mezhebi. İkincisi Caferiye mezhebi ki bugünkü İran'ın mezhebi. Caferiye'nin bir adı da İsna Aşeriye. Diğer bir adı da İmamiye. Aynı yola çıkıyor. Bildiğiniz gibi bunlar İslam aleminin çeşitli yerlerinde de devlet değilse de İslami topluluklar olarak varlar. Zeydiye olsun, Caferiye olsun. Üçüncü mezhep İsmailiye fırkası ki şu an devleti yok. Fakat oldukça İslami esaslardan yer yer sapan ve tabiri caizse diğer dinlerde olan bir takım düşünceleri de İslam'a sokturan mezhep, belki başından bu kadar değil idiyse son geldiği şekliyle bu olmuş. İsmailiyeler de en çok sanırım Hindistan, Pakistan, Afganistan olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde fırkaları var. Bunlardan sonra haricilerin şu anda tek bir devleti var. Uman, Arap emirliklerinde Uman devleti. Ziyaret edenler bilirler. Dördüncü mezhep olan Mutezile'nin devleti yok yeryüzünde ama düşüncelerini taşıyan insanlar oldukça çok. Akılcıların tümü Mutezile'ye dönüşür hemen hemen. Kur'an'dan ben şunu anlıyorum, o huruficilik, batiniciliğin dışında. Bu ayet bu manaya gelir akılcıları Mutezile'nin tesiri altında her memlekette. Velev ki işte çok sert Hanefi veya Şafii veya diğer mezheplerden olsun fakat kafası bakıyorsunuz ki Mutezile kafasında. Semavi dinler bunlar. Putperestlik oldukça çok. Çok yaygın olanlarından Budizm gibi Güneydoğu'nun, Uzak Doğu'nun dini, Çin dahil, Hindistan dahil, Japon dahil farklılıklarla birlikte. Budizmin o kadar dalları var ki. Ama orada yaygın olan bir din, inşallah dediğim gibi notlarımızda değineceğiz. Diğer putperestler bol fakat bugün burada inşallah Manişeizm veya Manizm denilen İran'da türeyen bir putperestlikten örnek olsun diye bir şeyler vereceğiz. Ondan sonra Marksizm'den bahsedeceğiz. Daha sonra karışımlardan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Şu anda bu putperestlerden Manişeizm denilen doktorundan notlar aktarıyorum. Bu doktorin ya veya bu din 215-270 yılları arasında İran'da yaşayan ve bu dini kuran Mani denilen adama nispet edilmektedir. Bu adam diyor ki yaratılış iki tanrıya dayanmaktadır. Bu tanrılardan biri aydınlık veya ışık denilebilir. Diğeri ise karanlık, başka bir ifadesiyle madde, diğer bir ifadesiyle şeytan. Yani karanlık diyor, bir yerde ne diyor? Madde diyor. Bir başka yerde ne diyor? Şeytan diyor. Bu iki yaratık, bu iki varlık dünyayı yaratmışlardır. Tabii ki aydınlığın yarattığı hayırlı şeyler, karanlığın yarattığı kötü şeylerdir. İnsanlık var da bu kötü olan karanlığın yarattığı bir varlıktır. Dolayısıyla karanlıkla ışık devamlı mücadele içindedir. İnsan da bu karanlığın bir ürünü olduğundan aydınlıkla mücadele içindedir. Ne kadar aydınlığa doğru yaklaşırsa o kadar erdemli, faziletli olur. Ne kadar maddenin içinde, kesafetinde kalırsa o kadar karanlık olur diye yayılan bir mezhep. İşin garibi bu mezhep İran'da yayılmış. Daha önce de belirttiğim gibi Türklerin tesiri altında kaldığı dinlerden biri olmuş. Fakat gerek İran'da gerek Hristiyan aleminde bu mezhebe karşı müthiş bir savaş verilmiş. Bunların etkileri yok edilmeye çalışılmış. İslam aleminde kendilerini şey ederek, ne diyelim, İslam'ı havaya büründürerek halifelerin danışmanlarından bir kısmı bile manişezm, mani doktoruna mensup olanlar olmuş, yer yer keşfedilmiş, cezaları verilmiş, yer yerde zehirlerini kustukları olmuş. Bugünkü Yezidiliğin temeli manişezm. Yezidiliğin kalıntıları belli ülkelerde var, Irak'ta var. Tahmin ediyorum Türkiye'nin güneyinde çok az bir dilim var. Yezidiler işte bu manişezmden gelmekte, manilikten gelmekte. Evet, putperestliğe örnek olarak bunu kısaca değindik. İnkara örnek olarak insanlığın baş belası olan Marksizme kısaca değinmek istiyoruz. Marx, Almanya'nın Trier diye adlandırılan şehrinde 1818'de doğuyor ve 1883'te ölüp gidiyor. Dedesinin Yahudi, babasının Hristiyan olduğu, kendisinin ise herhangi bir dine inanmadığı, dini garibanları uyuşturan bir afyon saydığı bilinmektedir. Marx, yaratıcısını inkar ettiğinden kainatın varoluşunu şöyle bir efsaneye bağlamaya çalışmış ve aklı seviyeleri basit olan ahmakları da kandırmış, davasına hizmet ettirmiştir. Marx'e göre varoluş sebebi, yani Allah yoksa bu kainat doğadır diyenler var ya, tabiatçılar, o başka, yani olduğu gibi var. Niye var? Sebebini belirtmiyorlar. Ama Marx buna bir gerekçe buluyor. Bu dünyanın, kainatın varoluşunun bir sebebi var. O da neymiş? Kainatın içindeki küçük çekirdeklerin, dediğim gibi elementler olabilir, cevherler olabilir, daha büyük şeyler olabilir, hareket halinde, devinme halinde olduğu, titreşim halinde olduğunu var kabul etmiş, saymış. Gökteki diyor bütün cisimler hareket halinde, yeryüzündeki aydınlık bile, ışık bile titreşimiyle hareket halinde. İnsanlar, canlılar hareket halinde, aynı zamanda kimyasal elementler birbirinden ayırdığımızda hareket halinde, maddenin bir defa hareket halinde olduğu bir vaka. Madde hareket halinde ise normal herkes kendisine çizilmiş alanda hareket etme yerine gidiyor yanındaki maddeye çarpıyor. Çarpınca İkisi de yok oluyorlar. Fakat yok olmalarından yepyeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir öge, yeni bir madde. O yeni bir maddede aynı hareketli olduğundan dolayı kendisi gibi bir dengini bulup onunla çarpışıyorlar. Böylece sürekli her imha olanların ikisinin de iyi tarafı yeni bir madde olduğundan bu yeni bir madde gelişmeyi sağlıyor. Binaenaleyh yeni maddeler böyle çarpışa çarpışa yok ede ede hücreleri, molekülleri oluşturuyor. Hücreler, moleküller ne demek olduğunu inşallah az çok kavruyoruz. Hücreler, moleküller oluşunca hücreler de birbirleriyle çarpışıyor. Ondan sonra daha büyük çapta oluyor. Bundan sonra canlılar ortaya çıkıyor. Hayat, yani tabiri caizse hücre, karınca veya tabiri caizse en küçük yaratıklardan pireler gibi oluyor, bitler gibi oluyor. Bunlar harekete geçiyor. Bunlar harekete geçtikten sonra ne oluyor Marcus Bey? Susuyor. Yani demiyor ki bitlerle pireler çarpıştı, keneler, Kırım Kongo keneleri ortaya çıktı demiyor. Çünkü gülünç duruma düşecek. Fakat insan da işte bu yaratıkların devamlı çarpışmalarıyla gelişe gelişe bugünkü haline geldi. Peki insanlık bundan sonra birbiriyle çarpışarak daha üst bir yaratık olacak mı? Oradan da bir şey malumat vermiyor. Veremez ki. Tarihi bir şey değil ki, hayali bir şey çünkü. Ve dediğim gibi bu düşüncesini yine Alman filozoflarından biri Hegel diye adlandırılan bir kişiden alıyor. Bu idealist biri, yani düşünceci, yani maddeci değil. Bu diyor ki düşünceler devamlı tez, antitez, sentez olarak ortaya atılır. Birbirleriyle sentez yaparlar. Yani fikir tahtisinde bulunur ve tabiri caizse birbirleriyle çarpışırlar. İkisinden yepyeni bir düşünce çıkar, eski ikisini de atarlar. Yepyeni düşünceden kendisi gibi bir yenisiyle tekrar tez, antitez, sentez olur, yenisi çıkar. Böylece insanlığın bugünkü düşüncesi geçmişten beri birbiriyle çarpışan düşüncelerin son mahsulüdür. Gitgide de devamlı gelişecektir ta ki en büyük akıla ulaşıncaya kadar, ondan sonra zirve var da ileri gitmeyecektir diyor bu Hegel. Marcus bu düşüncelerin çarpışmasını maddelerin çarpışması kabul ediyor ve maddeler belli bir noktaya gidecek, ondan sonra değişmeyecek diye bir kota da koymuyor, bu kadarıyla susuyor. Diyor ki kusura bakmasın Hegel, asıl bu çarpışma işini başı üstüne yürütmeye çalışıyordu. Ben düzelttim, iki ayağı üzerine yürütüyorum. Çünkü o düşüncelerin birbiriyle çelişmesi diyordu. Ben ise maddenin birbiriyle çelişmesi yaptım. Var mı bana yan bakan? Allah bizleri muhafaza eylesin diyelim. Dersimize son verelim.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledim.

0: Özel FM uyarıyor. Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam, insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Molotov'i, Molotov'i, Rosh Hashanah.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Reklam.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kur'an ile şahsiyetimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kur'an bizim hayatımız, bizi cennete götüren yol ve Enfal suresi ile birlikteyiz. Medine Müslümanlarını o gün bizzat olayların içerisinde eğiten Allah'ın kitabı bugün biz Müslümanları da eğitmeye devam ediyor. Evrensel kitabımız cennete hazırlamak için tüm dünya müminlerini tüm zamanlarda geldi. Ve dolayısıyla onun ayetleri arasında dolaştığımızda, onun ayetleri üzerinde tefekkür ettiğimizde, ona imanımızı yenileyip, yineleyip, Müslümanca bir oluşumu gayretle, dua ile, devamlılıkla istediğimizde, Rabbimizin lütfu da bize gelecektir. Umuyoruz inşallah. Enfal suresinde 17'ye geldik. 17. ayetle birlikte olacağız bugün inşallah. Savaş devam ediyor. Hakla batılın savaşı tarih boyunca Adem ile şeytandan bu yana, Habil ile Kabil'den bu yana akıp gitmekte. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gününde Bedir coğrafyasında Efendimiz bir tarafta müminler ve diğer tarafta kafirler ve elebaşlarıyla. Savaşın o ilk anlarında, o kızıştığı, Müslümanların iki düşmandan kolay olanı istedikleri halde Allahu Teala'nın onlar için seçtiğine razı oldukları o günde. Çünkü onlar Allahu Teala'nın kendileri için seçtiğine razı oldular. Evet, gönül kolayı ister. Niyetlerimiz cennet olsa da insani tabiat olarak daha basit olanı, daha az risk taşıyanı, daha az fedakarlık isteyeni içimiz isteyebilir. Ona doğru yönelebiliriz. Bu insanın fıtratında var. Ama önemli olan razı oluştur. Ben kolayı da tercih etsem, kolaya doğru yönelsem de Rabbim bana zor olanı ve fakat benim için iyi olanı, faydalı olanı tercih ettiyse, ki öyledir her zaman, mümine düşen hemen razı oldum ya Rab, seçtiğine, verdiğine, bana sunduğuna, beni imtihan ettiğine demeli ve bu imtihana rızasının karşısında da Allah'tan yardım görmelidir. Müminler evet kervanı tercih etmişlerdi öncelikle. Ama karşılarına Mekke kafir ordusu çıkınca ya Resulallah nereye gidersen git biz seninle birlikteyiz. Biz Yahudiler gibi demeyiz. Semi'na ve asayna demeyeceğiz. İşittik ama isyan ettik demeyiz. Ya işittik ve itaat ettik deriz. Yürü nereye gidersen denize de varsan işte en belalı mevkilere doğru da gitsen biz senin yanındayız demişler. Razı olduklarını Allah'tan, razı olduklarını İslam'dan, razı olduklarını Muhammed Aleyhisselam'dan ortaya koymuşlardı. Allah'ın yardımı da onlara melekler olarak göründü. Allah'ın yardımı onlara uyku olarak geldi. Allah'ın yardımı onlara yağmur olarak geldi. Ve Allahu Teala'nın yardımı onlara bizzat Rabbimizin olaya hakim oluşuyla geldi. Şöyle diyor ayetler. Felem taktuluhum وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir avuç toprak aldı ve o gün kafirlerin yüzü kara olsun diye o bir avuç toprağı yüzlerine doğru fırlattı. Rabbimiz belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte bu tavrını işaret ediyor. Ya da müminlerin o atışlarını, oklarını, tüm çabalarını ifade ediyor. Evet, Allah sizinle birlikte ve onlar öldürülürken Allah öldürüyor. Ve atılar Müslümanlar atış yaparlarken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atarken Allah atıyor. Yani sahibimiz Allah, bizimle birlikte olan O'dur. Hayatımızda bizzat yetkili O'dur. Ama bu bir imtihan.
ve li yubliyel müminine minhu belaen hasene. İnnallâhe semî'un alîm. Tüm bunlar, yani niçin peki müminler olayın ortasında? Atış Allah'a aitse, öldürmek Allah'a aitse niçin Müslümanlar var? Bu bir imtihandır. Müslümanlar denenecekler. Allah adına yaşama noktasına denenecekler. Ben öyleyse kendi işime bakmak zorundayım. Yani at dediğinde Allah atmalı, vur dediğinde vurmalı, öldür dediğinde öldürmeli, sus dediğinde susmalı, kıl dediğinde kılmalıyım. Yani mümin Rabbine itaat eder. Bir imtihan içerisindedir. Allah onu güzelce imtihan ediyor. Öteden beri biliyoruz ki bela kelimesi aslında Müslümanın denenmesi demektir, iyileştirilmesi demektir. Evet, Allahu Teala bizi bir takım olaylarla deniyor, o olaylara iptila ediyor ve ama Rabbimiz sonuç itibariyle bizi güzelce iyilik noktasında doğru bir hayata, cennet yoluna doğru yönlendirmek için deneyecek. Bunu biliyoruz. İşte Bedir'de müminlerin denendiği gibi. Değilse Allah işitendir ve bilendir. İnnallâhe semî'un alîm. Allah durumumuzu biliyor. Ne yaptığımızı, ne kadar yaptığımızı, ne niyetle yaptığımızı. Ağzımızdan çıkan kelimeleri, gönlümüzden dökülen niyetleri Allah işitiyor ve biliyor. Zâlikum ve ennallâhe muhinu keydil kâfirî. Olayın müminlere dönük tarafında imtihan var. Müminler güzelce imtihan edilecekler ve cihad okulunda yetişecekler. Allah yolundaki mücadele arasında Müslüman şahsiyeti oluşacak. Öyle durduğun yerde sadece okuyarak oluşabilecek bir şahsiyet hiç görmedik. Tarih boyunca güzel insanlar ve Allahu Teala'nın sevdiği salih kimseler, şehitler ve sıddıklar ancak Allahu Teala'nın kendileri için yazdığı yazgıda rol alarak bu mertebeye erişebildiler. Yusuf'u Yusuf yapan Rabbine itaatidir ama kuyuda, ama kervanda, ama zindanda. Musa'yı Musa yapan, evet, Nil Nehri'nde, Firavun'un sarayında, sokağın ortasında, Medyen yolunda, kuyunun başında ya da çoban olarak Tur Dağı eteklerinde, Firavun'un önünde ve denizi aşarken ve çölde, tihte. Devam eden süreç İbrahim Aleyhisselam için de hep aynıdır. Yani deneniyoruz ve bu denenme kesinlikle hayatın içerisinde olacaktır. Rabbimizin bize vahyettiği belgeleri kendi hayatımızla belgelendireceğiz. Bize sunulan ayetler bizde şekil bulmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu modellik bizim için de örnek haline gelmeli. Ben de bunu örneklendirmeliyim. Mümin şahidi Resul'dür. Onun şehadetini yaptığı bir hayat taşırsa, yani Allah'a ve Resulüne işaret eden bir hayatı olursa, işte o zaman o güzel bir deneme ile denenmiş ve yetişmiş olacak, şahsiyeti mükemmelleşecek. Bedir o gün müminleri böyle eğitiyordu. Rabbimizin muradı buydu. Ve fakat olayın bir başka yönü de kafirlerdi ki Allah bunu, bu durumu şunun içinde istiyordu ki Allah kafirlerin işini bitirecek, onların tuzağını bozacaktı. Ve ennallâhe muhinu keydil kafirin. Onların bir planı, bir projesi, nece yapılan hareketleri vardı. Oturmuşlar, planlar kurmuşlar, destekler aramışlar. Nice planlar üzerine planlar ama Allahu Teala onların planlarını bozuveriyordu işte. Ve ennallâhe muhinu keydil kafirin. Ve Rabbimiz onlara sesleniyor şimdi. O hakkı örten, kulaklarını tıkayan, doğruları görmezlikten gelen, önlerindeki İslam'ı örneklikle ortaya konmuş, bizzat şahsiyet halinde, Resul kimliğinde ve İslam toplumu olarak muhaciriyle, ensarıyla örnek olmuş olan şu Müslümanları görmediler. Kitaba, peygamber sözüne, hayatın tüm gerçeklerine kulaklarını tıkadılar o kafirler ya, Allahu Teala onlara diyor ki اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتِحُ. Fetih mi istiyordunuz? Başarıydı derdiniz değil mi? Dünyada işiniz buydu. Hep başaracak, yükseklere, doruklara tırmanacak, elde edeceğiniz ganimetler çok olacak, yenecek, müminleri sahadan silecek, işlerini bitirecek, önlerinde engel kalmayacaktı öyle mi? Alın, işte size başarı. Şimdi başardınız mı?
sanki bu ayeti, ayetin bu bölümünü Mekke kafirlerinin cesetlerinin böyle doldurulduğu çukurun önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dillendirdiğini görüyoruz. Allah'ın vaat ettiği gerçeği size buldunuz mu hak olarak diyordu onlara. Allah size bir vaatte bulunmuştu, cehennem. Şimdi onu buldunuz mu? Yenileceksiniz demişti Allahu Teala. Gördünüz mü şimdi bunu? Evet. Ve Allahu Teala diyor onlara. Başarı mı istiyordunuz? Aha işte size başarı. Ve in tehev fehuve hayrul lekum. Eğer vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Vazgeçerseniz bu kötülüklerinizden. Ölenler kaybolup gittiler, öldüler, yenildiler ve direkt cehennem, Mekke'nin sanadı dedi. O elebaşları. Ama geri dönenler var. Yüreklerinde kin, yüreklerinde intikam, acı. Liderlerini yitirmiş bir Mekke. Kolu, gövdesi, gözü, kulağı, burnu kopartılmış bir Mekke sanki. Acılar içerisinde kıvranıyor. Oysa anlasalar ya, açıklık gelse ya, yüreklerine iman dolu verse ya, aklediverselerdi ya. Ama nerede? Rabbimiz diyor onlara şimdi. Evet, siz vazgeçerseniz, şu düşmanlığınıza bir nihayet verirseniz, son verirseniz kininize, anlamaya gayret ederseniz Allah'ı ve Resulünü ve onu getirdiklerini, fahuva hayrul lekum. Bu sizin için hayırlı olur. Ama ve in taudu naut. Dönerseniz biz de Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ümmetine yardıma döneriz. Biz de döneriz. Bu bir fırsat. Şimdi yenilgi, hemen kine, intikama döneceğinizi düşünseydiniz ya, neden? Niçin? Niye böyle olduk? Niye böyle rezil olduk? Niçin yenildik? Az sayıdaki Müslümanlar bizi niçin böyle tepeleyiverdi? Dönün kendinize, anlayın, vazgeçin, içiniz açılsın, yüreğinizde fetihler oluşsun bu manada şimdi de. Ama yok, anlamaz, dinlemez, kin ve öfkenizle. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı gibi, hakkı gerçeği gördükten sonra tekrar dönmüşlerdi ya, eğer siz dönerseniz biz de döneriz. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْءَوْ وَلَوْ كَسُرَتْ. Toplumunuzun çok olması bile sizden hiçbir şeyi gideremez, unutmayın. Adamlarınızın çokluğu, ekibinizin, ekipmanınızın çokluğu, desteğinizin çok oluşu, satışlarınızın bolluğu, insanlar tarafından izlenmenizin bolluğu, çokluğu, her ne olursa olsun, ne kadar çok olursanız olun, cironuz, paranız, pulunuz, sermayeniz, alkışlar, size yönelik eller, atılan oylar, ne kadar çok olursa olsun, evet, grubunuz, ekibinizin çokluğu size bir fayda da veremez. Ebu Leheb'e fayda vermediği gibi. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb ma agna anhum maluhu ve ma keseb. Ne malı ne de kazancı ona fayda vermemişti ya, Ebu Leheb'in elleri de kurumuştu ya, size de böyle fayda vermez çokluğunuz. Ve ennallâhe ma'al mu'mini. Çünkü Allah sizinle birlikte değil. Allah'ın size bir desteği yok. Allah müminlerle birliktedir. Ve Rabbimiz kimden yanaysa o galiptir. O kazanacaktır. Ötekileri mağluptur. Allahsız bir yola çıkan, Allah'ı görmeden, Rabbinin desteğini almadan, onu hedef edinmeden, o kıbleye doğru dönmeden, onun gönderdiği kitabı okumadan yaşanan bir hayatın desteği yoktur. Zavallı, garip, işi bitik, yitik bir nesil, yitik bir zaman, yitik bir şahsiyettir. Ama Allah'la birlikte olanlar, onlar varlıktır, varlıklıdırlar, onlar zengindirler, onlar başarılıdırlar. Allah müminlerle birliktedir. Öyleyse ey müminler, sakın ha, onların çokluğu sizin gözünüzü doldurmasın. Onların bolluğu, parası, pulu gözünüzü doldurmasın. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey imanla kendilerini tarif edip tanımlayanlar, atiyullaha ve rasulehu. İtaat edin Allah'a ve itaat edin onun elçisine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Ve la tevellu anhu ve entum tesmaun. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duyduğunuz halde Resul'ün sesini, çağrısını, onun getirdiklerini sakın yüz çevirip gitmeyin. Ardınızı dönmeyin. İtaat edin Allah'a, Resulüne ve onu dinleyin. Bugünün müminleri olarak da aynı şey bizim için geçerli değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı duruyor kitaplarda. Resullerin sözleri bir çağrıdır ve Efendimizin sözü de kitaplarımıza durmaktadır.
Evet, kulaklarımıza ses ve tını olarak duyma imkanımız olmayabilir. Ama Resul'ün sözü, onun ortaya koyduğu hayat modeli aynen durmaktadır ve bu bir çağrıdır. Öyleyse Allah'a itaat edin, kitabına, peygambere itaat edin ve onun sünnetine ve sakın ona sırt çevirmeyin. Onsuz bir hayat, onsuz bir gün, onsuz bir zaman olmayacak. Evler onsuz, dükkanlar onsuz, yollar onsuz olmaz. Sakın dinlediğiniz halde, işittiğiniz halde, işitebileceğiniz halde onsuz bir hayatı tercih etmeyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوا. Ama sakın şunlar gibi olmayın ki onlar işitmedikleri halde işittik diyorlar. Semi'na diyorlar. Anladık, dinledik diyorlar. Tamam diyorlar. Ama onlar aslında dinlemiyorlar. Ses olarak kulaklarından içeriye bir ses süzülüyor. Ama bu ses beyne ulaşmıyor. Kalbe ulaşmıyor. Niyetin merkezinde başka şeyler var. Kıbleleri değişik. Yöneldikleri yön değişik. Zihinlerindeki akıp giden süreç farklı. Kalplerindeki oluşumlar değişik. Tasavvurları, zihin yapıları farklı farklı. Ama dinledik diyorlar. Sohbetleri var. Oturup Kur'an dinliyorlar. Peygamber sözleri var. Evet, radyolarından ayetler, hadisler kulaklarına geliyor onların. Dinledik diyorlar. Biliyoruz. Evet, ama onlar dinlemiyorlar. Ama onlar anlamıyorlar. Anladıklarını yaşamaya geçirmiyorlar. Kulluk için dinlemiyorlar. Sohbetlerine malzeme, entelektüel bir yem, ağızlarında bir cümle olsun diye. Allah muhafaza eylesin. Onlar gibi olmayın. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Bakın, اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah katında, Allah'ın indinde varlıkların, yeryüzüne debelenenlerin en şerlisi, en kötüsü, Allah korusun, tarif bir insan tarifi, Allahu Teala bir böceği tarif eder gibi ifadelendiriyor meseleyi sanki. Bütün börtüleri, böcekleri düşünüyoruz. Onlardan daha kötüsü, hayvanı, haşatı düşünüyoruz. Onlardan daha beteri kimdir? Onlar düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Es-summul bukmul lezine la ya'kilun. Akletmeyen körler, sağırlar, dilsizler. Kafirun suresinde bize anlatılan kafirler, Bakara suresinde tanımlanan kafirler, Allahu Teala onların özelliklerini sunuyor şimdi burada ikisiyle birlikte. Düşünmüyorlar ama oysa kulakları var, duymuyor. Dilleri var, dillendirmiyorlar. Konuştukları kelimeler Allah ve Resulünün içerdiği kelimeleri değil. Dinledikleri cümleler Allah ve Resulünün dinlendirdiği şekilde değil. Ama bakıyoruz ağızlarında ayet var belki. Hadis konuşuyorlar ama sözleri kesinlikle müminlerinkine benzemiyor netice itibariyle. Çünkü hedefleri farklı. Akletmeden söylenmiş, Allah'ın istediği bir mantık, Rabbimizin istediği bir düşünce sisteminden üreyen kelimeler değil. Bundan dolayı yeryüzünün en kötü debelenenleri, varlıkları işte bunlardır. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ. Eğer Allahu Teala onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, ya Rabbimiz her şeyi bilendir, ama onlarda bir hayır olacak olsaydı Allah onlara işittirirdi. Gerçi işitseler bile وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّ وَهُمْ مُعْرِزُونَ. İşitseler, duysalar bile duygu haline gelmez, düşünce haline gelmezdi onlarda bu sesler. Onlar yüz çevirirlerdi. Yani duymadılar. Kulaklarında öyle başka konular var ki, yani işleri çok, hayatlarında meseleleri bol. Şunu bitirmeliler, şunu yapmalılar, oraya gitmeli, buraya gitmeliler. Den sonra, şunu yaptıktan sonra, ama bugün çok meşgul, hep pozisyonu buydu. İşitmediler, dinleyemediler. Vakitleri olmadı, niyetleri olmadı, yerleri olmadı, zihinleri olmadı. Ve fakat onlarda bir hayır olsaydı Allah onlara işittirirdi. Hayırları yok. Gerçi işitseler bile yapacakları tek şey ona yüz çevirmekti. Bile bile, anlaya anlaya, kavraya kavraya yüz çevireceklerdi. Doğrunun
kitap olduğunu, doğrunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği olduğunu bildikleri halde farklı bir yöne doğru yüz çevirecek ve gideceklerdi. لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِزُونَ Enfal suresinde Allah-u Teala müminlere sürekli sesleniyor. Çünkü bu ayetler iman edenlerin Bedir'deki o eğitimini tamamlayan ayetler. Olay onları yetiştirdi. Kur'an bu olay üzerine yorumlar yapıyor. Olay nasıl değerlendirileceklerini Müslümanlara öğretiyor. Böylece yaşanan hayat Kur'an'la birlikte yoğrulduğunda eğitim tamamlanıyor. Öyleyse hayatın getirdiği bir eğitim var. Rabbimiz Teala bizi imtihanlarla, olaylarla deniyor ve yetiştiriyor. Bunun üzerine Kur'an'ı giydirdiğimizde, Kur'an'ı okuduğumuzda bir de Kur'an bizi eğitiyor. Böylece meseleleri nasıl değerlendireceğimizi Allah-u Teala'dan öğreneceğiz ve onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Bu ayetler de o bakımdan sürekli ey iman edenler seslenişiyle devam edip gidecek. Ve fakat bu anlatılırken arada biraz önce olduğu gibi Yahudi mantığıyla münafık zihniyetiyle düşünenlerin de düşüncesi ifşa ediliyor, açıklanıyor ve Müslümanların da böyle olmamaları isteniyor. Duydukları halde duymazlıktan gelen, yüz çevirenler, Müslümanlar böyle olamazlar. Ya da Allah-u Teala'nın ayetlerini dinlemeye ve anlamaya vakti olmayan, hayatında buna yer olmayan kimseler gibi Müslümanlar olamaz. Mümin dinler ama dinlerken zihniyle ama kalbiyle ama hayatıyla dinler. Mümin kitabına yer verir hayatında ama kitaba bakışında kesinlikle kulluk mantığı vardır. Yani kitap ona bir yük yükleyecektir. Bir iş çıkartacaktır. Öğrendiği ayetler onun hayatında mutlaka bir sorumluluk, zihinsel manada, kalbi manada ve eylem planında bir sorumluluk yükleyecektir. İşte ayetimiz 24, Enfal suresindeyiz. Bize bu çağrı yineliyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Allah ve Resulü sizi hayat veren bir şeye çağırdığı vakit Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun. Ey iman edenler. Cevap verin. Gönlünüzle, yüreğinizle, kulağınızla, bütün hayatınızla dönün. Sanki bütün vücut olarak bir cevap haline gelin. Çünkü sizi çağıran Allah'tır. Allah için çağıran bir elçi vardır. Allah'ın elçisi sizi Allah adına bir hayata çağırıyor. Hayat veren bir kitaba. Sizi canlandıracak ölmüş bedeninizi. Kulak ölmüş çünkü batıl iptal etmiş onu. Göz yitirmiş görme özelliğini. Zihin dumura uğramış. Kalp artık niyetler karşısında bezmiş, bitmiş, tükenmiş. Mide iflas etmiş, ifsat içerisinde. Böyle bir beden düşünelim. Böyle bir hayat, böyle bir toplum, böyle bir benlik, böyle evler, böyle şehirler, böyle sokaklar. Her şeysiyle ölmüş bir toprak. Şimdi Allah adına çağıran bir çağırıcı gelmiş. Muhammed Aleyhisselam ve o çağırıyor. İman edenleri, imana ve o iman edişle birlikte hayata. Ve Kur'an'ın gelen her ayeti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen her bir cümle bizim bir uzvumuzu, bir organımızı, bir unsurumuzu hayata çağırıyor, hayata döndürüyor. Okuduğum bir ayet gözümü canlandırıyor. Öğrendiğim bir hadis kulağımı, bir başka kitap bilgisi evimi, bir başka Resul sözü ailemle olan ilişkimi, evlad-ı iyalime tavrımı, başarı anlayışımı, namus düşüncemi, zafer, cömertlik, cesaret, tüm kavramlarım yenileniyor. Evlerimiz yeniden inşa alıyor Bakara'yla. Sokaklarımız Ali İmran'la tazeleniyor. Düşünsenize. Tüm şahsiyetler kitapla şekilleniyor. Diriliyoruz. Diriliş geliyor. Ölü bir toprağın üzerine yağmurun değdiği gibi. İsrafil'in surunun tüm kıyamet günü varlığın üzerinde
seslenişi gibi. Evet, hayat veren bir gerçek. Hayat veren şeye çağırıyor. İza da'akum. Bir çağrı. İbrahim Aleyhisselam'ın makamında durup da tüm insanlara hacca çağrışı gibidir bu. Ve Resul, tüm Resuller gibi son Resul Muhammed Aleyhisselam çağırmakta bizi. Ve biz onun elçileri olarak çağırmalıyız kendimizi, çevremizi, yeryüzü insanlarını, özde ama tüm Müslüman kardeşlerimizi. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ. Bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Niyetlerimizin sahibi O, zihnimizin sahibi O. Ona dua etmeliyiz. Ya Rabbi, kalbimizi sana çevir. Allah'ım, zihnimizi sen inşa et. Bizi oluştur, hayat veren bir gerçek ile buluştur ya Rabbi. Kalbimin sahibi sensin, aklımın sahibi sensin, benim sahibim sensin ya Rab. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Ve diyor ki Rabbimiz sonunda, siz mutlaka o Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Kalpler Allah'ın elinde, ben ve kalbim arasında Allah var. Dolayısıyla sahibim O. Yüreğim O'nun elinde. Ona rağmen O'nu inkar ederek, O'nu hiçe sayarak onsuz bir hayat planı kuramam. Niyet etmeli, gayret etmeli, dua etmeli ve Rabbimin huzuruna varacağım gün şuurunu hiç elden bırakmamalıyım. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Çünkü O'na haşrolunacaksınız. Öyleyse وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Aman ha! Bir de öyle bir fitneden, öyle bir imtihandan sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmeyecek. Sadece özel olarak onlara gelmeyecek. Çünkü azabın bir yapısı var. O geldiğinde kişiye özel gelmez. Onunla birlikte olanlar da ondan etkileneceklerdir. Yaşanan bir sel, yaşanan bir deprem, yaşanan bir fitne, bela, musibet, bir imtihan birimi toplumu etkiler. Dolayısıyla müminin yapması gereken şey, Bedir'de kafirleri, müşrikleri ezip geçtikleri gibi Medine'ye döndükten sonra da yüreklerindeki zalimliği, Medine'deki zulmedenleri temizlemektir. Öyleyse aman, bir fitneden de sakının. Şeytan iman edenleri cennet yolundan çevirebilmek için onların arasını bozmak ister. Kalbimizi, zihnimizi bozmak ister. Nitekim Medine'de bunlar yaşandı. İftira olayıyla yaşandı. Münafıkların nice nice tavırları oldu ki müminler bozulsunlar, geri çekilsinler. Ve Uhud'da bu yaşanacak. Allahu Teala sanki onu haber veriyor. Aman ha, böylesi bir fitneden sakının. Ve fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki yıllarda bu yaşanmadı mı? Şu anda yaşanmıyor mu? Rabbimiz Teala müminlere bunu haber veriyor. Bundan sakının. Ama buna karşı dikkatli olun. O geldiğinde sadece bir kişiyi etkilemez. Sadece zalimleri etkilemez. Tüm Müslümanları etkiler. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. Aman hele dikkat edin ve bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Allah'a rağmen Allah'ın istemediği bir hayat yaşarsanız, Allah-u Teala'nın tüm bu uyarılarına rağmen başka yola, şeytan yoluna, şeytan adımlarını takip ederek yönelirseniz, o zaman Allah-u Teala'nın cezası çok şiddetlidir. Bugün Allah sizi seçti. Rabbiniz size bu ayetleri göndererek sizi keremlendirdi, ikram etti size. Faziletler sundu, nimetler yağdı üzerinize. Ama bu nimetlerin devamı sizin de kulluğa devamınızla alakalı. Yok ki şeytan yolunu, fitneyi, imtihanı tercih ederseniz bu noktada kaybedenlerden olursunuz. Ve Allah cezası çok şiddetli olandır. İçinizdeki zalimlerin zulmünü engellemezseniz, yüreğinizdeki zalimin sesi size baskın gelir, karakterinizi evet zalimane bir şekilde şekillendirirseniz, o zaman siz yenilirsiniz. Ve Allah da bilin ki o zaman şedidül ikab'tır. 25. ayet bize bunu ifade ettikten sonra 26. ayetle birlikte Rabbimiz Teala bizim ne durumda olduğumuzu bize hatırlatıyor ve evvelki hayatımızdan bilgiler sunuyor Medineli Müslümanlar olarak. Biz de sanki kendimizi Medine Müslümanlarından birileri gibi görüyor, o günü anlamaya,
o günü kavramaya çalışıyoruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın." buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım.

kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır şeklinde tanıtılmıştır. İslam Gülistanı ile beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu. Sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti.
Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar, Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Aa.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Allah.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
13: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Taha suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.
1: Er-Rahmanu alel arşi istavâ.
0: O Rahmandır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur.
1: Lehu ma fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahta's-serâ.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O'nundur.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَّمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
0: İster yavaş konuş, ister açıktan, ona göre birdir. Zira o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.
1: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
0: O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur.
1: Ve hel etâke hadîthu Musa.
0: Sahi olmadı mı senin haberin Musa'nın durumundan?

0: Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi.
1: İnni ana rabbuka fakhla'na aleyke inneke bil vadil mukaddesi tuva.
0: Haberin olsun, senin Rabbin benim denildi. Çıkar pabuçlarını hemen, çünkü kutsal vadidesin sen. Evet evet, Tuva'dasın sen.
1: وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
0: Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni.

0: Muhakkak ki benim gerçek ilah, benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni anmak için namaz eda et.
1: اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى.
0: Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse açıklayasım geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını.
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى.
0: Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey de ne?
1: قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَى

0: hemen bıraktı. Bir dene görsün, hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu.
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى
0: Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz, buyurdu.

0: Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak çıkar onu hiç pürüzsüz, parlak mı parlak.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى
0: Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz.
1: اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى
0: Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı.
1: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي

0: Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü.
1: وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.
0: Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et.
1: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي.
0: Onu bu işime ortak et.
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا.
0: Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim ve seni daha çok analım.

0: Aslında sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Musa dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk.
1: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى.
0: O vakit annene ilham edip dedik ki,
1: اَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ

Onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan biri onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım.

0: Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? Diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım.
1: اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْر۪ي
0: Haydi kardeşinle birlikte ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz.

0: Gidin Firavun'a, zira o iyice azdı.
1: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
0: Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır, yahut hiç değilse biraz çekinir.

0: haram benha dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar.
1: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى
0: Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm.
1: Ve

0: ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara.

0: İnan ki bize, dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi.
1: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
0: Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, yüce yaradandır. Buna iyice inan.
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
0: Firavun dedi ki, peki o zaman, önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur?
1: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى
0: Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır ne de unutur dedi.

0: Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.
1: Kulû ve'r'û en'âmekum inne fî zâlike le'âyâtin li'ulinnuhâ.
0: Hem siz yiyin hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda aklı olanlar için ayetler, Allah'ın kudretine deliller vardır.
1: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Sizi ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi.

0: Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım.
1: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا.
0: Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın, dedi.
1: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَى.
0: Firavun, işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi.

Musa onlara, yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki, kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bunun üzerine onlar, aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar.

0: Sonunda, herhalde dediler, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse iflah olacak odur.

0: Onlar, Musa, istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım, dediler.
1: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى
0: Hayır, siz ortaya koyun, dedi. Bir de ne görsün, onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi.
1: فَأَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى
0: Musa birden içinde bir endişe duydu. Endişe etme, dedik. Zira sen galip geleceksin.

0: Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın hiçbir yerde iflah olmaz.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

Ya, dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız.

Mümkün değil dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer.

Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır.

Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır.

Zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur.

Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarınla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın.

Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Böylece Firavun halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü.

Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik.

O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma düşmüştür.

Şu da muhakkak ki, inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim.

0: hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne ey Musa? Onlar dedi, beni izliyorlar. Benden daha çok razı olman için sana kavuşmakta acele davrandım ya Rabbi.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ
0: Allah buyurdu, sen öyle biliyorsun ama onlar senin izinde değiller. Zira biz senin ayrılmandan sonra halkını sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı.
1: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي
0: Musa derhal son derece kızgın ve üzgün olarak halkına döndü. Ey milletim, dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Verilen sözün üzerinden çok uzun süre mi geçti? Yoksa Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istiyorsunuz ki bana olan vaadinizden caydınız?

0: Biz dediler, kendi güç ve irademizle sana olan vaadimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını attıverdi.
1: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ.
0: Derken o, ahali için böğürme marifeti olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu, dediler.
1: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
0: Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine mukabele edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi onlara fayda da sağlamıyordu.

0: Doğrusu Harun onlara bundan önce, ey milletim dedi, siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki sizin Rabbiniz Rahman'dır, çok şefkatli ve merhametlidir. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin.
1: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
0: Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi.
1: قَالَ

döndüğünde bu durumu bilmediğinden Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

0: anamın oğlu dedi Harun. Lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim.
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي
0: Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir dedi.

Ben dedi, ben onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resulün izinden bir avuç toprak alıp onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdi.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Defol dedi Musa. Artık ömür boyunca sen bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Yalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize savuracağız.

0: Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: İşte böylece sana geçmiş mühim olaylardan bir kısmını anlatıyoruz. Tarafımızdan sana da bir zikir verdik.
1: مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا.
0: Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا.
0: O yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük, onlar için ne ağır bir yük olacak.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: Sura üfleneceği gün, biz suçlu kafirleri, gözleri korku ve heyecandan gömgök vaziyette haşredip toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Kendi aralarında sessizce konuşurken, dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir şey kaldınız derler.
1: Nahnu a'lemu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bittum illa yawma.
0: Aralarında konuştukları konuyu biz pek iyi biliriz. Onların en mutedil ve en makul olanı o zaman siz bir günden daha fazla kalmadınız diyecek.

0: Bir de sana o gün dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz boş vaziyette bırakacak.
1: لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا
0: Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin.

O gün insanlar Hakk'ın davetçisine hiçbir tarafa sapmadan uyarlar. Rahman'ın azametinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka bir ses işitemezsin.

0: O gün Rahman'ın şefaat izni verip sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا.
0: O, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz.
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
0: Bütün yüzler, hayatın ve hakimiyetin tam manasıyla sahibi olan Hayyu Kayyum'a baş eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur.

İşte böylece bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla anlattık. Ta ki insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar ve ta ki O kendilerine bir ibret ve uyanış versin. فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا

Demek ki gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan, unutma endişesiyle Kur'an'ı okumada acele etme ve ''Ya Rabbi, benim ilmimi arttır.'' de.

0: Doğrusu biz daha önce Adem'e de vahiy ve emir vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. Onda bir azim bulamadık.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى.
0: Düşünün ki biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis diretti.

Biz de dedik ki, Adem, iyi bil ki bu sana da eşine de tam bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra perişan olur, helake sürüklenirsin.

0: Sen cennette asla açılıp çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın.
1: فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.
0: Ama şeytan ona vesvese verip, Adem dedi, İster misin sana ebediyet, ölümsüzlük ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim?

Derken ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Adem Rabbine karşı geldi de şaştı kaldı. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine mazhar etti. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ.

Onlara hitaben buyurdu ki, kiminiz kiminize düşman olarak cennetten yere ininiz. Sonra ne zaman benden bir rehber gelir de, kim ona tabi olursa, artık o ne yolu şaşırır ne de bedbaht olur.

0: Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse, ona dar bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz.
1: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
0: Ya Rabbi der, ben gözleri gören biri olduğum halde neden beni kör olarak haşrettin?
1: قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
0: Buyurur ki, bu böyledir. Nasıl ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttuysan, bugün de sen öyle unutulur, bir kenara atılırsın.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجِزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
0: İşte inkarda ve günahta hadlerini aşanları ve Rablerinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır.

0: Bugün meskenlerinde dolaştıkları, daha önce yaşamış bunca nesilleri helak edişimiz onları yola getirmedi mi? Elbette bunda akıllı kimseler için alınacak dersler vardır.
1: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا
0: Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, ona hamd et. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da ona ibadet et ki Allah rızasına eresin.

Onlardan bazı zümrelere, sırf kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin sana verdiği nimet, hem daha hayırlı ve değerli, hem de daha devamlıdır.

0: ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
1: Ailene ve ümmetine namaz kılmalarını emret. Kendin de namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Bilakis senin rızkın bize aittir. Güzel akıbet takvadadır. Yani Allah'ı sayıp haramlardan korunmaktadır. O Resul, gerçek peygamber olduğuna dair Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize getirse ya, dediler. Onlara önceki semavi kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

Şayet biz peygamber gelmeden kendilerini azab ile helak edecek olsaydık, onlar, ey ulu Rabbimiz, ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de, biz böyle rezil ve hakir olmadan önce senin ayetlerine uysaydık, derlerdi.

0: De ki, herkes beklemede. Siz de gözleyin bakalım. Doğru yolu tutanların, hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya

0: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: reklamları dinlediniz.
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Erdem yolcusuna öğütler.
2: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
1: Özel Efem.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tezibona.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
15: Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. İslam'dan gayrısı bizi mutlu etmez. İslam'ın dışında başvurulan her sistem ve kanun bizi Allah'tan uzaklaştırır. Allah'ın şeriatından kaynaklanmayan ve Allah'ın şeriatına muhalif olan kanunları kim yaparsa yapsın, kim uygularsa uygulasın bizi firavunlara, nemrutlara, azmanlara yaklaştırır. Beşeri sistem ve kanunlara tutunanlar Allah-u Teala ile ilişkilerini ve bağlarını kesenlerdir. Allah'ın dinini reddeden hiçbir ilkesi İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an'dan alınmayan, Kur'an'ın ayetlerini metruk kılan anayasa metinlerine davetiye çıkarmak, ideolojik ve politik çıkışları alkışlamak Allah'ın dininden başka bir din aramaktır. Gerek kendilerinin ve gerekse başka insanların ilahi hükümlerine ters, Allah'ın hükmünü ve hakimiyetini iptal eden ana kanun koyabileceklerini, bunların onaylanabileceğini kabul edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'ın dininden başka din edinenlerdir. Allah'ın yegane bir ve tek olan İslam dininin dışında hiçbir kanun, hiçbir sistem beşeriyet alimi olarak bizi mutlu etmez. Allah'ın dinine muhalif, beşeri kanunlarla güven, huzur ve barış temin edilemez. İslam kelimesi selam kökünden gelir. Selam, güven, barış, huzur, itaat, selamlaşma anlamlarını taşır. İslam, tağutların, azmanların, zorbaların, heva ve heveslerinden icat ettikleri sistemleri ve kanunları bir bütün olarak reddedip Allah'ın hüküm ve hakimiyetine teslim olma, Müslüman ise İslam'a teslim olan demektir. Şu halde İslam dininin esası güven, huzur ve barıştır. Huzur ve mutluluğun mutlak sırrı yaratıcıya sığınarak teslim olma gerçeğidir. Allah'ın hükmüne ve hakimiyetine mutlak manada teslim olmayanlar için güven, huzur ve barış olmaz. İslam ile idare olunmayı, hayat kanunlarını Kur'an'dan almayı terk ettiğimiz günden bu yana güveni, huzuru ve barışı kaybettik. Hakkı inkar edip hukuku hafife alan ve hayat kanunlarının kaynağını sadece ve sadece insan aklıyla sınırlandıranların kanunlarında, ideolojilerinde huzuru, güveni ve barışı aramak, bizzat huzura, güvene ve barışa ihanet etmektir. Huzuru kaybetmiş, perişan olmuş, şaşkın hale gelmiş fertler, aileler, toplumlar ve devletler İslamsız kalmanın faturasını ödemektedirler. Hayat sistemi olarak, kanunların kaynağı olarak Allah'ın dininden gayrisini aramak ve uygulamak, Allah'tan başkasına Rab diye tapmaktır. Rabbimiz uyarıyor. Hala Allah'ın dininden gayrisini mi arıyorlar? Oysa ki gökteki şuurlular da yerdekiler de ister istemez ona teslim olmuşlardır ve yalnız ona döndürülecektir. Ali İmran Suresi 83. Ayet-i Kerime. İslam dini her dönemin, her devrin değişmez hayat sistemidir. İslam'ın tatbik edilmesinin mümkün olmadığı hiçbir dönem ve devre yoktur. Asrın ve günün konjonktürel şartlarını bahane edinerek İslam'ı, Kur'an'ı yürürlükten kaldıranlar, bir müddet Kur'ansız yaşayabileceklerine inanmış olanlar, Allah'ın dini İslam'dan mahrum kalanlardır. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi torunu Yakub'a da vasiyet etti. Yakup da dedi ki, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçip beğendi. Başka dinlerden sakının. Yalnız Müslüman olarak can verin. Bakara Suresi 132. Ayet-i Kerime. İslam'ın dışında İslam'a muhalif olarak ortaya çıkmış sistemlerin, kanunların, kuralların ve kaidelerin sonu hüsrana, zarar ve ziyana çıkar. İslam'dan gayri bir din, bir sistem, bir kanun muhakkak ki Allah'ın dini olamaz. Allah'ın dini olmayan bir şey insana huzur ve mutluluk getirmez. İslamsız adalet arayışları, mutluluk vaatleri, İslamsız kalmış olmanın alametleridir. Yeryüzünde insan olarak bizim fıtratımıza en uygun sistem sadece ve sadece İslam'dır. İslam bir fıtrat sistemidir. İslam'ı askıya alıp kul kaynaklı sistemlerle, kanunlarla, yasalarla kendilerinin ve başkalarının mutlu ve kutlu olacaklarına inanmış olanlar fıtrat sistemi olan İslam'ın dışına fırlamış fırlamalardır. İslam'dan, vahiyden, Kur'an ve sünnetten soyutlanmış kamu ve devlet alanını laik, demokratik devleti İslam'la sentez etme çabalarının tümü enternasyonel küfür mafyasınca üretilen ılımlı İslam projesine işlerlik kazandırmaktan başka bir şey değildir. Şunu bilelim ki, İslam toplumunda kamu ve devlet alanının ekonomik, siyasi, hukuki, toplumsal alanların vahyin belirlediği hudutlara riayet edilerek düzenlenmesi imani zorunluluktur. Bu sayılan alanları bilerek ve inanarak tağutlara, azmanlara, beynelekvam, kavimler arası kurum ve kuruluşlara bırakanlar iman atmosferinde kalmayanlardır. Mutlu olmak için yaklaşacağımız ve yakınlaşacağımız tek sistem Allah'ın dini İslam'dır. Mutlu olmak Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmak sultan olmaktır. Allah'tan gayrisine kul olanlar İslam'ı bırakıp başka sistemlerle idare olanlardır. Allah'ın sistemi olan İslam'dan gayrisi beşeriyet alemi olarak bizi mutlu etmez. İslam'dan başka yaklaştığımız ve yakınlaştığımız her sistem, kanun ve yasa bizi Allah'tan uzaklaştırır. İnsan yaklaştıkça yaklaştığından ayrı, belli ki yakınımız yoktur Allah'tan gayrı. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
18: بسم الله

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

Özel FM. Bir farzı ayn ilmi hatırlatmak. Abdullah Dahi. Meşhur İslam alimlerinden Allame İbni Abidin Reddül Muhtar Aled Dürrül Muhtar adlı eserinde ilim konusunda şunları kaydeder. Metin. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Bilmiş ol ki ilmi öğrenmek farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere evvela iki nev'idir. Farz-ı ayn bir kimsenin dini için muhtaç olduğu miktar ilimdir. Farz-ı kifaye başkalarına fayda vermek için halen muhtaç olduğu miktardan fazlasını öğrenmektir. İzah, ilimden murat, ahirete ulaştıran ilimdir yahut ondan eamdır. Allami fusulünde şunları söylemiştir. Kulun dinin icrası, Allah için amelinin ihlası ve kullarıyla muaşereti hususunda muhtaç olduğu ilmi öğrenmesi İslam'ın farzlarındandır. Her erkek ve kadının din ve hidayet ilmini öğrendikten sonra abdest, gusül, namaz ve orucunu öğrenmesi, nisaba malik olanın zekatı, kendisine hac farz olanın haccı, ticaretle meşgul olanın alışverişi öğrenmesi farzdır. Ta ki sair muamelatta şüphelerden ve mekruh olan şeylerden korunabilsinler. Sanat sahipleri ve diğer herhangi bir işle meşgul olanlar da böyledir. Haramdan korunmak için onların da meşgul oldukları işin hükmünü bilmeleri farzdır. Tebyinül Meharim'le nam bulmuş eserde şöyle deniliyor. Beş farzla ilmi ihlası öğrenmenin farz olduğunda şüphe yoktur. Çünkü amelin sahih olması buna bağlıdır. Helali, haramı ve riyayı öğrenmek de farzdır. Zira ibadet eden kimse riya yaparsa amelinin sevabından mahrum olur. Hasetle ucbu yani kendini beğenmeyi öğrenmesi dahi farzdır. Çünkü bu iki şey ateşin odunu yediği gibi ameli yerler. Alışveriş, nikah, talak gibi şeyleri yapmak isteyenlerin de bunları öğrenmeleri farzdır. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdendir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. İhtiyaten cahil, imanını her gün, karısının nikahını da ayda bir veya iki defa şahit huzurunda tazelemelidir. Çünkü hata erkekten sadır olmasa bile kadından çok sudur eder. Merhamet olunmuş hayırlı ümmetin mükellef olan her ferdin durumuna göre üzerine farz olan ilim konusunda İslam fakihlere böyle diyorlar. Yarattığı her varlık üzerinde mutlak hakim alemlerin Rabbi Allah Teala, şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anha ilmin fazileti sorulunca şöyle dedi. Sen yüce Allah'ın önce ilmi zikredip şöyle dediğini duymadın mı? Şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Sonra ona ameli emredip günahın için mağfiret dile buyurdu. Mağfirete sebep olacak şey de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Kişiye ancak bu sözle mağfiret edilir. Başka şeyle mağfiret edilmez. Kim la ilahe illallah derse ona mağfiret edilir. O inkar edenlere de ki eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Onlar bağışlanma dilemektelerken de Allah onları azaplandıracak değildir buyurdu. Buradaki bağışlanma istemek İslam'ı tevhid etmek demektir. Bundan böyle dedim. Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten o çok bağışlayıcıdır. Buyurarak ondan başka ilah olmadığına şahitlik ediniz deyip sonra ameli zikretti. Yine Allah'ın bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, süresi ve konusu mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur.
Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın diye buyurduğunu, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir, imtihan konusudur diye buyurduktan sonra başka bir yerde şu halde onlardan sakının diye buyurduğu gibi, bilin ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz şeylerin beşte biri muhakkak Allah'ın, Resul'ün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur diye buyurup bundan sonra ameli emreden buyrukları duymadın mı? Şirksiz tevhidin ve katıksız imanın anlaşılıp salih amelin gereği gibi işlenmesi için önce ilim. Kaynağı vahiy olan, yani Kur'an ve sünnet olan bir ilim. Erkek olsun kadın olsun her muvahhid mümin kula farz olan ilim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlim aramak her Müslüman üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Gerek akidevi gerekse ameli olan halin ilmini kaynakları ve delilleriyle öğrenmek her imkan sahibi olan mükellef muvahhid mümin ferdin üzerine farzdır ki ertelenmesi başlı başına suçtur ve günahtır. Allame İbni Abidin'in Sinanüddin Yusuf bin Abdullah el-Amasi el-Rumi el-Hanifi'nin Tebyinül Meharim adlı eserinden yaptığı ilimle ilgili naklin önemli bir kısmına tekrar bir göz atalım. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. Bir İslam fakihi olan bu alim, yemin ederek zamanındaki en mühim şeyi beyan ediyor. Mümin Müslümanların elfaz-ı küfrü öğrenmeleri onların üzerine farzdır. Müslüman kişiyi imanından sonra küfre döndürecek elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür diye bilinmelidir ki Allah'ın lütfuyla kazanılan iman iyice korunmuş olsun. Bu hakikatten dolayı mesuliyetlerinin şuurunda ve idrakinde olan İslam alimleri imanı korumak konusunda eserler yazmış, mümin Müslümanlara sunmuş, onları bilgilendirip aydınlatmışlardır. Bu değerli İslam alimlerinden biri de İslam adına devlet olan Osmanlı Devleti zamanında yaşamış Mehmet Emin Efendi'dir. Mehmet Emin Efendi, Latin harflerle sadeleştirip küfür sözler adıyla neşredilen risalesine Hıfz-ı İman adını vermiş ve konunun önemini ön sözde şöyle beyan etmiştir. Bu zamanda cahil çok olup heva ve arzularına uyarak dünyaya muhabbet, dünya işlerini tedarik ve dünya lezzetlerine karşı aşırı düşkünlük içerisindeler. Öyle ki nice insanlar gaflet içerisinde bulunmaları sonucu mekruh ve haram şeylerle uğraşıyorlar. Küfür sözler konuşmaları ya da küfür iktiza eden insanlarla kaynaşmaları sebebiyle imanları selb olmaktadır. Hatta kimi mümin kişilerde cehl ve gafletleri sebebiyle küfür sözler söyleyerek İslam dairesinin dışına çıkmaktadırlar. Kişi hür düşüncesi ve rızasıyla ambarındaki tohumuna, kişilerdeki zahiresine, kasasındaki altın gümüşlerine ve paralarına, pullarına gösterdiği itibar ve muhabbet kadar da iman ve dinine muhabbet gösterseydi, iki cihanda da aziz ve bahtiyar olurdu. Allah'ın cennetteki nimetlerine nail olur, onun azaplarından emin ve rızasına muvafık düşerdi. Bu sebepten dolayı hakir, gayrete gelip şeriat ulemasının küfür sözlerini açıkladıkları meşhur kitaplar ki, Şifai-i Şerif ve Hanefi mezhebine uygun fıkıh kitaplarından Bedrur Reşid, Aliül Kari Şeyhus Şifa, Damat, Tarikat-ı Muhammediye, Vesile Şerhi, İmam Birgivi Risalesi ve diğerleri. Bu adı geçen kitaplardan küfür sözlerinin en önemlilerini bu risalede Rabbimin inayetiyle topladım.
Umarım ki bu risale birçok kişinin imanlarını korumalarına rehberlik etmiş olur. Okuyup anlamaları sebebiyle. Bundan dolayı bu risaleye Hıfz-ı İman adını verdim. Bu risalede kaleme alınanları öğrenmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Kur'an okumaktan sevabı daha çoktur. Niçin diye bir soru sorulacak olursa cevabınız şudur. Çünkü küfür söz imanı iptal eder. Kişiyi iman dairesi dışına atar da onun için. O zaman namaz, oruç ve diğer amellerin faydası kalmaz. İmanı bilmemek gibi. Zaten imanın ne olduğunu bilmezse diğer amellerinin faydası olmaz. Müellif daha sonra risaletin bölümlerini ve küfrün çeşitleriyle hükmünü beyan edip şöyle diyor. Küfri hükmü de üç şeyle olur. A. İtikatla olur. Allah'ın insan ya da bir cisim, nesne, eşya suretinde olduğuna itikad etmek gibi. B. Tatbik ve körü körüne taklitle olur. Hiçbir zaruret olmaksızın kafirlere mahsus olan kıyafeti giymek gibi. C. Dille olur. Fakihlerin küfür sözlerdir dedikleri sözleri zaruretsiz söylemek gibi. Zira bir kafir bir sözüyle kelime-i şehadet mümin olduğu gibi bir mümin de bir sözüyle kelime-i küfür kafir olur. Nitekim İmam Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacaktır. Fukahanın kelime-i küfür, fiili küfür ve itikadi küfür dedikleri şeylerden birini zaruretsiz irtikap ederse onun imanına, tasdikine, ikrarına ve kıble ehli oluşuna itibar edilmez. İslam'da Allah ve Resulünün katında müçtehitler, fakihler, alimler ve müminler yanında kafir olur. Tevbe edip dönüş sağlamayacak olursa cehennem ateşinde ebedi olarak kalmaya mahkum olur. Tevbe edecek olursa mümin olur. Nikahını tazelemesi, yenilemesi kendine vacip olur. Yegane rehberimiz ve ilahımız Allah Teala şöyle buyurdu. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. İslam adına bir devlet olan Osmanlı Devleti döneminde devlet İslam devleti, ülke İslam ülkesi. Darul İslam'ken İslam alimleri imanı korumak konusunda bu kadar endişe taşırken ya yaşadığımız bu dönemde ne demeli ve ne yapmalı? İslam toprakları çağın zalim tağuti güçleri tarafından işgal edilmiş ve paramparça edilmiştir. Her parçasında kendi uşakları olanlarla birer kukla devletçi kurulmuştur. İslam devleti yıkılmış, İslam milletinin başı olan hilafet makamı kaldırılmış, tağutların egemenliğindeki devletçiklerde İslam'ın hükümleri yasaklanmış, tağuti hükümlerle hükmedilmiştir. İşgal edilen İslam topraklarındaki Müslümanım diyen halk kitleleri esaret altına girmiş, gayri İslami küfür ve şirk hükümlerine boyun büktürülmüş, karşı çıkan yüz binlerce Müslüman dar ağaçlarına asılmış, kurşuna dizilmiş ve şehit edilmiştir. Yine yüz binlercesi tağutun zindanlarında çürütülmüş ve işkence altında can vermiştir. Aynı korkunç zulüm bütün şiddetiyle devam etmektedir. Çağdaş cahiliyenin egemenliğinde eğitilen nesiller, akidevi ve ameli olarak İslam'dan uzaklaştırılmış batıl dinlerin yani ideolojilerin ve düzenlerin istediği tipte yetiştirilmiştir. Tağuti yönetimler tarafından cahil bırakılan halk kitleleri gerek akide gerekse amel konularında bilerek veya bilmeyerek elfaz-ı küfür söylemekte, ef'al-i küfür işlemekte ve efkar-ı küfrü gündeme getirmektedirler. Yani gerek düşünce ve inanç, gerek amel, gerekse sözlerle Müslüman bir kişiyi iman ve İslam dairesinden çıkaran şeyler gündeme gelmektedir. Bu konunun üzerinde çok durulmalı, insanlara gerçekler anlatılmalı ve ulaşılan kişiler uyarılmalıdır. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, katıksız iman etmiş olan müminlerin dillerine sahip olmaları,
hayırdan başka şey söylememeleri konusunda dikkatli oldukları müddetçe cennet ehlinden olacaklarının müjdesini vermektedir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Her kim bana iki bacağı arasındaki organıyla iki çene kemiği arasındaki organını günahtan korumaya kefil olursa ben de o kimseye cennete kefil olurum." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olan ya hayır söylesin ya da sussun." Erkek olsun, kadın olsun, Müslüman olan bir şahsiyet düşüncelerini, dilini ve halini kontrol altında tutmalı, hayırlı olanı düşünmeli, hayırlı olanı söylemeli ve hayırlı olanı yapmalıdır. Hayırlı olan Allah Teala'nın razı olup emir buyurduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyip yaptıklarıdır. Hayırlı olan İslam'dır ve İslam'a uygun olan şeylerdir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh hadisin şerhinde şunları söyler: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ya hayır söylesin yahut sussun buyruğunun anlamı şudur: eğer konuşmak isterse söyleyecekleri kesinlikle karşılığında sevap alacağı hayır vacip ya da mendup bir söz konuşsun. Eğer konuştuğundan ötürü sevap alacağı bir hayır olduğunu görmeyecek olursa konuşmayıp sussun. Bu konuştuğunun haram olduğunu, mekruh ya da her iki tarafı eşit bir mübah olduğunu görmesi arasında da bir fark yoktur. Buna göre mübah söz terk edilmesi emredilmiş, haram ya da mekruha çekme konusu dolayısıyla söylenmemesi teşvik edilmiştir. Böyle bir hal ise adeten çok ya da çoğunlukla görülen bir husustur. Yüce Allah da o bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetmeye hazır biri vardır" buyurmaktadır. Selef ve alimler, kulun ağzından çıkan hepsi sevabı veya cezayı gerektirmeyen mübah sözler olsa dahi ayetin genel olması dolayısıyla yazılır mı yoksa ancak sevap ya da ceza türünden karşılığı olanların mı sadece yazıldığı hususunda görüş ayrılığı içerisindedirler. İbn Abbas radıyallahu anhüma ve onun dışındaki diğer ilim adamları ikinci kanaattedir. Buna göre ayet-i kerime tahsis edilmiş olur. Yani kişi karşılık görmeyi gerektiren her ne söz söylerse demek olur. Kişinin haramlara yahut mekruhlara çekilmemesi için şeriat pek çok mübahlardan uzak durmayı teşvik etmiştir. İmam Şafii bu hadisin anlamından hareketle şöyle demiştir: "Konuşmak isterse önce düşünsün. Konuşmasından dolayı aleyhine bir zarar olmayacağını görürse konuşsun. Şayet onda bir zarar olduğunu görür yahut şüphe ederse konuşmaktan vazgeçer." Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez. Fakat o söz yüzünden cehennemde 70 yıl dibe doğru gider." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğuyla batı arasından daha uzak bir yerine düşer." Süleyman bin Süheym, Hakem el-Gıfari'nin kızı olan annesinden bildiriyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: kişi bazen cennete öyle bir yaklaşır ki arada neredeyse bir arşınlık mesafe kalır. Ancak söylediği bir sözden dolayı burasıyla San'a arasında olan mesafeden daha fazla uzaklaşır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi ehemmiyet vermeyerek söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı öfkelendirecek kelimelerden bir kelimeyi hiç ehemmiyet vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer." Bir söz, bir kelime. Tevhid de bir söz ve bir kelimedir.
şirk de. İman da bir söz ve bir kelimedir, küfür de. O halde ağızdan çıkan söze ve kelimeye çok dikkat etmeli, bin düşünüp bir söylemeli. Yegane Yaradanımız ve Rabbimiz Allah, insan kullarına iki kulak, bir dil vermiştir. Bunun hikmetlerinden birisi de çok dinleyip az konuşmaktır. Konuştuğunda da dikkatli ve hayırlı şeyleri konuşmak gerekir. Hele hele elfaz-ı küfür konusunda bütün güç, gayret ve imkanı kullanarak bu sözlerin kullanılmamasına çok dikkat edilmelidir. Malum olduğu üzere İslam zahire hükmeder. Kişi muhatabının söylediklerine her ne kadar iyi niyet ve hüsn-i zanla yaklaşsa da İslam'ın zahire hükmeder olduğu ilkesini unutmamalı. Bu ilkenin hakkını vermeli ve adil şahitliğini yapmalıdır. Yegane Rabbimiz ve İlahımız Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Alemlerin Rabbi Allah'ın kadrinin yanında diğer kadirlerin hiçbir değeri yoktur. Allah'ın kadri bütün kadirlerden yücedir. O halde hakkı ayakta tutup adaleti yerine getirmek gerekir. Malum olduğu üzere vekil asıl gibidir ve vekil edilen konuda aslın yerine geçer. İmam Serahsi Mebsut isimli ünlü eserinde vekalet konusunda şöyle der: Ali radıyallahu anh'a Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'ı vekil olarak görevlendirmişti. Abdullah zeki bir genç olup onun hakkında Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: O benim vekilimdir. Onun aleyhine hükmedilen benim aleyhime hükmedilmiştir. Onun lehine hükmedilen benim lehime hükmedilmiştir. Bu ifade vekilin, vekil edenin yerine geçtiğine ve onun aleyhine verilen hükmün vekilin aleyhine verilmiş sayıldığının delilidir. Kendisini Müslüman kabul eden kişi, kişiler ya da kitleler ferdi olarak elfaz-ı küfür olan sözlerini hiçbir ikrah olmadan bilerek veya bilmeyerek, bile bile yahut yanılarak kullandıkları gibi yönetim makamına vekiller seçip göndermekte, seçtikleri vekilleri inansın ya da inanmasın yine hiçbir ikrah olmadan elfaz-ı küfür olan sözleri söylemekte ve bundan dolayı dünyalık makamlarla servetler elde etmektedirler. İman ve İslam konusunda bu çağın felaketlerinden birisidir elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür. Rabbimiz Allah Teala'nın kulları içinde Allah'tan ancak alim olanlar, içleri titreyerek korkar diye vasıflarını beyan buyurduğu gerçek alimleri, İslam topraklarını işgal eden egemen zalim tağuti yönetimlerden bağımsız ve halkın manevi baskısından kurtulmuş bir halde bu konuyu ve diğer konuları yeniden ele almalı, İslami hükümlerini ortaya koymalı, İnsanları uyarıp aydınlatmalı ve yapılan hatalardan, işlenen günahlardan, içine düşülen suçlardan tevbe etmelerini sağlamalıdırlar. Her olumsuz şartlara rağmen bu çileye katlanmaz, sabırla çalışıp bu şirke ve küfre kaymalarını önleyemezlerse, Ebu Bekir'i olmayan çağın irtidat hareketi gün geçtikçe hızla daha fazla çoğalmakta ve toplumları felakete sürüklemektedir. Artık ey basiret sahipleri, ibret alın. Abdullah Dahi, bir farz-ı ayn ilmi hatırlatmak. Vuslat Dergisi.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
3: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu, ben Allah'ı seviyorum? Allah beni seviyor mu acaba, Allah'ın yanında benim durumum nedir derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamlar.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu bil hudâ ve dînil hak liyuzhirahu ale'd-dîni kulli. Ve sallallahu alâ men arsalehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Nasip olursa bu hafta nafile oruçlar üzerinde duracağız. Tabii bütün ahkam hadislerini veya fıkıhta istidlal edilen hadisleri bütünüyle değerlendirmek yıllar alacak bir konu. Haliyle ne yapmaya çalıştık? Her konuyla ilgili, namazla ilgili birkaç hadis, oruçla ilgili birkaç hadis, haçla ilgili bu şekilde devam edeceğiz. Buradan devraldık. Nafile oruçlar, farz oruçlarla ilgili bilgi paylaştıktan, gelen rivayetleri paylaştıktan sonra belki uygun olan dolayısıyla buydu. Çünkü nafile oruç var mı? Şu ayın orucu var mı? Şu günün orucu var mı? Bir de biz sağ olsun yani Cenab-ı Allah'ın bize farz kıldıkları bize yetmiyor. Vacip kıldıkları da yetmiyor. Allah Resulü'nün haber verdikleri de yetmiyor. Bir de biz Anadolu'nun tabiriyle dürüttürüyoruz. Yani şey olarak öyle olanlar da var. Şöyle diyelim, her şeyden evvel oruç tutmaya veya namaz kılmaya kerahat açısından bir mani yoksa Allah rızası için yapılan her ibadet şüphesiz karşılığını bulur. Bu gerçeği bilelim. Ama olmayan bir adı veyahut da üzerimizde bir mecburiyeti yokken bir vacibiyeti veyahut da Allah Resulü buyurmamışsa bir sünneti icat etmeyelim. Bu doğru değildir. Ama Allah rızası için oruç tuttukça ecrini alırız. Yani bu gerçeği de unutmayalım. Bu çerçevenin içerisinde nafile oruçlarla ilgili bilgimiz ve ufkumuz artsın diye inşallah onunla ilgili olan hadisleri paylaşacağız bu dersimizde. İlk önce şunu söyleyelim. Nafile kelimesi zaman zaman ibadetlerle, namazla ilgili de olarak söyledik. Ne demek? Kişinin üzerine farz ve vacip olmadan demek. Farz ve vacipse yapma zorunluluğumuz var. Farz ve vacip değilse böyle bir mecburiyetimiz yok. Buna nafile denir. Yoksa halkın arasında anlaşıldığı gibi nafile boş yere demek değildir. Bunun karşılığı vardır. Nafile namazların da ecri vardır. Nafile oruçların da derece derece ecri vardır. Bir de farz olan ibadetlerin edası, tekrar ediyorum, mecburidir. Ama nafile olan ibadetlerinki mecburi olmadığı halde kul yapıyorsa, samimiyetine öbüründe üzerindeki bir vacibi, bir faziyeti düşürürsün. Bunda ise ona artı olarak kazanırsın. Bu artı ilave ek kazanç getirendir. Dolayısıyla gönülden yapıldığında, Allah rızası için samimi ihlasla eda edildiğinde kişiye büyük ecirler kazandırır. Nafile oruçlara Ramazan'ı takip eden günlerle başlamakta belki de fayda vardır. Öyle olmasını tercih ettim. Bir de Ramazan ayı biter, hangi ay başlar? Şevval ayı başlar. Şevval ayının orucu ile ilgili rivayet de beldesinde bulunduğumuz, ilçesinde oturduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadisiyle başlamış oluruz. Ebu Eyyub el-Şevval ile ilgili en sahih rivayet Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan gelir. Dolayısıyla söze de onun hadisi şerifiyle başlıyoruz. Her ne kadar millet Eyyub dese de, Ebu Eyyub adı unutulsa da, daha doğrusu künyeti unutulsa da, Ensari unutulsa ama gönlümüzün sultanı için sultan eklense de, Eyüp Sultan dense de o kişi kimdir? Halid İbni Zeyd'dir. Ebu Eyyubil Ensari'dir. Allah Resulü'nü hicretten sonra Medine-i Münevvere'de evinde misafir eden, Peygamber Efendimiz'in odaları yapılıncaya kadar evinde misafir eden, İstanbul'u fetih için ta buralara kadar çıkıp gelen bir zat-ı muhteremdir. aziz sahabidir. Bunu da şunun için yine söylemek ihtiyacı duydum. Eğer İstanbul'la ilgili söylenen hadis sahih olmasaydı, böyle bir hadis olmasaydı, ta dağlar, bağlar, sahralar, denizler geçerek Ebu Eyyub'ül Ensari İstanbul'a kadar gelmezdi. Dedik ve rivayet ettiği hadisle başladık. O der ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, men sama ramazane, kim Ramazan ayını oruçlu geçirse, Ramazan oruçlarını tutarsa, thumme etba'ahu sitten min şevvalin, daha sonra Şevval ayından 6 gün oruçla Ramazan orucunu takip ettirirse, ona takip ederse, kâne kesiyâme dehri, o zaman bütün ömür oruç tutulmuş gibi olur. Demek istediği şu: sene hicri takvime göre 360 günden daha azdır. Bir insan 30 gün Ramazan orucunu tutarsa, 6 da Şevval ayının orucunu tutarsa, yapılan ibadetler en az 10 katıyla ecir, başka hadislerde buyurulduğu gibi buluyorsa, ne yapar? 360 yapar. Sanki senenin her günü oruç tutulmuş gibi ne olur? İnsan ecir alır. Bunu ömür boyu, mükellefiyet boyu yaparsa, bütün ömrünü oruçlu geçirmişçesine ecir ve sevap alır. Dehir, geniş zamanın adıdır. Zaman diliminin adıdır. Dehir Arapça'da, burada tekrar ediyorum, bütün ömrü dolduran zaman için kullanılmıştır. Dehir Arapça'da daha geniş manalıdır. Çok defa ne manasına kullanılır? Bizdeki felek manasına kullanılır. Dehre dil uzatmayın diye Allah Resulü'nün ikazı vardır. Çünkü zamanın sahibi Cenab-ı Allah'tır. Söz ona gider manasında insanı ikaz eder. Dilimizde de öyledir. Neyim alacak, felek benim. Buradaki felekten murat daha ziyade kimdir? Kaza kader oradan Cenab-ı Allah'a doğru uzanır. Bu nevi ifadeler hatalıdır. Yani dehre dil uzatmak, feleke dil uzatmak kabilinde gibi tehlikelidir. Dolayısıyla Peygamber Efendi ikaz ediyor, biz de ikaz etmeliyiz. Cenab-ı Allah almak istediği zaman kulun her şeyini, bir sıhhatini, yani şöyle diyelim ki bir insanın tırnağı batsa ayağına, dünyasına dar ediyor. Cenab-ı Allah isteyince kulu istediği şekilde evirir, çevirir, dünyayı orada dar eder. Ama insanoğlu zaman zaman hakikaten küstahlaşabiliyor. Bu nevi dil uzatabiliyor. Dehir kelimesini zaman için kullanıldığı için zamana tapan naturalist denilen veyahut da yani daha sonra ateist gibi zihniyetler İslam tarihi içerisinde dehriyun olarak adlandırılmıştır akidevi açıdan. Dehriler kime? Zamana inanan, eşyaların kadim olduğuna, ilerden beri geldiğine inanan, inançsızlığın da temeli olmuştur. Ama tekrar gerisin geri dönüyoruz. Bu hadisteki işe ne yapar? Zamanın bütünü için kullanılan bir kelimedir. Haliyle bütün zamanı ne olur? Bu insan oruçlu geçirmiş gibi ecir alır, sevap alır diyor bu hadis-i şerifte. Ebu Eyyubi Ensari'nin bize rivayet ettiği bu hadis Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadistir. Dedik, tefekkürü dünyaya size bıraktık. Ama şunu diyemiyoruz. Şimdi takdirine sanki hesap yaparken peygambere direkt hesap yapmıyor ama kim Ramazan'ı tutarsa 6 günde Şevval'den ilave ederse ne olur? 36 gün olur. Çarpı 10 360 olur. Bunu da hissediyoruz. Ama şöyle diyemiyoruz. Ya Ramazan 29 çektiyse 29, o zaman 6 değil 7 tutmak lazım. O zaman 36 eder. Bunu diyemiyoruz. Niye? Allah Resulü demediği için. Bu da bir başka şeydir. Yani hayat gerçeğidir. Belki de hani aklıma geliyor. Vallahu alem. Biliyorsunuz 355 gün civarındadır. Belki de oradaki eksik böyle tamamlanıyor. Yani bir sene 29, öbür sene 30 çekmişse bu ayda 360 değil 300, yani bazen 355 gün çekiyor yıl. Yani eksik gedikler de herhalde oradan tamamlanıyor olabilir. Ama tekrar ediyorum, bu hadise binaen mantık yürüterek, şöyle bir mantık yürütemiyoruz. İşte o fıkıh değil. Ramazan'ın 29 çektiği de var. Allah Resulü de bunu kendi söylüyor o zaman. Bazen 29 çeker, bazen 30 diyor. Haliyle biz ne yapamıyoruz?

hamisi. Ameller Rabbimize. Büyük ihtimalle öyle, kime arz edildiğini söylemiyor ama yani arz edilir ameller ne günleri? Pazartesi günleri ve perşembe günleri. Yevmel İthneyn pazartesi günün adıdır. Yevmul Ahad pazar günün adıdır. Garp şeyinde de böyledir. Yani sontak montak diye devam eder, yoluna devam eder. Aynı şey yani üç aşağı beş yukarı günler vardır. Bizdeki pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembenin büyük bir bölümü Farsçadan almadır. Bir bölümünü biz yani katmışız. Mesela çarşambayı biz yani şeyde çihar şembeden almışız. Çihar dört demektir. Şembede gün demektir. Dördüncü gün demektir. Yevmül Erbi'a da dördüncü gün demektir. Perşembenin aslı da penç şembedir. Beşinci gün demektir efendim. Yani pençten alınan. Ama biz ona perşembe yapmışız. Çarşambadan sonra perşembe gelir demişiz. Çarşambayı sel aldı, geri altı gün kaldı da deriz ve benzeri. Evet. Pazartesi gün ve perşembe gün dolayısıyla ameller arz edilir. فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَل۪ي وَاَنَا صَائِمْ Amellerimin arz edildiği gün oruçlu olmayı arz ederim der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böyle buyurarak pazartesi ve perşembe günlerine dikkat çeker. Bu hadis-i şerifi Tirmizi nakleder. Derecesinin hasen olduğunu söyler. Sahih-i Müslim'de de vardır pazartesi ve perşembe günleri amellerin arz edildiği ama onda oruç bölümü yoktur. Yani o kadar olan bölümü dolayısıyla Müslim'de de yer alır ve sahih olarak tabi yer alır. Ama oruçlu şu naklettiğim bölümünün bütünüyle Tirmizi'de yer alan ve derecesi hasen olan bir hadistir. Evet. Bunu teyit eden Ayşe validemizden gelen bir hadiste Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmak için pazartesi ve perşembe günlerini takip ederdi, bunlara dikkat ederdi diyor. Yine Tirmizi'den nakledilen bir hadisi şerifte. Ayşe validemizden gelen bu haberde Peygamber Efendimizin pazartesi ve perşembe günleri sıkça oruç tuttuğu yine bilinen hadiselerdendir. Ben buraya uzuncu olduğu için almadım ama büyük ihtimalle iki türlü ravi için aynı şekilde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Amr İbni Asa Abdullah İbni Amr İbni Asa oruç tutacağım deyince Peygamber Efendimiz ona ne diyor? Her aydan üç gün tut diyor. Ya Resulallah ben bundan daha çok tutabilirim deyince pazartesi perşembe günlerini de tut diyor. Ya Resulallah daha da çok tutabilirim deyince o zaman Savmu Davud diyor. Yani bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Biz iftar etmesek de after diyor da iftar etme diye tercüme ederiz. Geçen derste de söyledim. Biz iftar etmeyi oruç ettikten sonra açma için genellikle kullanırız. Arapçada ise oruç tutmama manasındadır. Onun için bizdeki yani Ramazan bayramına İdül Fıdır bayramı denir. Onlar da oruç tutmama. Artık orucun sona erdiği bayram, yenilip içilebilen gün manasını olarak kullanırlar. O zaman Savmu Davud diyor, daha fazlası yok diye Allah Resulü ününü kesiyor. Yine gelen bir rivayette, yani kendisine uzak diyardan gelen bir insan, daha sonra yanına geldiğinde zayıflamış, bir hayli sıhhi açıdan da çökmüş insanı görünce, sen gayet eli yüzü düzgün, hani heyeti düzgün, sıhhati düzgün bir insandın, nasıl bu hale geldin diye sorulunca o da her gün oruç tuttuğunu söylüyor. Efendimiz yapma kendine de zulmetme diyerek o insanı da sınırlamıştır yani dolayısıyla. Bu şekilde izin vermemiştir daha fazla tutulmasına. Yine biliyorsunuz savmi visal diye hiç iftar etmeden iki günü birbirine ekleme var. Bu konuda da Peygamber Efendimiz kendi tuttuğu halde sahabilere müsaade etmemiştir. Haliyle yani bu konuda insan kendi sağlığını, sıhhatini de koruyacak şekilde dikkatli olacak. Orucunu da ona göre tutacak. Onda da ne vardır?

0: Yine pazartesi, perşembe gün oruçlarına onda da teşvik vardır. Şimdi geldik her aydan 3 günle ilgili oruca. Demek ki şimdi şunu diyoruz. Şevval orucu hakkında sahih hadis varmış. Ona bir kenara koyduk. Pazartesi, perşembe günleri oruç hakkında sahih ve hasen derecedeki hadisler varmış. Onu da buraya koyduk. Şimdi neye geldik? Her aydan 3 gün oruç tutmayla ilgili hadise geldik. Bu hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Bu hadis müttefakun aleyh olan, yani hem sahih-i Buhari'de hem sahih-i Müslim'de yer alan bir hadistir. Daha birçok kaynaklarda da vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki: Evsani halili sallallahu aleyhi ve selleme bi felâthin. Allah Resulü, dostum, Allah Resulü, bunu zaman zaman Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'e yakınlığını, Peygamber Efendimiz'in kendisine gösterdiği ilgiyi, bugün de kendine dil uzatanların gözünün içerisine sokarcasına, bunu ben ilave ediyorum, gözünün de kafasının da içerisine sokmak lazım, edercesine dostum, sevdiğim, gönülden bağlandığım insan şeklindeki bir vurguyla aktarıyor hadisin içerisinde. Bu vurguyu en çok kim yapar? Ebu Zer radıyallahu anh yapar. Yani bu vurgunun içerisinde çok defa özlem de vardır, hasret de vardır. Yani özleyince, can Allah Resulü'nü görmek arzu edince, onunla ilgili hatıra yad etmek isteyince zaman zaman bu nevi kelimeleri kullanıyorlar. Bu hadisin rivayetinde de bu kelimenin kullanılışı var. Tekrar ediyorum. Evsani halili sallallahu aleyhi ve sellem bi felâthin. Dostum, gönülden bağlı olduğum insan ne yaptı? Bana üç tavsiyede bulundu. Sıyami felâtete eyyâmin min kulli şehrin. Her aydan 3 gün oruç tutmama. Yani yaptığı tavsiyenin birincisi bu. Yani şey olarak. İkincisi ve rak'ati duha. İkincisi 2 rekatlık kuşluk namazı. Duha namazı. Biz daha önce bununla ilgili bilgi paylaşırken kuşluk namazı, duha namazı 2 rekatta kılınır, 4 rekatta kılınır, 8 rekatta kılınır. Allah Resulü'nün bunlarla ilgili, mesela 8 rekat kendisinin kıldığıyla ilgili de bize rivayetler geliyor. Bu hadiste ne geliyor? 2 rekatlık duha namazı kılmayı bana vasiyet etti diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. İkincisi budur. Ve en utira kable en enem, vitir namazını uyumadan önce kılmamı bana vasiyet etti diyor. Tabi daha önce de söyledik. Hüküm çıkarılırken bütün hadisler hem ayrı ayrı değerlendirilir hem de bir açıdan bir araya getirilerek değerlendirilir. Mesela bu sadece bu hadis olsaydı şöyle derdik: vitir namazı uyumadan önce kılınmalıdır derdik. Ama başka hadislerde Peygamber Efendimiz kendi de çok zaman yaptığı zaman ne yapıyor? Teheccüdü kılıyor. Teheccüdden sonra vitir kılıyor. Yani vitir gecenin en son namazı olmalıdır. Gece namazlarını tekli rekatla tamamlayan bir namaz olmalıdır. Bu yüzden kaynaklarımız derler ki gece namazlarına kalkacak insanlar gece de namazlarından sonra, teheccüdden sonra vitir kılmaları daha eftaldir derler. Ama bir insan teheccüdden sonraya bırakmasa da önce kılsa caiz midir? Hanefilere göre caizdir. Şafiilere göre kılmışsa bile gece de namaza kalkmışsa bir daha kılmalıdır. Gece namazını yine tekli namazla bağlamalıdır. Hanefilere göre buna lüzum yoktur ama son namazın vitir namazı olması nedir? Eftaldir. Bir de bu hadise de dayanarak bir insan gece kalkmasından kalkabileceğinden endişe ediyorsa vitir namazını kılarak yatmalıdır. Vitir namazını o zaman kılmadan yatması nedir? Mekruhtur. Bir şey daha var da bir Hanifeler, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve Hanefilerde vitir namazının vacip oluşuna Peygamber Efendi değişik vesilelerle söylediği ısrarlı hadislerde ne olur? Bu namazın diğer nafile namazlar gibi olmadığı, daha güçlü olduğu, Dolayısıyla vacip olduğu Peygamber Efendimiz tarafından gösterilen titizlikten ayrıca anlaşıldığı manası çıkar. Evet. Benzeri bir rivayet de Ebu Derda'dan gelir. Bir de yani Halili sözünü, can dostum, sadık dostum sözünü Ebu Derda radıyallahu anh da zaman zaman kullanır. Yani şimdi yeniden hatırlayalım. En çok kim kullanır demiştik? Ebu Zennel-i Gıfari radıyallahu anh. Zaman zaman Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yine kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu ifadeyi sıkça kullanırlar. Şimdi iyi dikkat ederseniz bu hadisin içerisinde ثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر her aydan 3 gün dedi. Bu 3 günleri hangi günler olduğunu tayin etmedi. Bir insan her aydan 3 gün oruç tutarsa bu oruçlarda Allah Resulü'nün başka bir hadiste buyurduğu gibi yine 10 katıyla ecir alırsa 3 gün tutmakla ayın bütününü oruç tutmuş gibi ayrıca ecir almış olur. Bu devinki dediğimiz 360'ın üzerine artık giderek ecir bindirmesi yapar. Ama bunlardan belli bir gün, o 3 gün hangi gündür diye araştıracak olsak onunla da ilgili rivayet var. Ama bu hadisten anlaşılan ille de o 3 günlerin bu 3 gün olmak zorunluluğu yok. Ama şu 3 gün olması daha faziletlidir. Bununla ilgili hadis de demin sözünü ettiğimiz Ebu Zer radıyallahu anh'tan geliyor ve bu 3 gün orada tayinini buluyor. İza sumte mineşşehri, Peygamber Efendimizin buyruğu bu. İza sumte mineşşehri thalathan, şayet her aydan 3 gün oruç tutacaksan fasom, şu günleri tut. Thalathata aşara, ayın 13. gününü, ve arba aşarata, 14. gününü, ve hamsa aşarata, 15. gününü. Yani her aydan 3 gün oruç tutmaya niyet ettiğinde tutacağın günler kameri ayın 13. 14. ve 15. gün olsun. Bugünlere biz ne diyoruz? Dolunay günleri diyoruz. Arapçada da eyyamul biyad ifadesi kullanılır. Biyad ne demek? Beyazat. Biz genelde beyazat. Biyad ne demek? Beyaz demek. Başka ne demek? Yumurta demek. Neden yumurta demek? Yumurtanın çoğu beyaz olduğu için. Şimdi tavukları da kandırmaya başladılar. Gerçi tavuğun normal farklı yumurta yumurtladığı da var ama siyah yumurta da yumurtlatmaya çalışıyorlar. Siyah yumurtanı daha pahalı oluyor diye. Yumurtayı boyadınız mı? Tavuğa da boyattırdınız mı? Ne oluyor? Daha orijinal oluyor. Ben zaman zaman takılıyorum. İnsanlar sahtekarlık yapıyor. Kendi sahtekarlığı bitiyor. Gidiyor arıya da sahtekarlık yaptırıyor. Ona şerbet, şeker veriyor. Oradan bal yaptırıyor. Hayvana da öğretiyor. Daha önceden hiç görmemiştim. Yani görünce bir gün gidiyorum. Sabahleyin çiğ var. Erkenlerinde gidiyoruz. Ama çimenliğin üstünde kırağı gibi bembeyaz bir şey doku var. Baktım hava kırağı olacak hava değil. O kadar soğuk değil. İkincisi kırağı yandırıyor ama kırağıya da benzemiyor. Allah ve onun tabii şeylere de çok dikkat edeyim. Allah için dedim bu nedir bileniniz var mı? Bu kırağı değil dedim. Hocam şeker şeker dediler. Meğer bölgedeki arıcılar çimenlerin üstüne şeker serpiyor. Sabahın çiğiyle şeker sulanıyor. Hayvanlar geliyor onları toplanıyor. Onlardan bal yapıyor. Böyle olunca biraz daha doğala benziyormuş. Yani şekeri direkt şerbet olarak vermiyorlar. Çimenlere serpiyorlarmış. Toz eker gibi. Çirenlerde çiğ diye sabahın çiğiyle o karışıyor. Gelerek hayvan onu topluyor. Takıldım dedim. Arıları da sahtekarlığa alıştırmaya çalışıyor bizimkiler. Öyle de var. Dolayısıyla dolunay günlerinde ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz. O dolunay günleri nedir? Genellikle güneş batınca güneşin batışına yakın ay doğar. O da biraz her gün ay biliyorsunuz 48 dakika ile 52 dakika arasında geç doğum yapar. Orada doğar, yani yükselir semada. Biz o günlerde ne yaparız? Oruç tutulmasını tavsiye ediyor. Burada hadis-i şerifte Ebu Zer'den gelen bu hadis-i şerifte. Bu hadiste Tirmizi'de nakledilen derecesi hasen olan bir hadis-i şeriftir. Bize bu vakti bildiriyor. Yine benzeri bir hadiste Katade radıyallahu anh'tan gelir. Katade İbni Milhan radıyallahu anh'tan gelir. Bu hadis-i şerifte yine Ebu Davud'da yer alan hadislerdendir. Dolayısıyla aynı zamanda bu hadis Ebu Zer'den, o da yine 13, 14, 15. günleri söyler. Ebu Zer'den gelen hadisleri ne teyit etmiş, desteklemiş oluyor. Aynı şekilde yine Nesai'nin naklettiği, yine derecesinin hasen olduğu söylenen bir başka hadisi şerifte kimden gelir? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelir. Demek ki bu günlerin 13. 14. ve 15. günler olduğunu söyleyen Ebu Zer'den, Abdullah İbni Ömer'den ve Abdullah İbni Abbas'tan benzeri hadiste Katade'den ne yapar? Gelir. Katade Peygamber Efendimiz'in bir vaka var. İslam develerinin kaçırıldığı bir vaka var. O vaka gününde günün değişmez süvarisi, süvarisi diyorum, ilan edilen kişi kimdir? Katade'dir. Müthiş bir hızla yetişerek düşman içerisine dalmıştır. Düşmanı yararak öbür uçtan sağlam çıkmayı başarmıştır. Yani atının üzerine yaptığı manevralar dillere destandır. Atın sadece üstünde durursanız hedef olarak sizi kolay avlarlar. Ama atın bazen sağına, bazen soluna, bazen karı altına bile, atın üzerinde, çevresinde fırıl fırıl dönmeyi başaran süvariler vardır. Katade'nin hem atı çok talimli, eğitimli bir attır, son derece başarılıdır, manevra kabiliyeti yüksektir, hem de kendisi müthiş bir süvaridir. Düşman içerisine girip öbür ucundan sağlam olarak çıkmayı başaran, sonra daire çiziyor yeniden saldıracakken düşman İslam süvarilerinin peşten geldiğini görünce kaçmaya başlıyorlar. O günün süvarisi ilan edilmiştir Katade radıyallahu anh. Evet. Geri döndük şey olarak. Bu şekilde destekli geliyor. Pekala, nafile oruç, sünnette varit olan nafile oruç sadece bunlarla mı sınırlı? Hayır, bunun ötesinde de var. Muharrem ve Şaban aylarıyla ilgili olarak da yine kaynaklarımızda yer alır. Şaban ve Muharrem ayıyla gelen, ilgili gelen hadisler oldukça çok. Bunların içerisinden en değerli toplusunu almaya çalıştım. Bu hadisi şerif kimden geliyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Ebu Hureyre neyse, "Efdalu siyami ba'da Ramazana şehrullahil muharrem." Ramazan ayından sonra orucun en efdal olduğu ay, Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı, muhterem kıldığı diyeceğiz burada, nedir? Ay Muharrem ayıdır. Cenab-ı Allah'ın Şehrullah diye adlandırılır. Kendisine değer verildiği için, haram aylardan da olduğu için buna Muharrem ayı denmiştir. O ayda tutulan oruç en eftal olan aylardandır. Ve eftalü salati, namazların da en faziletlisi, ba'del faridati, farz namazlardan sonra salatul leyli, gece namazlarıdır buyuruyor Sahih-i Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Evet. Dolayısıyla Muharrem ayında da oruç var mı? Evet, var. Pekala, Muharrem ayının içerisinde de özel bir gün var. Nedir? Muharrem'in 10. günü. Biz bugüne ne diyoruz? Aşura günü diyoruz. Aşura günüyle ilgili de var mı hadis-i şerif? Elbette ki var. Peygamber Efendimiz Aşura günü bizzat kendisi oruç tutmuştur. İnşallah bir dahaki yıl Aşura, yani Muharrem'in 10. gününe 9. gününü de ilave edeceğim demiştir. ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla o günden sonra ne olur? Aşura günü oruç tutulacaksa birinci derecede dokuzuncu günü de tutulur. Dokuzuncu günü tutulamamışsa ona 11. günde ilave edilebilir. Ama şunu unutmayınız. Peygamber Efendimizin sözünde dokuzuncu günü de ilave edeceğim haberi vardır, bilgisi vardır. Yani Aşura günü oruç tutulacaksa 9. ve 10. günü oruç tutulmalıdır. Böyledir. Ama insan farkına varamadı. Kendisi önceden hesap edemedi. Bir baktı ki Aşura gelmiş veya durumu müsait değildi. 10. günü tuttuysa ona 11. günü o zaman ilave etmeli. Baştan planlayarak tutacaksa 9 onu tutmalı. Anlaşıldı, ümit ediyorum. Bir de Aşura orucunun neyle ilgisi yoktur? Kerbela hadisesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu da bilelim. Çünkü Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere gelince Musa Aleyhisselam'ın ve dostlarının Firavun'dan kurtuluşunun sevinci olarak tutulan gün olarak tutmuştur. Haliyle yani ondan sonra da tutmaya devam edilmiştir. Yani Müslümanlar tarafından. Tabii yani Kerbela'daki hadise, Kerbela'daki susuzluk, yani oruç diyor susuzluk, evet yani yüreğimize dağlayan bir hadisedir. Ama bu orucun onunla bir ilgisi yoktur. Orada çekilen sıkıntılar ve benzeri, yani yeniden hatırlayıp yani şunu da zaman zaman vurguluyoruz. Biliyorsunuz İslam hukukunda yas 3 günü geçmemelidir. Acılar yeniden yedinen tazelemek doğru değildir. Sadece 3 günden sonra taziyede bulunmak kim için geçerlidir? Vefat sırasında başka beldedeyse, daha sonra gelmiş de vefat edilenin ailesiyle ilk defa yeni karşılaşmışsa, o zaman başınız sağ olsun diye teselli edici, taziye edici cümle söyleyebilir. Aynı şehirde, aynı beldede, hele de belki İstanbul'da da uzaktan gibi doğuda, batısında çok uzak insanlar var, birbirini aylarca görmeyen insanlar var, belki olabilir ama bir kasabada, bir beldede, bir köyde bulunan insanların 3 günden sonra taziyede bulunmaları İslam'ı açısından doğru değildir. Peygamber Efendimiz Cafer Hazretleri şehit olduğunda evinin 3 gün taziye kabul etmesine, yasına izin vermiştir. Daha sonra Peygamber Efendimiz Cafer'in ailesinin yanına gelerek kardeşim için artık yas tutmayın diyerek 3 günde yası sınırlamıştır. Sadece Cafer'le ilgili değil, onun şahsında bütün İslam alemine bu nevi bir uzun yas dönemini ortadan kaldırmıştır. Çünkü bunu da şunun için söylüyorum. Bazı şehirlerde aylarca devam ediyor. Bir de gelen insanlar o acıyı tazelemek için özel cümleler söylüyorlar. Öyle cümleler vardır ki yani ev sahibini özellikle ağlatmaya uğraşıyorlar. Başarı bu. Yani ağlatmayı başarabilirse, öyle şeyler söylerse, gözyaşı döktürürse bu başarıdır. Bu doğru değildir. Hayat devam ediyor. Öğrenimiz ne kadar kıymetli olursa olsun, Peygamber Efendimiz için Hazreti Hamza'yı bir hayal ediniz. Koruyan, kollayan, yanında duran, yılmayan, geri adım atmayan, her şeye zorluğu göğüsleyen aziz insan Uhud'da hicretten sonra 3. yılda şehit oluyor. Cafer radıyallahu anh daha yeni görmüş, Habeşistan'dan yeni gelmiş, imanı uğruna göçmüş ve benzeri Mu'te'de şehit oluyor. Daha nice şehitler veriyor. Bütün bunlara takılı kalsaydı insan bu sefer ilerleme durur. Hepimiz Allah Resulü'nün dediği gibi gelip geçeceğiz. Bu hayat hepimiz için ne kadar dünyamız olursa olsun, ne kadar emrimizde asker güç bulunursa bulunsun, ne kadar çalışanımız olursa olsun, hatta kendimize ait 10 tane özel hastanemiz olsun, gene gelecek ömrüm bizi bulacak. Bunun önüne geçiş yoktur. Hayat onun için devam etmeli, geçmişe takılı kalmamalıdır. Benim sevdiğim, takdir ettiğim güzel bir şey var. Bir ayağınız merdiven çıkarken hala bir alt basamakta ise siz hala o basamaktasınız demektir. Vücudunuz yükü, dikkat edin, o basamaktadır. Siz hala bir üst basamağa çıkamamışsınızdır. Şayet bir ayağınız veya zihniniz geçmiş günlere takılı kalmışsa oradan kendinizi tamamıyla kurtaramamışsınız. Haliyle hızlı yol alamamışsınız, alamazsınız demektir. Yine Peygamber Efendimiz'den lev lev, keşke keşke deyip duran insanlar olmayın diye ikaz edici bir hadis-i şerif vardır. Bu da geçmişe takılı olmamayı gerektirir. Lev lev şeytana kapı açar. Keşke şöyle, keşke böyle, keşke şu olmasa, keşke şunu yapmasaydım diye diye geçmişe takıla kala kalırsanız o geçmiş sizi oyalar. Haliyle yani Kerbela yaşanan bir acıdır. Yeniden yaşanmaması için müminler ibret almalıdır ama oraya da takılı kalmamalıdır. Bu acıyı tazelemek, yası devam ettirmek de doğru değildir. Bu yası diğer Müslümanlar aleyhine, hatta gönlünden gelerek söylüyorum, asıl Müslümanlar aleyhine silah olarak kullanmak da doğru değildir. Bu yüzden iyi dikkat edin, bu tip insanların derdi tasası daima Müslümanlardandır, Müslümanlardır. O derecedeki Müslümanlardan başkasıyla uğraşmaya, mücadele etmeye, İslam'ı yaymaya bile fırsat bulamazlar. Durmadan Müslümanlarla uğraşırlar. Tarih o günden bugüne kadar hep böyle olmuştur. Geçmiş tarihe bakınız. Onu kendisine merkez edinenler Müslümanlardan başka herhangi birisiyle mücadele etmişler midir? Herhangi bir toprak karşısını fethetmişler midir? Yeni bir diyara, yeni bir ufka İslam'ı taşımışlar mıdır? Başkasıyla göğüs göğüse mücadelenin, o can ortaya koymanın gereğini yerine getirmişler midir? Hep dertleri Müslümanlarla olmuştur. Halen de ne yazık ki öyledir. Arafa günüyle ilgili de yani de hadisi vardır ama biz ondan önce nereye başlamıştık? Muharrem ve Şaban diye başlamıştık. Muharrem'den de nereye geçmiştik? Aşura'ya geçmiştik. O çerçeveden devam ediyor. Çünkü aynı konuyla ilgili Ayşe validemizden de bir hadis geliyor. Ayşe validemiz müttefakun aleyh olan bu hadisinde lem yekunun nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yasumu min şehrin ekthara min şabane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'dan sonra, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğu bir başka ay yoktu diyor. Ramazan zaten ayda geçecek. Ama Peygamber Efendimiz ne diyor? En çok orucu Şaban ayında tutardı. فَاِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ Şaban ayının tamamını oruçlu geçirdiği olurdu. Şimdi geçirdiği olurduyu ben kullandım. Tamamını oruç tutardı diyor. Bir başka rivayette de illa garilen ancak birkaç gün belki oruçsuz geçerdi diyor. Az bir dili bir oruçsuz geçerdi. Neredeyse onun için ikisini yan yana getirince neredeyse Şaban ayının tamamını Allah Resulü oruçlu geçirirdi diyor. Şimdi Peygamber Efendimizin Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirdiği var mı? Var. Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirdiği var mı? Var. Bununla ilgili de başka hadisler, şerifler var. Şaban ayında az oruç tuttuğu var mı? O da var. Neden? Peygamber Efendimiz Ramazan yaklaşınca oruç oranını yükseltiyor. Recep ayında da tuttuğu var. Orucu yükseltiyor. Niye? Vücudu daha Ramazan girmeden oruca alıştırıyor. Dolayısıyla oruca alışık giriyor. Ramazan ayına alışık giriyor. Biz genellikle günümüzde yapmadığımız veya yapamadığımız bir şey haliyle. Ama insanlar Şaban ayı da Ramazan ayı gibi oruç tutularak geçirilmelidir anlayışını da istemiyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz zaman zaman Şaban ayının çoğunu tamamını oruç tutsa da bazen Şaban ayında çok oruç tutuyor veya bu ayda da oruçu geçirilmelidir zannedilmesin diye tutmuyor. Burada tutulan bölümünü, yani bir insan Şaban ayında oruç tutarsa bunun sünnete uygun bir davranış olacağını okumuş oluyoruz. Ama Şaban ayında oruç tutmamak bir kusur değildir. Tutmak kişiye artı ecir kazandırır. Bir taraftan da vücut oruca da alışmalı, Ramazan'la birden şok yaşamamalıdır. Özellikle günümüzde. Haliyle Peygamber Efendimiz de Ramazan ayı gelmeden hem bünyeyi hazırlanıyor hem de gönül, kalp ve beyin de ona hazır hale gelir. Kısaca insan Ramazan gelince Ramazan'ı o zaman Ramazan gibi tutuyor. Ama Ayşe validemizden gelen Peygamber Efendimizin Şaban ayında çokça oruç tuttuğunu vurgulayan böyle bir hadis-i şerif evet var mı? Vardır. Yine Sahih-i Buhari'de yer alan bir hadis-i şerifte Zilhicce'nin ilk günlerinin oruç tutmak için kıymetli günler olduğunu vurgulayan hadisler vardır. Yine vel fecri ve leyalin aşrin. Cenab-ı Allah fecre yemin ederken Fecr suresinin başında ve leyalin aşrin 10 güne de yemin ediyor. Bu 10 günün daha ziyade hangi 10 gündür diye konuşulduğunda bu 10 günün Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğu kanaat hakimdir. Bu Zilhicce'nin ilk 10 günü biliyorsunuz 10. gün kurban bayramıdır, oruç olmaz. Geriye kaç gün kalıyor? 9 gün kalıyor. Bu 9 günü oruçlu geçirmek ecirlidir. Kişiye ecir kazandırır. Bu 9 günün tamamını değil, içinden belli günleri tutmak kişiye ayrıca ecir kazandırır mı? Evet, kazandırır. Pekala, bu 9 günün 9. gününü, yani o ne gün oluyor? Arafa gününü. Oruçlu geçirmek ayrıca faziletli midir? Evet, faziletlidir. Arafa günü orucun faziletiyle ilgili ayrıca hadis vardır. Bu 10. 9. günü oruç tutma, ülkesinde olan insan için faziletli olduğu gibi, haçta olan insan için de faziletli midir? Kesinlikle faziletlidir. Ancak haçla ilgili kitaplarda hemen bir bilgi gelir. Özellikle de Aliül Kari merhumun haçla ilgili eserinde geldiği gibi. Daha önce de söyledim, Aliül Kari Hanefi fıkhında haccı en geniş alan, bütün detaylarına inen, yaşayarak yazdığı için, son 10 yılını Mekke'de geçirdiği için ve Mekke'de vefat ederek Cennet-i Mualla'ya defnedildiği için haç hususunda yazdığı kitap son derece kıymetlidir. Bizim haç konusunda birinci derecede kaynağımızdır. O kitapta diyor ki, bir insan Arafa günü oruç tutulması hadis-i şerifte buyurulduğu gibi faziletlidir. Ancak kişiyi Arafat'ta ibadetinden meşgul edecekse o zaman mekruhtur diyor. Yani Arafat'taki asıl vazifemiz bizim nedir? Orada vakfede bulunmaktır. Vakfe duasını edadır. Allah'a niyazda bulunmaktır. Milyonlarca Müslümanla bir araya gelerek semaya el kaldırıp gönülden dua ve gözyaşıdır. Şayet bu huşuyu, bu güzelliği, bu direnci insana kaybettirecek ise o zaman mekruhtur diyor. İnsanın sağlığına zarar verecek ki biliyorsunuz haç aylarının yaza geldiği de oluyor, çok sıcak olduğu günlerin de uzun olduğu günler oluyor. Şayet sıhhate zarar verecekse o zaman haramdır diyor. Bu doğru değildir. Bütün bunları yani tekrarlıyoruz, daha önce de vurguladığımız gibi Rabbimizin hakkını unutmadan, bize verdiği bedenin hakkını unutmadan, ibadetlerimizi, sağlığımızı, sıhhatimizi unutmadan ona göre yapacağız. Dengeli yapacağız, doğruyu yapacağız, güzeli yapacağız, huşulu yapacağız. Eyyukum ahsenu amele, hanginiz amel açısından daha güzel, bunun imtihanı veriyorsunuz, şuurunu taşıyarak adımlarımızı atacağız, ona göre de davranacağız. Haliyle böyle olacak. Şimdi şöyle derledik, toparladık. Zilhicce'nin ilk günleri devam et. Ne demiştim? Mesela Buhari ile ilgili yani hadiste geliyor. Arafa günü, Aşura günü ve Aşura gününe ekleyen bir önceki gün ile gelen sahih rivayetlerin bulunduğu hadis kitabı da Sahih-i Müslim'dir. Yani Sahih-i Müslim'de Arafa gününe ait oruçta geçiyor. Aşura gününe ait oruçta geçiyor. Aşura'ya bir günde önüne ekleyerek tutacağım deyişi Peygamber Efendimizin yine ki nerede geçiyor? Sahih-i Müslim'de geçiyor. Şimdi geri döndük. Şevval orucu sünnette var mı? Var. Pazartesi, perşembe oruçları Resulullah'ın hadislerinde sünnette var mı? Var. Her aydan 3 gün oruç var mı? Var. Bu günlerin özellikle Kameri 13. 14. 15. günler olduğuna dair kaynaklarınızda bilgi var mı? Var. Zilhicce ayının ilk 9 günüyle ilgili oruçlarının fazileti ilgili bilgi var mı? Var. Muharrem ayıyla, özellikle de Aşura'yla ve bir gün öncesiyle ilgili bilgi var mı? Var. Şaban ayında Peygamber Efendimiz'in çokça oruç tuttuğuyla ilgili bilgi var mı? Var. Kısaca bütün bu bilgiler kaynaklarımızda var mı? Var. İnsan ecir kazanmak isteyince, çünkü oruç iradeye hakimiyetin bir ifadesidir ve irade insanda vardır, hayvanlarda yoktur. Hayvan ot gördü mü ota gider. Fıtratında o vardır. Yani hiçbir zaman hayvan demez ki Allah rızası için şu otu ben yemeyeyim. Güzel güzel bana bakıyor ama ben de ona bakıyorum ama yemeyeceğim işte demiyor. Böyle bir özelliği yok. O fıtratında, o da Allah'ın dediğini yapıyor ama Allah ona görünce ye demiş. Dolayısıyla görünce yiyor. Hatta hayvanlara iyi dikkat ediniz. İnek, manda, deve, koyun, keçi cinsi hep böyle. Meraya salı verdiniz miydi? Akşama kadar ne kadar bırakırsan o kadar yayılıyorlar. Yani bitki biçer gibi. Şimdi biz ne oluyor? İkide birden motordu, tırpandı, bilmem neydi vesaire de çimleri biçip duruyoruz parklarda. Hayvana salı veriyorsan o biçiyor güzelce. Pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır kesiyor. Diyelim ki her bir elmek diyelim ki çimeni aldığında şunu iyice çiğneyim, mideye atayım. Ondan sonra yeni çiğneyim. Biz ne yapıyoruz? Lokmayı alıyoruz, çiğniyoruz, yumuşatıyoruz, şey yapıyoruz, ondan sonra yutuyoruz. Tamam. Hayvan öyle yapmıyor. Hayvan durmadan biçiyor. Biçtiğini depoya atıyor. Sonra ağıla geliyor veya ahıra geliyor. Bir güzel de yatıyor. Ondan sonra başlıyor geviş getirmeye. Niye? Kırdayken, bayırdayken geviş getirmeye zamanı yok. Orada biçecek. Sonra gelecek ahıra yerleşiyor. Ondan sonra keyifli keyifli onları yeniden çiğniyor. Mevla midesini bile öyle yaratmış. Ona uygun şekilde yaratmış. O fıtratına uygun olanı yapıyor. Ama insan olan ne yapıyor? Kendine ait diyor. Kendine ait içiyor ama iradesini zaman zaman kullanıyor. Ne diyor? Ben Rabbim için bugün akşama kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim. Nefis istese de böyle yapacağım. Ve benzeri. Bu nevi sıkıntılar, üzüntüleri de ona göre akıl devreye giriyor, irade devreye giriyor. Allah için buna sabredeceğim. Allah için şu sıkıntıya göğüs gereceğim. Rabbim için aç duracağım. Yemek ve su çok cazip gelmese de yaklaşmayacağım. İnşallah akşam içeceğim. Tabii bütün bunlar Allah rızası için yapılınca ne oluyor? Karşılığı da ecir olarak geliyor. Hatta oruç için paylaştığımız gibi oruç farklı diyor. Onun ecri, onun mükafatı bana aittir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade ettiği, bize aktardığı hadislerde. İnsan bu yüzden iradesini iyi yolda kullandığı sürece asıl insan olur. Kendi iştahlarının, heveslerinin peşinde koştuğu sürece hayvanlaşır ve kesinlikle ölçüyü kaybettiği zaman, hani vücudun kendini dengelediği bir vücut ısısı vardır. Soğuğu ve sıcak. Denge bozulduğu zaman hastalıklar birbirine takip eder gider, felaket olur. Onun gibi insanın iradesi de o ölçü kaydığı zaman fasna ma şi'te diyor Allah Resulü. Eğer haya duygusunu bütünüyle kaybetmişsen veya Allah'tan korkuyu bütünüyle kaybetmişsen, ondan sonra önüne duracak hiçbir şey yok. Hayvanlardan çok çok çok çok daha aşağı mertebelerde olur mu? Evet, olur. Nitekim Cenab-ı Allah yaratılanlara, göklere, kainatın yaratılışına dikkat çektikten sonra bir aşağı ayet-i kerimede, yine bugün paylaştığımız ayetlerdendi. Ayetlerde ne diyor şu olarak? İnsan oğlu bir nutfeden yaratılır. Kainatın yaratılışına bak. Gökyüzünün, dünyanın büyüklüğüne bakın. Dünyadaki varlıkların büyüklüğüne bakın. Ondan öte gökyüzünde ne kadar büyük bir dünya var bakın. Onların karşılığında insana bakın. Ne oluyor? Baştan çekirdek gibi bir nutfedir. Sonra insan oluyor. Ama kendisinin kainatı yaratan karşısında kendisini unutuyor. Gökler Allah tarafından yaratılmıştı. Tekrar ediyorum. Bütün gezegenler, dünyanın kaç bin katı, milyon katı olan gezegen, büyüklükteki gezegenler kendine yaratılmıştır. Dünya yaratılmıştır. Kendi dünyada bir nokta bile değil. Yani gökyüzünde 10 kilometre yükselseniz veya 5 kilometre insanı göremezsiniz bile. Bugünkü insanı. Yaratıldığı nutfeyi hiç göremezsiniz. Ağacın tepesine çıksanız göremezsiniz veya daha doğrusu daha küçüğünü mikroskopla görünen dilimini bu gözle de göremezsiniz. Ama insan o nutfeden yaratıldığı unutur. Bütün kainatı yaratan Cenab-ı Allah'ın karşısına fehuve hasîmun mubîn hasım diye çıkar. Kafa tutmaya kalkar. Cenab-ı Allah'a kafa tutar. Başkasına kafa tutar. Yine kafa tutar. İnananların imanını beğenmez. Zannediyorum geçen mi anlatmıştım şey olarak bir yerde anlattım. Nerede anlattım bilmiyorum. Büyük ihtimalle burada olabilir. Kadıncağızın bir tanesi şükreden bir kadınmış. Burada mı anlattım? Yaşlıca bir kadın her gün çıkıyor şükrediyor Rabbine. Kapısının önünü süpürüyor. Karşıda da bir apartman var. Apartmandan birisi de bunu görüyor. Balkona çıkarken oradaki kadın da bunu görüyor. Rabbim sana şükürler olsun. Bugün de karnımız tok vesaire. Evinin çevresini süpürüyor, temizliyor, ediyor, gidiyor. Bir gün kadınca sabah çıkmış, ya Rabbim bugün darlandım, ne olur rızkını ve eksik eyleme. Demek ki evinde bir şey yoktu. Kadıncağızın dua ediyor. Bu da her seferinde Allah'a dua ediyor diyor. Buna sanki var da dua ediyor. Farklı bir şey istiyor gibi hep konuşurken kadının böyle istediğini duyunca dur diyor şuna bir oyun oynayayım. Gidiyor çarşıdan ne alacaksa alıyor. Dolduruyor paketin içerisine bunun da kapısını asıyor. Neyse kadıncağız gene çıkıyor bir bakıyor ki poşet dolu duruyor. Hazırda içinde ne arası da aradıkları var. Ya Rab sana çok şükür verdim. Verdiğin nimete de her şeyden şükür diye uzun uzun şükrediyor. Bu artık balkondan dayanamıyor. Takip ediyormuş onu. Bir de behey kadın diyor. Bir kere onu yalvarıp durduğunu Allah vermedi diyor. Hayırdır diyor o da. Ben getirdim diyor. Duydum diyor şey olarak diyor. Çünkü ben varım diyor. Ondan sonra gittim aldım diyor. Kapını da astım diyor. O görülmeyen, o inandığınız, o peşinde koştuğunuz Allah haşa onu vermedi diyor. Ben verdim ben diyor. Kadın duaya değiştiriyor devam ediyor. Ya Rab diyor. Hem diyor nimetimi ayağıma getirsin diyor. Hep de parasını bir imansıza ödettirirsin. Sen ne büyüksün. Onun gibi. Elbette ki yani bu kadar yaratılan o meyve nereden geliyor? Nasıl geliyor? Ne şekilde geliyor? İnsan üzerinde tefekkür etmiyor. Yani çok defa kimi kimlere vesile ediyor? Neyine vesile oluyor? Rabbim biliyor. Bütün bunları tefekkür gözüyle baktığınızda insan anlayan, zihninde tefekkür dünyasında yoran, doğruyu eğriyi bulabilen, hakkı arayınca hakkı gayet rahat bulabilen, şükretmeye vesile edinen insan elbette ki dünyayı gayesiz, hedefsiz, başıboş, geleceğe ümitle bakmayan, ruhu aç olan insanlar gibi olması mümkün değildir. Cenab-ı Allah bizi haktan, hakikatten ayırmasın. Tekrar ediyoruz. Nitekim hadis-i şeriflerde varit olan dünya kadar ne vardır? Nafile oruç vardır. Bunlara biz icat etmeyelim tekrar ediyoruz. Ama gönlümüz oruç mu tutmak istiyor? Oruç tutma konusunda da nedir? Şayet mekruh olan günler değilse bayram günlerinde olduğu gibi oruç tutmanın kapısı da daima açıktır. Bu gerçeği de unutmayalım. Diyoruz, nokta diyoruz.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Dr. Şerafettin Kala'yı dinleyin.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi.

ise doğacak elbette. O kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamlar.

Özel FM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ehabbu şeyin ilallahi azze ve celle. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen şey, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği şey, es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Vaktinde kılınan namaz. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ Kim ki namazı terk etti, namazı bıraktı. فَلَا دِينَ لَهُ O kimsenin dini yoktur. وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ Namaz dinin direğidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Demek ki Allah-u Teala'ya en sevimli gelen şeylerden bir tanesi değilmiş, namazı vaktinde kılmak. Vaktinden kasıt nedir? Namazın vaktinin ilk girmesinde kılmak. Niye? Bir insan namazı vaktinin girmesiyle, ilk vaktinde girmesiyle ne yapıyor? Bu işe önem gösterdiğini ortaya koyuyor. Çünkü mesela bir insan bir işi yapmak istediği zaman ne yapar? Acele eder. Çünkü acele etmesi o işe önem verdiğini, bir an önce o vazifeyi, o görevi yerine getirmeye hassas olduğunu gösterir. İşte bu nedenle Müslüman bir insanın namazı ilk vaktinde kılması da ona da riayet etmesi nedir? Namaza önem verdiğinin bir işaretidir. Çünkü acele ediyor. Benim bir vazifem var, üzerimde bir borç var, bir yükümlülük var. Ben bunu hemen yerine getirmeliyim. Bu nedenle ne yapıyor? İlk işi oluyor. Vakti girer girmez diyor ki benim ilk işim bu namazı kılmak. İşte sabah namaz olur, öğlen namaz olur, ikindi, akşam yatsı. Nedir? Hemen bunu kılmam. Benim vazifem, görevim, ben vazifemi yerine getireceğim. Bir insan vazifesine düşkün olduğu zaman, vazifesini anında yerine getirdiği zaman ne olur? O kişi sevilir, saygı gösterilir. Çünkü işinin eri, işine önem veriyor, işine dikkat ediyor. Bu nedenle Allah-u Teala da namazın vaktinin girmesiyle ona riayet eden insanı seviyor. Sonra ilk vaktinde kılınmasının güzelliği nedir? İki namaz arasındaki vakitte küçük günahlar, insan tabi bir günaha kebair var, büyük günahlar var. Bir de nedir? Küçük günahlar var. Allah-u Teala iki namaz arasında kulun o küçük günahlarını affediyor. Şimdi ne olmuş oluyor? Kul, küçük, hepimiz insanız. Hatalarımız var, kusurlarımız var, yanlışlarımız var. İşte kalbimizden bir şey geçebilir, gözümüz yanlışlıkla bakar, bir kötü söz söylemiş oluruz hataen, kasıtsız olarak. Bunlar olmuş olabilir küçük günahlardan. O zaman ne oluyor? Allah-u Teala onu affetmiş oluyor, bağışlamış oluyor. Bu şekilde de ne oluyor? Kişi hemen o günahlardan kurtulmuş oluyor. Bu da nedir? Namazın vaktinde kılınmasının güzelliklerinden, iyiliklerinden bir tanesi. Daha başka da güzellikleri var. İşte bu nedenle namazı vaktinde kılmak Allah-u Teala'ya en sevimli gelen şeylerden birisi. Biz de bu konuda hassas olacağız, dikkatli olacağız. Namaz vakti girer girmez hemen ne yapacağız? Namazımızı eda edeceğiz, yerine getireceğiz. Çünkü ne demek? Ha, hani bizde derler ya, ezan namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun. Ha, namazı ilk vaktinde kılan insan ne demek? O zaman namazda da gözü var, ezanda da kulağı var demektir. Sonra Peygamberimiz buyuruyor وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ Kim ki namazı kasıtlı olarak, hor görerek, küçük görerek, inkar ederek, alimlerimiz bu şekilde açıklama yapmışlar, terk ederse, kılmazsa o kimsenin dini yoktur. Allah muhafaza. Namazında önemi bu kadar. Çünkü bakıyorsunuz ayet-i kerimelerde hep imandan sonra Allah-u Teala namazı zikretmiş.
1: namazı emretmiş. Bu kadar önemli namaz. Ve bir kimse önemsemiyorsa, işte alay ediyorsa, küçük görüyorsa, hakir görüyorsa, farziyetini inkar ediyorsa, o zaman ne olur, Allah korusun, o kimsenin dini gider. Ha, namaz kılmayan bir insanda ne olur? Tehlikesi şu, Allah korusun, dinsiz gitme tehlikesi vardır. Çünkü belli bir zaman bazı günahlar tekerrür ederse, devamlı işlenmezse, hani yapılması gereken bir şey yapılmazsa veya yasaklanan bir şey devamlı yapılırsa, o zaman o kimsede ne olur? Bu bir lezzet uyandırır. Ona bir zevk vermeye başlar. O zaman o günahlardan zevk aldığından dolayı Allah korusun tehlikeli gitme durumu vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin özelliğini anlatırken biz diyor namaz kılanlardan değildik diyor. Namaz nedir? Bir çizgidir, bir ayırtıdır. İmanla küfür arasında bir çizgidir. Ve şeytana muhalefetin en belirgin noktasıdır ve kulluğun zirvesidir. Hem bedeni bir ibadettir, hem kalbi bir ibadettir, hem de mali bir ibadettir. Çünkü niye? Elbise giyiyorsunuz, üstünüzün örtülmesi lazım. Elbiseniz temiz olması lazım. Hem necasetten temizlenmesi lazım. Pis dediğimiz idrardı veya işte dışkıydı, buna benzer kandı. Bunlardan temiz olması gerekir. Bir de ne olacak? Helalinden olacak, temizinden olacak elbise. Yasak olan elbiselerden olmayacak. Ha, ne oldu? Bu bir. Bu mali. E sonra mekan. Bu da aynı şekilde. Temiz bir mekan olacak, güzel bir mekan olacak. Helal parayla alınmış bir mekan olacak, bir ev olacak, bir mescit olacak. Bu şekilde. Sonra ne? Huşu dediğimiz, kalple. Niyet diyoruz ya, niyet hiç bozulmayacak. Allah'ın huzurunda olduğunu kul hiçbir zaman unutmayacak. Sonra ne yapıyoruz? Ayakta duruyoruz, kıyam. Sonra nedir? Kıraat ediyoruz. Sonra rüküye gidiyoruz, eğiliyoruz. Sonra secdeye gidiyoruz ki artık bu kulluğun zirvesi. Şeytana muhalefet, şeytan onu yapmamış. Kul ne yapıyor? İşte şeytan, ben sana muhalefet ediyorum. Sen Rabbine için bir secde etmedin. Biz işte secde ediyoruz. Bu şekilde de bir muhalefetin belirgesi, tevhidin ortaya konması. İşte bu nedenle namazın önemi çok büyük. Vessalatu umadüddin. Peygamberimiz öyle biliyor. Namaz dinin direğidir. Ayet-i kerimede de ne diyor? İkame etmek. Namazı kılmak, ikame etmek. İkame ne demek? Dikmek ve doğrultmak demek. Kıyam. Onun için namazı tam dosdoğru kılarlar. İşte konumuz olan hadiste de ne diyor? Namaz dinin direğidir. İşte bu ayetle bu hadis-i şerif böyle birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor ve bize çok büyük bir işaret veriyor. Demek ki bu hadiste Resulullah ne diyor? Din yüksek bir binadır. Öyle anlatıyor. Yüksek bir binaya benzetiliyor din. Ve namaz aynı o binanın direği olarak gösteriliyor ki iman da o binanın temelidir. Yani iman o binanın temelidir. İşte böyle büyük bir direğe benzetiliyor ve onun güzelce dikilmesi veya doğrultulması suretiyle o yüksek binayı dinin inşa, koruma ve devam ettirilmesinin gereği olarak Peygamberimiz bize buyuruyor. Gerçekte din gayet büyük ve kutsi bir binadır. Yani din böyle büyük bir bina olarak kabul edeceğiz. Yüce bir binadır, ulu bir binadır. Ve bu binanın kerestesi, malzemeleri, şekli ve planı, yani şeriat, bizzat Allah'ın yaptığı ve koyduğu bir bütündür. Ona uygun olarak inşası edilmesi, kurulup meydana gelmesi ve içinde mutlu bir şekilde, saadetli bir şekilde yaşanması da insanlara aittir. İnsanlar bu konuda sorumludur. İşte bu temsil yoluyla, bu benzetme yoluyla şöyle diyebiliriz ki bu binanın mimarı Allah-u Teala, baş kalfası peygamber, amelesi de ümmettir. Bu binanın temeli kalplerin derinliklerinde atılacak ve ağızlardan taşacak. Direği tek başına namazlarla hazırlanacak, düzlenecek ve cemaat ile görünmeme bir şekilde meydana dikilecek. Sonra üzerine diğer kısımları da böyle inşa edilecek, yapılacaktır. Salat kelimesi Arapça'da, hani iki dil diyoruz, iki manaya da geliyor. Birisi nedir? Salat ve selam diyoruz ya. Ne demek? Duadır. Dua etmektir. Genel manası bu. Ve salla kökünden geliyor Arapça. Diğer bir manası da şöyleymiş. Bu insanın
0: böyle kemiklerini ya. Ne demek? Duadır. Dua etmektir. Genel manası bu. Ve salla kökünden geliyor Arapça. Diğer bir manası da şöyleymiş. Bu insanın böyle kemiklerini ve uyluklarını hareket ettirmesi manasına geliyormuş. Hani böyle eğiliyoruz, kalkıyoruz ya, o nedenle ne olur? İki uyluğumuz hareket ettiğinden dolayı namaza bu isim verilmiş. Yani iki uyluğu hareket ettirme manasına sallada, ruku namazda da eğilme yapıyoruz ve secdelerde de yapıldığı gibi. Hem rüküye gidiyoruz hem secdeye gidiyoruz ve biz hani diyoruz ya, belini eğdi, belini büktü. İşte bu belini eğmek, belini bükmek manasına, iki uylu hareket ettirme manasını Araplar kullanıyor. İşte bu nedenle böyle bir mana olarak da verilmiş. Allah-u Teala da özellikle bunu da seçmiş ki bu ne demek? Biri kalp işi, dua nedir? Kalp işidir. Diğer manası itibariyle beden işidir. Yani dua ve dil ne yapıyor? Bir de kalp. Bu nedenle işte salla dediğimiz zaman bu ikisi birleşiyor. Böyle bir güzellik meydana geliyor. Ve özel manası da ne? Dinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den görüle geldiği üzere kalple, dile ve bedene ait fiiller ve özel esaslardan oluşmuş gayet intizamlı, kamil bir ibadetin ismidir namaz. Bu nedenle kul buna dikkat edecek. Ha ne diyor? Bir bedensel, biri de nedir? Kalbi. Dua kalben olacak. Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu kul unutmayacak. Yaratanın huzurunda olduğunu unutmayacak. Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi ibadet edecek. Biz onu göremiyorsak bile onun bizi gördüğünü bileceğiz. O şuurla, murakabe, ihsan makamına ulaşacak. İşte böyle güzel bir ibadeti bir mümin nasıl terk edebilir? Rabbi ile buluşmasını bir mümin nasıl terk edebilir? Böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözümün nuru dediği bir ibadeti bir müminin terk etmesi mümkün mü? Hele böyle bir şey inkar etmesi, hafife alması mümkün mü? Mümkün değil. Bu nedenle namaz konusunda çok hassas olacağız. Çok dikkat edeceğiz ve namaza sıkı sıkı tutunacağız. Bak önemi, Allah-u Teala'ya en sevimli geliyor. Hemen ilk vaktinde kılacağız. Sonraya kalırsa ne olur? Belki bir şey, ara araya bir şeyler girer, bir iş çıkar, şu olur, bu olur. Kılamayabilir, terk edilebilir. Allah korusun, diğer vakit girer tehlike. Ha namaz nedir? Dinin direğidir. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Din bu namazla kaimdir. Ama namazı böyle ikame edersek, yerli yerince olursa, yani her şeyiyle, ta abdestten başlayacağız, ta ki selam verip çıkıncaya kadar. Çünkü nedir? Namazın anahtarı abdesttir. Abdesti güzel alacağız. En güzel bir şekilde alacağız. Ta orada başlıyor. Namazı da ona uygun bir şekilde Rabbimizin huzurunda olmak suretiyle kılacağız. Kıraatta ne diyoruz? Ne okuyoruz? Okuduğumuz Fatiha bize ne diyor? Biz Allah'tan dilekte bulunuyoruz. O dileklerimiz nedir? Bunu iyi bileceğiz. Okuduğumuz sureleri bileceğiz. Rukiye gittiğimiz zaman rukunun anlamını bileceğiz. Secdeye gittiğimiz zaman secdenin anlamını bileceğiz. Hep bunları çok iyi bileceğiz. Oturduğumuz zaman tahiyyat okuyoruz. Orada ne diyoruz? Bu nerede okunmuş? Hep bunları bileceğiz ki şuurlu bir şekilde böyle o dil, kalp bütünlük sağlamak suretiyle Allah-u Teala'nın en sevimli gördüğü o ibadeti yerine getirmiş olacağız. Bu şekilde namaz kılarsak namaz bizi kötülüklerden alıkoyar. Ama bu şekilde namazı kılamazsak o zaman da ne olur? O kötülüklerden bizi alıkoymaz. Fakat bu demek değildir ki ya biz hiç kılmayacağız. Yok. Kendimizi ne yapacağız? O işi yapmaya zorlayacağız. Gayret göstereceğiz. Eksiğimiz, gediğimiz nedir? Onu araştıracağız. Bu konuda

0: eksik nedir? Yediğimiz besinlerde mi haram olan şeyler mi yiyoruz? Haram olan işlerle mi uğraşıyoruz? Bedenimize giydiğimiz elbiseler haram mı? Haram kazançtan mı geliyor? Bulunduğumuz mekan haram kazançtan mı? Faizden mi? Veya yasaklanmış olan bir şeyin ticaretiyle mi alınmış, yapılmış? O ne yapacak? Kul hep bunların müzakeresini yapacak, düşünecek ve Rabbinin huzuruna en güzel bir şekilde çıkmaya çalışacak. Ve Rabbimiz hem ne yapıyoruz? Bedene, dış görünüş, bir de nedir? En önemli olan kalp. Kalp temizliği. Kalbi de temizleyeceğiz. Kalp tertemiz olacak. Rabbinin huzurunda kalp sadece ona yönelmiş olacak. Ondan yardım dileyecek. Ona ibadet edecek. Ve o ibadet ettiğini hem dili hem hali ispat etmiş olacak. İşte bu şekilde kul buna riayet edecek ve namazı terk etmeyecek. Öyle ki biliyorsunuz namazı hasta olsa bile bir insan terk edemez. Kendi aklı başında olduğu müddetçe, düşüncesi, şuurunda olduğu müddetçe o kimse ne yapacak? Namazı kılacak. Ayakta kılamıyor, oturarak kılar. Oturarak kılamıyor, yatarak kılar. Onu da yapamıyor, ima ile namaz kılacak. Göz ve kaş işaretleriyle namaz kılacak. Namaz bu kadar önemli ki hep böyle en zor şartlarda bile kılınamayacak hale gelmiş olsa bile ne yapıyor? Kulun üzerinden sakıt olmuyor. Bu kadar değerli ve önemli bir ibadet. Mümin olan da ne yapacak? Bu ibadete sahip çıkacak. Namazını kaçırmayacak. Namazını kılacak. Namaz onun için her şey olacak. Yani bir vakit namazı kaçırmak onun evlerinin elinden gitmesinden daha zor gelecek ona. Bu bir inançta, bu şuurda olacak bir mümin. Ve Rabbin huzurunda olduğunu bilecek. Rabbine en sevimli gelen ibadetin olduğunu bilecek ve namazın terk edilmesi suretiyle de ne büyük faciaların ortaya çıkacağını, o binanın yıkılıp gideceğini çok iyi bilecek ve anlayacak. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala bir birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbu şeyin ilallahi teala. Allah-u Teala'ya en sevgili gelen şey el-gurabâun. O gariplerdir. Garip nedir? Yalnız kalmış, kimsesiz kalmış, gurbete düşmüş. Zaten ne diyoruz? Gurbet. Hani kimsesi yok, etrafı yok, kendi toprağından ayrılmış, kendi yerleştiği, ikamet ettiği veya doğup büyüdüğü toprağı terk ediyor, başka bir yere yerleşiyor. Bu kimsenin kimsesi yok. Bu şekilde gurbette. Yine değişik bir mana olarak yine hadis-i şeriflerde geçtiği üzere nedir? Din yönünden, iman yönünden, dini yaşama yönünden yalnız kalmış bir insan, salih bir insan. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyor. Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu şeylerden de şiddetle kaçınıyor, onlardan uzak duruyor. Böyle bir kimse düşünün ki etrafı bozulmuş, çevresi bozulmuş, insanlar şirke düşmüş, insanlar müşrik olmuş, insanlar helal ve haram hududunu çiğnemişler, Allah'ın yasakladıklarını kolay bir şekilde yapabiliyorlar, emrettiklerinden uzaklaşıyorlar. Böyle bir toplum içerisinde kalmış bir insanda nedir? Gariptir. Yalnız kalmış. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem garip olarak bunları nitelendirmiş ki meşhur olan hadis-i şerif var. O gariplere diyor müjdeler olsun. Kimmiş onlar? Dinin, dindarlığın bozulduğu bir ortamda ellerinde hiçbir güç ve kuvvet olmayarak insanları ıslah etmeye çalışan kimseler. İşte onlara garipler diyoruz ki Peygamber onlara müjdeler olsun, ne mutlu onlara diye onları müjdeliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadis-i şerifte her ne kadar bu hadisin alimler illetli görse de o hadise bir mutabık olması yönünde ne yapıyor? Allah-u Teala'ya en sevimli gelenler şey iş nedir? O gariplerdir. Ki o garipler ferravruna bi dinihim. Dinlerinden dolayı dini yaşamak için ya bulundukları toprağı, bölgeyi, mahalleyi terk ediyorlar ya da ne yapıyorlar? Kendi içerisindeki o bulundukları toplumu terk edip başka bir yere geçiyorlar, gidiyorlar. Ya da gerçek muhacir günahlardan kaçınandır, onlardan kaçanan ayrılandır hadis-i şerifince, günahlardan ayrılıp kaçan insanlar, günahları terk eden insanlar. Allah-u Teala o iki manada da bizi bu grubun içerisine girenlerden eylesin. Yani böyle günah işleyen büyük bir topluluğun içerisinde bulunmaktansa günah işlemeden yalnız kalabilen insanlardan eylesin. Çünkü önemli olan budur. Yani bütün bir toplum ifsat olduğu zaman siz o toplumun o düşüncesine rağmen, o gücüne rağmen, o elindeki bulundurduğu baskıya rağmen o toplumla birlikte olmamak ve onlardan uzak durmak. Bundan büyük bir nimet olabilir mi? Bu nedir? Güçlü bir imanın işaretidir. İman noktasında insana yön veren onun bunun düşüncesi kalabalıklı değil. Allah-u Teala'nın kitabı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Kişi bunu kabullendiği zaman, buna gerçek manada iman ettiği zaman ne yapar? Allah'a inanmış bir insan Allah'a tevekkül eder. Allah'a tevekkül eden bir insan da Allah'tan gayri hiçbir şeye boyun eğmez. Hiçbir şeyden de korkmaz. Sadece kulluğunu Allah'a has kılar. Onun için Allah'ın hatırı yücedir. Allah'ın emirleri önemlidir. İnsanların düşüncesi, görüşü, yapacağı baskı, kınaması hiçtir, önemsizdir. Allah bizleri bunlardan eylesin. Yani bu tür gariplerden eylesin ve günahtan kaçanlardan eylesin. Yeri geldiği zaman da baktı ki ortam bozuk, o insanlar bozuk, çevre bozuk, toplum bozuk, mekan bozuk, yer bozuk, şehir bozuk, o şehirden de kaçanlardan eylesin. Çünkü bakıyorsunuz, yine hicret bahsi geldiği zaman anlatmaya çalışırız inşallah. Peygamberler bile hicret etmişler. Bakın İbrahim Aleyhisselam hicret etmiş, Şuayb Aleyhisselam hicret etmiş. Bizim peygamberimiz, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? Hicret etmiş. Doğup büyüdüğü şehri terk etmiş. Ve hatta Mekke'yi terk ederken onun söylediği sözler nedir? Bana en sevimli gelen yer sensin. Kavmim beni çıkarmasaydı ben çıkmazdım demek suretiyle sevgisini de ızhar etmiş. Ama sadece dini rahat yaşamak, dinin emirlerini yaşamak, dinin ahkamıyla hükmetmek için ne yapıyor? Orayı terk ediyor. İşte bunlar gerçekten önemli özelliklerdir. Özellikle böyle faziletli olan insanlarda olabilecek işlerdir bunlar. Sahabe-i kiram işte böyle. Mallarını terk ediyor, mülklerini terk ediyor, akrabalarını terk ediyorlar. Gaye ve amaçları nedir? Dinlerini güzel bir şekilde yaşamak, dinin ahkamı altında bir İslam'ın hüküm ettiği toprak üzerinde yaşamak. Bu nedenle ne yapıyorlar? Terk ediyorlar. Orada ne olacak? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Ne olacak? Hep bu kaygılardan uzak bir şekilde Allah-u Teala'ya tevekkül ederek onun dini için, onun rızası için, ona olan sevgilerinden dolayı böyle bir teşebbüste bulunuyorlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ehabbu şeyin ilallahi teala el gurabaul ferrarun. O gariplerdir ki ne yapıyor? Firar etmişler. Kaçmışlar. Bir dinihim, dinleri için. Yani bir insan memleketini niye terk eder? Para kazanmak için. Kendi bölgesinde iş yoktur. Neticede görüyoruz değil mi? Birçok insan doğup büyüdüğü memleketini, şehri terk etmek zorunda kalıyor. Niye? İşte bulunduğu yerdeki iş hacminden dolayı, para kazanamamadan dolayı ne yapıyor? Başka yerlere göçüyor, oralarda kazanç sağlamaya çalışıyor. Ya da bir insan ne yapıyor? Bir yerde artık kıtlık oluyor. Orada artık bir çöküntü oluyor, yaşanmıyor. Ondan dolayı orayı terk ediyor. Veya bir afet meydana geliyor, yıkılıyor. İnsan o şekilde orayı terk ediyor. Veya düşman istila ediyor, o şekilde terk ediyor. Veya en önemlisi de nedir? Din için. Dini yaşamak için, dinin emirlerini güzel bir şekilde yerine getirmek için ne yapıyor? Orayı terk ediyor. İşte diyor, dinleri için terk eden insanlara yaptığı iş Allah-u Teala'ya çok sevimlidir ki يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah-u Teala kıyamet gününde onları diriltecek, tekrar bahsedecek. مَا عِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ Meryem oğlu İsa ile, İsa aleyhisselamla birlikte o kimseleri haşredecektir, diriltecektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İsa aleyhisselam ya biliyorsunuz peygamber halkalarından birisi ve Allah-u Teala o peygamberle onları ne yapacak? Birlikte diriltecek. Böyle bir müjdeyi de peygamberimiz bizlere veriyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbu ibadillahi ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili gelen kul, Allah-u Teala'nın en sevdiği kul, ahsenuhum hulukan. Ahlak yönünden en güzel olan kuldur. Ahlak önemli. Yaratılış diyoruz. Halk, hulk, yaratılıştan gelme. Yaratmayla aynı kökten gelme. Huy, tabiat diyoruz ya. Bu nedenle ahlakı şöyle ikiye de ayrılmışlar. Güzel ahlak, kötü ahlak, çirkin ahlak. Yani ahlakı hamide diyoruz, ahlakı mahmuda diyoruz, övülmüş ahlak. Veya mekarimi ahlak, böyle mükemmel ahlak. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o üstün ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir ki kendisi hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Bu nedenle bu din ahlak dinidir. Kişi kendisini yaratana karşı görevini yerine getirecek. Bir, fıtrat diyoruz ya, tabiat. Tabiatında ne vardı insanın? Şirkin kötülüğü vardır. Şirkten uzak olacak. Yaratanını tanıyacak. Ona kulluk yapacak. Ondan sonra beşeri münasebetlerinde, hani bir diyoruz ya, hukukullah var, bir de hukukul ibad var. Kul haklarına riayet edecek. Bununla birlikte Allah-u Teala'nın hakkına da riayet edecek. O iki hakkı bilecek. İşte bu nedenle ahlak çok önemli. Günlük hayatımız ahlak. Yani sabah başlıyorsun, uyanıyorsun, uyuyunca kadar, uyku esnasında bile aynı şekilde bir düzen vardır, intizam vardır. İşte bu nedenle Allah-u Teala'ya en sevimli gelen şey nedirmiş? Kul, Allah-u Teala'nın sevdiği kul olabilmek için de güzel ahlak sahibi olacağız. Ahlakımızı güzelleştireceğiz. Yani ya kişi, toplumumuzda bu yaygındır, 7'sinde neyse 70'inde de o. Öyle değil. Demek ki kul ahlakını değiştirebilir, mizacını değiştirebilir ki Allah-u Teala ona bu imkanı vermiş. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ahlakımı güzel eyle diye dua ediyor. Biz de bu duayı edeceğiz, bu yönde de gayret edeceğiz. Demek ki ahlak değişebilir. Kişi kendisini değiştirebilir. Bunda ne yapacak? Kendisini zorlayacak. Ve her Müslüman, mutlaka her mümin buna yönelmek zorunda. Yönelmek zorunda. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor, sen en büyük ahlak üzerindesin. Sen en büyük ahlak sahibisin. Ve diğer ayette de Resul-i Ekrem için diyor ki sizde onda güzel örnekler vardır. O zaman bizim örneğimiz, önderimiz kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberimize bakacağız. Ahlakı ondan öğreneceğiz. Onun ahlakı neydi? Kur'an'dı. Kur'an da onun ahlakı. Bu nedenle Kur'an'ı iyi bileceğiz. Kur'an'ın tefsiri olan, açıklaması olan, tatbikatı olan sünneti de iyi bileceğiz. O zaman peygamberimize bakacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeleriyle oturuyor. Hazreti Üsame anlatıyor. Biz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hem öyle oturuyorduk ki diyor, başımızda sanki bir kuş konmuş da o şekilde oturuyorduk. Hani şimdi insan başına bir kuş kondu mu ne yapar? Böyle o kuş kaçmasın diye böyle çok dikkatli bir şekilde oturur. Bu şekilde diyor oturuyorduk diyor. Ve hiçbir şeyde konuşmuyorduk. Böyle bir grup insan geldi ve şöyle bir soru sordular. Allah'a en sevimli kul kim? Böyle bir sualde bulunuyorlar. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bu cevabı veriyor. Ehabbu ibadillahi ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen Allah'ın kulu kimdir? Ahsenuhum huluka. Yaratılış yönünden en güzel olandır. Ahlakı en güzel olandır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu yönde kendimizi zorlayacağız. Güzel ahlak sahibi olmak için kendimizi ne yapacağız? Zorlayacağız ve gayret göstereceğiz. Nasıl güzel ahlak sahibi olur diye kendimizi böyle zorlayacağız. Çünkü güzel ahlak sahibi cennete girer. Ve güzel ahlak sahibinin bir güzelliği de var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mizanda, terazide diyor çok ağır gelecek. Ve hatta güzel ahlak sahibi, bakın ahlakıyla, nafile olarak çok oruç tutan, çok namaz kılanların seviyesinden daha üstüne çıkacak. Onların seviyesine ulaşacak. Bu kadar da bir güzellik var. Çünkü niye? Ahlak yaşantımızdır. İnsanlarla münasebetimizdir. Eşimizle, çocuğumuzla, annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, akrabalarımızla, iş yerindeki arkadaşlarımızla, sokaktaki insanlarla, alışveriş esnasında hepsi ahlak kavramına giriyor. Bazıları ne yapıyor? Dini, iman, ibadet ve ne yapıyor? Bir de ahlak olarak nitelendiriyor. İşte hepsine muamelat dediğimiz, ukubat dediğimiz her şey ahlak kavramı içerisinde. Ve Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor ya, az önce de belirttik Kalem suresinde, şüphe yok ki diyor, sen en büyük ahlak sahibisin, ahlak üzerindesin. İşte bu nedenle Allah'ın emirlerine riayet, yasakladığı şeylerden uzak kalmak demektir güzel ahlak sahibi olmak. İşte ahlak insanın kendisini bağlı kaldığı, riayet ettiği edeptir. Riayet ettiği edeptir ve bu nedenle yaratmak ile aynı kökten gelir. Yani yaratılış haline geldiğinden böyle denilmiştir. Yaratılışta var ve bu nedir? Böyle insanın fıtratında olanı yapmasıdır. İşte insanın kendisini uymak için zorlaması gerekiyor ki böyle bir tabiata ulaşsın. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i biri çağırdığı zaman gerek ailesinden gerek başkasından ne buyuruyor? Efendim diyor, buyurun diyor. Böyle nezaket sahibi. İşte bunlar nedir? Hep güzel ahlakın neticesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde sen af yolunu tut, maruf olanı emret, cahillerden yüz çevir diye buyuruyor. İşte ahlakı özetleyen ayet-i kerime. Nedir? Sen af yolunu tut, böyle devamlı insanların ufak tefek kusurlarını büyütme, onları affetme yoluna git, maruf olanı hem yap hem emret. Maruf olan, iyi olan, güzel olan, maruf örf diyoruz ya, aklın ve şeriatın güzel gördüğü, dinin güzel gördüğü şeyler. Bunları yap ve bunları emret, işle ve cahillerden de yüz çevir. Ne yap? Onlarla fazla muhatap olma. Onlarla birliktelik kurma. Onlardan ayrıl. Ha, tebliğ yapma. Onları davet etme. Onlara nasihat etme imkanın varsa o imkanı, nasihati yaparsın ve ondan sonra da onlardan uzaklaşmaya çalışırsın, uzaklaşırsın. İşte ahlakı özetleyen ayet-i kerime, işte biz müminler de Müslümanlar da buna uyacağız. Bu bizim temel prensibimiz olacak. Yani ahlakımızı güzelleştirmek için, güzel ahlak sahibi olabilmek için ne yapacağız? Bu prensibe uyacağız. Her zaman aklımızda olacak. Bu ayeti hep böyle virt edineceğiz. Diyeceğiz ki sen af yolunu tut, maruf olanı emret, cahillerden yüz çevir. Bu şekilde de Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kullardan olmuş olacağız ki seven sevdiğinin emrine girer. Ona tabi olur, onun hoşlanacağı işler yapar. Allah-u Teala'nın sevdiği kullardan olmak ümit ve duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius-Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim, ilmimi arttır.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
3: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Visibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler.
2: Hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: Ben GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
18: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
19: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
20: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
21: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Saat 18.
24: Özel FM.
25: www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal. Her daim, her halükarda Rabbimize hamdolsun. Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere de salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh namazın üzerinde şehit ediliyordu. Bu programımızda da yine namaz diyoruz ve Hazreti Ömer'le başlıyoruz. Namaz kıldırırken birisi tarafından hançerlenerek secdeye vardığında hançerlenerek vuruluyordu. Ve Hazreti Ömer yere düştü. Dedi ki, söylediği şuydu: beni kim vurdu? Dediler ki, bir mecusi seni vurdu. Allah'a hamd etti, şükretti. Dedi, Allah'ım şükürler olsun, hamd olsun. Benim kanıma bir Müslümanın eli bulaşmadı. Gerçekten zor bir olay değil mi? Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi büyük haramlardan biridir. Çok şükür ki bir Müslümanın eli benim kanıma değmedi, dokunmadı, sürülmedi dedi. Ve daha sonra, eğer izin verirlerse benim kabrimi Resulullah'ın, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in yanına defnedin dedi ve bayıldı. Etrafa haber salındı, etraf duydu. Hazreti Ömer emir el müminin, müminlerin emiri şehit oldu. Misver radıyallahu anh isminde yaşlı bir sahabe, beni ona götürün dedi, getirdiler. Ömer ne dedi? Ömer en son dedi ki, beni Allah Resulü'nün yanına gömün. Sonra eğildi kulağına, dedi ki, Esselah ya Ömer. Ve Mescid-i Nebevi'nin damında biri ezan okusun dedi. Ezanın sesini duyan ve öldü denilen ama bayılan Hazreti Ömer yeniden kıpırdanmaya başladı, ayıktı. Namaz mı dostlar dedi, namaz mı? Evet, namaz ya Ömer, namaz. Bana su getirin, abdest alayım. Dediler ki, ya Ömer radıyallahu anh, Allah onlardan razı olsun, senin yaraların kanıyor, yaran kanıyor. Bu şekilde abdest alıp namaz kılamazsın. Olsun dostlar dedi. Bana su getirin, abdest alacağım. Çünkü ben Resulullah sağ iken duydum ki bile bile bir vakit namazı terk eden yıllarca azap görecek. Ben bu azaba dayanamam dostlarım. Su getirin, abdest alayım. Ve su getirdiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh kanı aka aka abdestini aldı. Bırakın dedi, benim ciğerlerim dağılsın, parçalansın ama benim bir vakit namazım gitmesin. Kanı aka aka o namazı kıldı ve ruhunu Allah'a teslim etti. Bu namazdı, başka bir şey değildi ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun farkındaydı, bunu biliyordu. Ebu Talha'nın bahçesini bağışladığı gibi Hubeyb bin Adi'nin idam sehpasında son isteğinin namaz olduğu gibi, Gülseren bacımızın tekerlekli sandalyede dünyadaki en büyük arzusunun secdeye varmak olduğu gibi, Hazreti Osman radıyallahu anh asiler evinin etrafını muhasara etmişler, öldürecekler. Hanımı dışarıya çıkıyor namaz, sabah namazından sonra. Ve diyor ki, ey asiler, sizin derdiniz başka, Osman'ın derdi başka. Sizin derdiniz iktidar olmak, Osman'ın derdi doya doya namaz kılmak. Vallahi sabaha kadar namaz kıldı, şu an Kur'an okuyor, varın ne yaparsanız yapın. İçeriye girdiler, Kur'an okuyan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Kanı da okuduğu Kur'an'ın sayfalarına damlıyordu. Bu büyük insanların, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gökteki yıldızlar dediği bu büyük insanların hayatına bakın. Hep namaz. Önem verdikleri, önceledikleri, önemsedikleri namaz. Çünkü Allah ile buluştukları ibadet, eylem, namaz. Allah ile iletişim kurdukları ibadet, namaz. Allah ile yaklaşım gerçekleştirdikleri ibadet, namaz. Çünkü ahirette kişinin kendisiyle alakalı ilk sorgusu namaz. Çünkü baraj sorusu namaz. Çünkü namaz miraç. Çünkü namaz gözün nuru. Çünkü namaz mümin ile kafirin arasını açan perde. Çünkü namaz bir çizgi. Neyin çizgisi? Şirk ile imanın çizgisi. Bunlar bunu çok iyi biliyorlardı. Onun için hayatları namazdı. Ölünce de namaz ile gittiler. Namaz dersi vererek gittiler. Hazreti Ali radıyallahu anh'in mescide giderken şehit edildiği gibi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehit edilirken abdest almak için su vermediler. Ama o teyemmümle de olsa son eylemi namaz. Dostlar, onun için bizim özellikle namaza sarılmamız lazım. Hazreti Osman ne buyuruyor radıyallahu anh? Namazın olmayanın dini olmaz diyor. Veya bir başka ifadesi var, diyor ki namazı terk edenin İslam'da yeri yoktur. Bir başka örneğe bakıyoruz. Şeyh Şamil, Kafkas Kartalı, 1800'ler Rusya'ya karşı savaşıyor Kafkas bölgesinde. Büyük bir lider, büyük bir önder. 3 kez Ruslar asker gönderiyorlar, ordu gönderiyorlar. 10 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi hep mağlup oluyorlar. Çok Rus askerini öldürüyor, katlediyor askeriyle birlikte Şeyh Şamil. Esir düştüğü zaman 50 bin Rus ordusuna 100 kişiler. İşte o başarının sırrını biz şuradan anlıyoruz. Bir savaşta yaralanıyor ve bayılıyor. Ayıktığında sorduğu tek soru, ah benim yaram, ah benim acılarım, ah benim ağrım demiyor. Namaz vakti geçti mi diyor. Vakitlerden de öğle vaktiymiş. Öğle namazı vakti geçti mi diyor. Dert namaz dostlar. Dert namaz olursa Allah senin ufkunu da açıyor. Allah sana kapılar da açıyor. Allah senin sadrını da genişletiyor. Allah senin yükünü de alıyor. Allah senin problemlerini de bir şekilde çözdürüyor. Allah tüm sıkıntılarını üzerinden alıyor. Dostlar, dert namaz olunca Şeyh Şamil'de yine görüyoruz. Düşmanın bile sana saygı duyuyor. Yeter ki senin derdin namaz ile birlikte Allah'tan başkasına eğilmemek, Allah'tan başkasına boyun bükmemek, kula kulluğu reddetmek, net bir imanla net bir tavır sergilemek. Meselelerin hepsi çözülüyor işte. Ve Rus çarı zindana atmaktan seni haya ederim diyor. Senin gibi bir kahramanı, senin gibi bir insanı hapsetmekten haya ederim diyor ve sarayda kendisini ağırlıyor. Sonra Şeyh Şamil diyor ki, eğer izin verirsen Rus çarına diyor, hacca gideyim diyor. Rus çarı izin veriyor. Abdülhamid, Allah rahmet eylesin, Abdülhamid Han kendisini İstanbul'da karşılıyor. Sadece Abdülhamid Han mı, tüm İstanbul boğaza dökülmüş, deniz kenarına onu seyretmeye, onu görmeye geliyorlar. Derdi namaz olanların neler başardığını biz onların hayatında görüyoruz. Ve Abdülhamid misafir ediyor İstanbul'da. Sonra Mekke'ye gönderiyor deniz yoluyla. Sonra haber gönderiyor Rus çarına. İzin verirsen benim peygamberimden, Resulullah'tan ayırma diyor. Medine'de kalmak istiyorum. Rus çarı ona da izin veriyor. Ve Şeyh Şamil Medine'de kalıyor. Ve Medine'de vefat ediyor. Evet. Büyük insan dediğimiz, kahraman insan dediğimiz insanlar ne ile bu büyüklüğü, bu kahramanlığı elde ediyorlar? İşte size namaz. Dert namaz. Yine namaza bakıyoruz. Yola çıkıyoruz. İşe başlıyoruz. Her ne yapıyorsak yapıyoruz. Ama önce hesap namaz. Her şeyin içinde namazın hesabı var olmalı. Nasıl bir şekilde? Acaba namazım bana engel olur mu? Namaz bana engel olur mu? Neyime? İşim namazıma engel olur mu? Estağfurullah. İşim namazıma engel olur mu? Bir hesap içine gireceğiz böyle. Namaza hiçbir engel koymamak, hiçbir engel teşkil etmemek. Bu hususta patronlar, amirler, işçinize ve memurunuza namaz noktasında hiçbir engel çıkarmayın. Bakın namaz insanları nasıl aziz etti. Ama inanın namaza engel getirenlerin nasıl rezil oldukları da ortadadır. Ama şöyle bir mazeret var. Efendim işçi veya memur kendisine namaz noktasında müsamahakar davranıldığı zaman suistimal ediyor. Öyleyse işçi kardeşim, memur kardeşim, sen de bu işi suistimal etme. Bu noktada sevap kazanayım derken günah işleme ey patron kardeşim, ey amir kardeşim, işçi memur kardeşim. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Hesabımız namaz. İş yerlerinde önce namaz. 2000 metrekarelik iş yeri, fabrika. Mescit nerede? Mescit yok. Kendisine patron, müdür, oranın yöneticileri öyle bir salon, öyle bir oda hazırlamışlar ki oturdukları, kullandıkları masa, oturdukları koltuklar, efendim kalite takılıyor. Ama mescit yok. Veya var. Nerede? Tesisatların geçtiği bir yeri çevirmiş, mescit yapmış. Başka? Veya merdiven altında. Tozlu, örümcek bağlamış her tarafı. Kirli birkaç tane seccade yahut da karton. Hiçbir şey yok ya, fakir ya dostum. 3 tane karton atmış. Secde edile edile güzel ama biraz da ayıp ya. Secde simsiyah olmuş kartonun üzeri. Toz toprak içerisinde. 3-5 metrekare. Sonra adama sormazlar mı? Kendine ayırdığın oda bu. Seni yaratan, sana burayı da bahşeden, veren, imkanına sunan. Yarın ahirette hayatımızın ölümümüzün sahibi, alemlerin Rabbi, Allah Azze ve Celle'ye ayırdığın yerde burası mı? Diye sormazlar mı? Hesap namaz. O hesabı iyi yaparsak Allah bize çok güzellikler kazandıracak dostlar. Bir başka taraf bununla ilgili. Hesabın neyin üzerine bacım? Evdesin değil mi hanım kardeşlerim? Yemek yapacaksınız. Efendime söyleyeyim. Yemek saatini neye göre ayarlıyorsun? Ev temizleyeceksin. Evi dizayn edeceksin. Efendim, neye göre ayarlıyorsun kendini? Televizyondaki dizine göre mi? Yoksa namaz saatine göre mi? Nasıl olsa namazı sonradan kılarım. Hele şu dizimi bir izleyeyim. Sonra hele şu yemeği de bir yapayım. Sonra hele şu temizliği de bir yapayım. Şunu da elbet namazı kılarım.

0: acaba ben buradan İstanbul'a gideceğim, İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim, İzmir'e gideceğim, acaba bu yolculuğum namaza engel olur mu? Gideceğim otobüs firmasına. Ne diyeceğim? Namaz vakti duruyor musun? Veya namaz vakti duran bir firma seçeceğim. Ben Müslümanım elhamdülillah. Sonra bir sürü olay yaşıyoruz. Namaz vakti geçecek, namaz vakti çıkacak. Kaptana diyoruz, kaptan dur durmuyor. Efendim otobüste de namaz kılınır, koltukta da. Hayır efendim, durabilen bir vasıta ise bu fetvayı kim verdi? Yerler çamur, kar, abdest alma imkanı, namaz kılma imkanı bulamayacaksın namaz vaktinin çıkacağı saate kadar. Öyleyse eyvallah, mazeretler geçerli olacak. Hiçbir şey yok ortada. Abdest alacağım yer de var, bulunuyor yolda. Namaz kılacağım imkan da yolda var. Araba da duruyor, freni var. Kenarı çeker durursun. Efendim otobüste kıl. Niye kılayım otobüste? Bunun hesabını yaparak da yola çıkıyorum. Okullarda, iş yerlerinde özellikle bu noktada şikayet çok geliyor. Efendim namaz kılamıyoruz. Soruyorlar hocam, işte iki namazı üst üste kılsam olur mu? Cem etsem olur mu? Ya olur tamam da niye bu okul bunu ayarlamıyor? Bu iş yeri niye bu namaz vaktini ayarlamıyor? Öncelik niye namaz değil? Niye namaz hesapta değil? Her şey envanterde var. Hesapta var da namaz niye yoktur hesapta? Tüm günler, kutlanılacak günler, bayramlar, efendim bilmem kim ölmüş, bilmem kim ne yapmış şu tarihte, bilmem kimin günü, neyin günü, her şeyin saati saatine planı, programı, projesi yapılıyor da namazın planı, programı, projesi niye yapılmıyor dostlar? Bunun hesabı niye yapılmıyor? Hesabını yapmadığın şeyin hesabını yarın yaratıcı Allah sorar bizden. Hesabını yapanlar onlardı. Şeyh Şamil'di. Rusya'yı dize getirmişti. Hesabını yapanlar Hazreti Ömer'di. Radiyallahu an cennetle müjdelenmişlerdi. Hazreti Osman, Hazreti Ali radiyallahu an, Hubeyb bin Adi. Evet. Namazı öncelemek, namazı önemsemek. Namazı gündeme almak, gündemde Allah'ı tutmak. Merkezde namaz hayatımın. İşte bu şekilde yola çıkıyor. Bu şekilde okula gidiyorum. İşime gidiyorum, evimde işimi yapıyorum. Değerli dostlar, bu programımızın da sonuna geldik. Yüce Rabbim bize terk etmesin inşallah. Nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah'ı önceleyen, namazı önceleyen kullarından eylesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
19: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: Özel FM
21: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
22: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
17: İslam'dan gayrısı bizi mutlu etmez. İslam'ın dışında başvurulan her sistem ve kanun bizi Allah'tan uzaklaştırır. Allah'ın şeriatından kaynaklanmayan ve Allah'ın şeriatına muhalif olan kanunları kim yaparsa yapsın, kim uygularsa uygulasın, bizi firavunlara, nemrutlara, azmanlara yaklaştırır. Beşeri sistem ve kanunlara tutunanlar, Allah-u Teala ile ilişkilerini ve bağlarını kesenlerdir. Allah'ın dinini reddeden, hiçbir ilkesi İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an'dan alınmayan, Kur'an'ın ayetlerini metruk kılan anayasa metinlerine davetiye çıkarmak, ideolojik ve politik çıkışları alkışlamak, Allah'ın dininden başka bir din aramaktır. Gerek kendilerinin ve gerekse başka insanların ilahi hükümlerine ters, Allah'ın hükmünü ve hakimiyetini iptal eden ana kanun koyabileceklerini, bunların onaylanabileceğini kabul edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'ın dininden başka din edinenlerdir. Allah'ın yegane bir ve tek olan İslam dininin dışında hiçbir kanun, hiçbir sistem beşeriyet alimi olarak bizi mutlu etmez. Allah'ın dinine muhalif beşeri kanunlarla güven, huzur ve barış temin edilemez. İslam kelimesi selam kökünden gelir. Selam, güven, barış, huzur, itaat, selamlaşma anlamlarını taşır. İslam, tağutların, azmanların, zorbaların, heva ve heveslerinden icat ettikleri sistemleri ve kanunları bir bütün olarak reddedip Allah'ın hüküm ve hakimiyetine teslim olma, Müslüman ise İslam'a teslim olan demektir. Şu halde İslam dininin esası güven, huzur ve barıştır. Huzur ve mutluluğun mutlak sırrı yaratıcıya sığınarak teslim olma gerçeğidir. Allah'ın hükmüne ve hakimiyetine mutlak manada teslim olmayanlar için güven, huzur ve barış olmaz. İslam ile idare olunmayı, hayat kanunlarını Kur'an'dan almayı terk ettiğimiz günden bu yana güveni, huzuru ve barışı kaybettik. Hakkı inkar edip hukuku hafife alan ve hayat kanunlarının kaynağını sadece ve sadece insan aklıyla sınırlandıranların kanunlarında, ideolojilerinde huzuru, güveni ve barışı aramak, bizzat huzura, güvene ve barışa ihanet etmektir. Huzuru kaybetmiş, perişan olmuş, şaşkın hale gelmiş fertler, aileler, toplumlar ve devletler İslamsız kalmanın faturasını ödemektedirler. Hayat sistemi olarak, kanunların kaynağı olarak Allah'ın dininden gayrisini aramak ve uygulamak, Allah'tan başkasına Rab diye tapmaktır. Rabbimiz uyarıyor. Hala Allah'ın dininden gayrisini mi arıyorlar? Oysa ki gökteki şuurlular da yerdekiler de ister istemez ona teslim olmuşlardır. Ve yalnız ona döndürülecektir. Ali İmran Suresi 83. Ayet-i Kerime. İslam dini her dönemin, her devrin değişmez hayat sistemidir. İslam'ın tatbik edilmesinin mümkün olmadığı hiçbir dönem ve devre yoktur. Asrın ve günün konjonktürel şartlarını bahane edinerek İslam'ı, Kur'an'ı yürürlükten kaldıranlar bir müddet Kur'ansız yaşayabileceklerine inanmış olanlar, Allah'ın dini İslam'dan mahrum kalanlardır. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi torunu Yakub'a da vasiyet etti. Yakup da dedi ki, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçip beğendi. Başka dinlerden sakının. Yalnız Müslüman olarak can verin. Bakara suresi 132. ayet-i kerime. İslam'ın dışında İslam'a muhalif olarak ortaya çıkmış sistemlerin, kanunların, kuralların ve kaidelerin sonu hüsrana, zarar ve ziyana çıkar. İslam'dan gayri bir din, bir sistem, bir kanun muhakkak ki Allah'ın dini olamaz. Allah'ın dini olmayan bir şey insana huzur ve mutluluk getirmez. İslamsız adalet arayışları, mutluluk vaatleri, İslamsız kalmış olmanın alametleridir. Yeryüzünde insan olarak bizim fıtratımıza en uygun sistem sadece ve sadece İslam'dır. İslam bir fıtrat sistemidir. İslam'ı askıya alıp kul kaynaklı sistemlerle, kanunlarla, yasalarla kendilerinin ve başkalarının mutlu ve kutlu olacaklarına inanmış olanlar, fıtrat sistemi olan İslam'ın dışına fırlamış fırlamalardır. İslam'dan, vahiyden, Kur'an ve sünnetten soyutlanmış kamu ve devlet alanını laik, demokratik devleti İslam'la sentez etme çabalarının tümü enternasyonel küfür mafyasınca üretilen ılımlı İslam projesine işlerlik kazandırmaktan başka bir şey değildir. Şunu bilelim ki, İslam toplumunda kamu ve devlet alanının ekonomik, siyasi, hukuki, toplumsal alanların vahyin belirlediği hudutlara riayet edilerek düzenlenmesi imani zorunluluktur. Bu sayılan alanları bilerek ve inanarak tağutlara, azmanlara, beynelekvam, kavimler arası kurum ve kuruluşlara bırakanlar iman atmosferinde kalmayanlardır. Mutlu olmak için yaklaşacağımız ve yakınlaşacağımız tek sistem Allah'ın dini İslam'dır. Mutlu olmak Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmak sultan olmaktır. Allah'tan gayrisine kul olanlar İslam'ı bırakıp başka sistemlerle idare olanlardır. Allah'ın sistemi olan İslam'dan gayrisi beşeriyet alemi olarak bizi mutlu etmez. İslam'dan başka yaklaştığımız ve yakınlaştığımız her sistem, kanun ve yasa bizi Allah'tan uzaklaştırır. İnsan yaklaştıkça yaklaştığından ayrı, belli ki yakınımız yoktur Allah'tan gayrı. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası Özel FM, Özel FM. Buradan Mekke'nin bahrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Mus'ab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel FM 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şifa-i Şerif şerhi okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Meleklerin yaptığı ameliyat. Tabiîn alimlerinden Halid İbni Mada'dan rivayet edildiğine göre, ki bu hadisin bir benzerini Ashab-ı Kiram'dan Ebu Zer el-Gıfari, Şeddat İbni Evs ve Enes İbni Malik de rivayet etmiştir. Peygamber Efendimizin ashabından bazıları, "Ya Resulallah, bize kendinden bahset," dediler. O da "Pekala," diyerek şunları söyledi: "Atam İbrahim'in Rabbimiz, onlara içlerinden bir peygamber gönder," diye yaptığı duadaki peygamber benim. Meryem oğlu İsa'nın da, "Ey İsrailoğulları, ben de size daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek üzere Allah tarafından gönderilmiş peygamberim," diye müjdelediği benim. Annem bana hamile kaldığında vücudundan bir nur çıktığını ve bunun Suriye'nin Busra şehrindeki sarayları aydınlattığını görmüş. Süt emme çağım Sa'd İbni Bekr oğulları kabilesinde geçti. Bir gün evimizin arkasında süt kardeşlerimden biriyle koyunumuzu otlatırken üzerlerinde beyaz elbiseler bulunan iki adam yanıma geldi. Ebu Zer el-Gıfari rivayeti şöyledir: "Bir gün, ya Resulallah, peygamber olduğun günlerde Allah'ın elçisi olduğunu nasıl bildin?" diye sordum. Şöyle buyurdu: "Ebu Zer, Mekke vadisinde bir yerde bulunduğum sırada yanıma iki melek geldi. Onlardan biri yere indi, öteki yerle gök arasında duruyordu. Biri diğerine, "Bu o mu?" diye sordu. Öteki, "Evet," dedi. "Öyleyse onu bir adamla tart," dedi. Beni bir adamla tarttı, ben o adamdan ağır geldim. Öteki melek, "On adamla tart," dedi. On kişiyle tartıldım. Hepsinden ağır geldim. Yine öteki melek, "Onu 100 kişiyle tart," dedi. Tartıldım, onlara da ağır bastım. Melek, "Onu 1000 kişiyle tart," dedi. Tartıldım, yine onlardan ağır geldim. Terazinin öteki kefesinin hafifliğinden dolayı içindeki adamların üzerine saçılması hala gözümün önündedir. Sonra meleklerden biri diğerine, "Onu bütün ümmetiyle tartsan hepsine üstün gelir," dedi. Enes İbni Malik'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem çocuklarla oynarken Cebrail aleyhisselam yanına geldi. Onu tutup yere yatırdı, kalbini yardı ve oradan bir kan pıhtısı çıkardı. Ve Resul-i Ekrem'e, "Şeytanın senden olan nasibi işte budur," dedi. Kalbini altın bir tasın içinde zemzemle yıkadıktan sonra yerine koydu ve kapattı. Çocuklar koşarak süt annesine geldiler ve "Muhammed'i öldürdüler," diye durumu haber verdiler. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde renginin atmış olduğunu gördüler. Enes radıyallahu anh bu olayı anlattıktan sonra "Peygamber Efendimizin göğsünde meleğin diktiği iğnenin izini görürdüm," derdi. Diğer bir hadiste şu ilave vardır: "Yanıma 3 kişi geldi, ellerinde içi karla dolu altın bir tas vardı. Beni tutup karnımı yardılar." Bir başka hadise göre şöyle buyurdu: "Göğsümden karnımın altına kadar yardılar. İçinden kalbimi çıkarıp ikiye ayırdılar. Kalbimin içinden de siyah bir kan pıhtısı çıkarıp attılar. Sonra o karla kalbimi ve karnımı tertemiz oluncaya kadar yıkadılar." Bir başka hadiste şu ilave vardır: "Meleklerden biri diğerinden bir şey aldı. Bir de ne göreyim? Bu göreni hayrete düşüren nurdan bir mühür değil mi? Onunla kalbimi kapatıp mühürledi ve yine onunla kalbimin içini iman ve hikmetle, yani gerçeği bilip anlama, doğru karar verme kabiliyetiyle doldurdu. Sonra da kalbimi yerine koydu. Diğer melek elini göğsümün üzerinde gezdirince göğsüm kapanıverdi.

Başka bir rivayete göre Allah'ın elçisi şunları söyledi. Cebrail şöyle dedi: onda sapasağlam bir kalp var. Bu kalbin içinde de gerçekleri gören iki göz, hak sözleri duyan iki kulak var. Sonra meleklerden biri diğerine, onu ümmetinden 10 kişiyle tart dedi. Beni 10 kişiyle tarttı. Hepsinden ağır geldim. Yine öteki melek, onu ümmetimden 100 kişiyle, onu ümmetinden 100 kişiyle tart dedi. Beni 100 kişiyle tarttı. Onlara da ağır bastım. Yine melek, onu ümmetinden 1000 kişiyle tart dedi. Tartıldım. Yine onlardan ağır geldim. Bunun üzerine melek, artık bırak onu. Allah'ın salatü selamı onun üzerine olsun. Kendisini bütün ümmetiyle tartsan, yine de hepsinden ağır gelir, dedi. Diğer bir hadiste şu ilave var. Melekler beni bağırlarına basıp, başımdan ve iki gözümün arasından öptüler. Sonra da şöyle dediler: korkma ey Allah'ın sevgilisi. Senin için ne çok hayır murat edildiğini bilseydin, pek sevinirdin. Bu hadisin devamında meleklerin şu sözü vardır: bir bilsen, Allah katında sen ne kadar kıymetlisin. Allah'la melekleri seninle beraberdir. Muhammed'in hürmetine beni affet. Ebu Zer el-Gıfari'nin rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: melekler yanımdan ayrılınca peygamber olduğumu gözümle görür gibi oldum. Kıraat alimi Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talip, tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys es-Semerkandi ve daha başkalarının rivayet ettiğine göre Hazreti Adem günah işlediği zaman, Allah'ım, Muhammed'in hürmetine günahımı bağışla diye dua etmişti. Yine rivayete göre Hazreti Adem, Allah'ım, Muhammed'in hürmetine tövbemi kabul et deyince, Allah Teala ona, Muhammed'i nereden biliyorsun diye sordu. O da şu cevabı verdi: cennetin her yerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bir başka rivayete göre Muhammed benim kulum ve Resulümdür diye yazıldığını gördüm. O zaman anladım ki yarattıklarının en hayırlısı senin katında odur. Bunun üzerine Allah Teala Adem'in tövbesini kabul etti ve onu bağışladı. Hazreti Adem'in duasını dile getiren bu hadis, Ebu Muhammed Mekki ve Ebu'l-Leys es-Semerkandi gibi alimlere göre, Bismillahirrahmanirrahim, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ صَدَقَ اللّٰهُ. Sonra Adem, Rabbinden öğrendiği sözlerle tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul etti. Ayetini tefsir etmektedir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre Hazreti Adem'in Allah Teala'dan öğrenip Hazreti Havva ile birlikte yaptığı dua şu ayettir: Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen şüphesiz her şeyi kaybedenlerden oluruz. Hadis hafızı ve fakih Ebubekir el-Acurruni'nin rivayeti şöyledir: Adem aleyhisselam Allah Teala'ya şöyle demiştir: beni yarattığın zaman başımı kaldırıp da arşına baktığımda orada La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını gördüm. O zaman anladım ki senin nezdinde en kıymetli insan adını kendi adınla birlikte yazdığın kimsedir. Bunun üzerine Allah Teala Adem'e şöyle vahyetti: İzzetime ve celalime yemin olsun ki o zat senin zürriyetinden gelen en son peygamberdir. Ebu Bekir el-Acurri, Hazreti Adem'in künyesinin Muhammed'in atası anlamında Ebu Muhammed olduğunu söylemiştir. Onun künyesinin Ebu'l-Beşer olduğu da söylenmiştir. Muhaddis Süreyç İbni Yunus'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Allah Teala'nın yeryüzünü dolaşan melekleri vardır ki, onlar Muhammed aleyhisselama hürmeten,
Ahmet ve Muhammed adındaki kimselerin yaşadığı evleri ziyaret ederler. Metindeki iadetüha kelimesinin ibadetüha şeklinde okunması halinde bu cümlenin anlamı şöyle olur. Onların görevleri Muhammed aleyhisselama hürmeten Ahmet ve Muhammed adlı kimselerin yaşadığı evleri korumaktır. Kadı ve muhaddis İbn Kani'nin sahabeden Ebu Hamra vasıtasıyla rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraca çıktığım vakit arşta şöyle bir yazı gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben Muhammed'i Ali ile destekledim. Duvarın altındaki yazı. Tefsir kitaplarında Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın doğrulttuğum duvarsa o şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında da onlara miras kalan bir hazine vardı. Ayetini tefsir ederken şöyle dediği rivayet edilmektedir. Duvarın altında üzerinde şu yazının bulunduğu altın bir levha vardı. Bütün benliğiyle kadere iman eden, sonra da kendini helak edercesine rızık peşinde koşup duran kimseye şaşarım. Cehennemin varlığına bütün kalbiyle inanan, sonra da kahkaha atıp duran kimseye şaşarım. Dünyanın içinde yaşayanlarla birlikte halden hale girdiğini görüp de ona gönül bağlayana şaşarım. Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Muhammed benim kulum ve Resulümdür. Buradaki uzun rivayet Ebu Zer el-Gıfari'nin Resul-i Ekrem'e muhtelif konulara dair sorduğu soru ve aldığı cevaplardan ibarettir. Konumuzla ilgili olarak Ebu Zer, "Ya Resulallah, Hazreti Musa'nın suhufunda neler vardı?" diye sormuş. Allah'ın elçisi de bu suhufun ibretli sözlerden ibaret olduğunu söyleyerek yukarıdaki misalleri vermiştir. Buradaki cevaplar arasında şunlar da vardır. Ölümün varlığına inanıp da sevinen kimseye şaşarım. Yarın hesap vereceğine inanıp da yapması gerekeni yapmayana şaşarım.

0: Kur'an'dan söz eden yazılar. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: cennetin kapısına şöyle yazılmıştır: elbette Allah benim, benden başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenlere azap etmem. Resul-i Ekrem Efendimizin doğumundan önceki devirlere ait bir taşın üzerinde kudret kalemiyle şöyle yazıldığı bazı eserlerde kaydedilmiştir: Muhammed Allah'tan başkasını ibadet etmeyendir. Taki, insanların bozduğunu düzeltendir. Muslih, Ademoğlunun efendisidir. Seyyid, halkın ve hakkın güvenini kazanmıştır. Emin, Maliki Fakihi, Atik İbni Ali Es-Simintari, Horasan şehirlerinden birinde yeni doğan bir çocuğun bir böğründe La ilahe illallah, diğer böğründe de Muhammedun Resulullah yazılmış olduğunu gördüğünü belirtir. Tarihçiler Hindistan şehirlerinden birinde üzerinde beyaz bir yazıyla La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah yazılmış bir gül bulunduğundan söz ederler. Adı Muhammed olanlara müjde. Adı Muhammed olanlara müjde. Hazreti Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık'ın babası, Muhammed el-Bakır'dan rivayet edildiğine göre, kıyamet gününde bir görevli şöyle ilan edecek: bana kulak verin. Adı Muhammed olan herkes, Muhammed aleyhisselamın adını taşıdığı için bulunduğu yerden ayrılıp doğruca cennete girsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ اِذَا هَبَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَبَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْاُفْقِ الْاَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم.
2: Andolsun yıldıza battığı zaman, arkadaşınız ne saptı ne de şaşırdı. O kendi heva hevesine göre de konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir. Kendisine onu muazzam kuvvetlerin sahibi öğretti. Ki o üstün bir akıl ve dirayete sahiptir. Peygambere gerçek haliyle göründü. O zaman ufkun en uç noktasındaydı. Sonra indi, yaklaştı. İki yay kadar oldu. Hatta daha da yakın. O kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Onun gördüğü şey hakkında, şimdi siz onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidratül Münteha'nın yanında, onun yanında da Mevva cenneti vardır. O vakit sidreyi kaplayan kaplıyordu. Göz ne şaştı ne de haddinden aştı. Andolsun ki Rabbinin varlığını gösteren en büyük delillerden bir kısmını gördü. Peygamber Efendimizin gördüğü şeyin Allah olduğu yönünde de Cebrail olduğu yönünde de rivayet ve yorumlar vardır. Çünkü ayetlerin lafızları her iki ihtimale de elverişli bulunmaktadır. İsra olayının kesinliği konusunda Müslümanlar arasında görüş ayrılığı yoktur. Çünkü İsra olayını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. İsra ve Miraç olayının tafsilatı, bu esnada meydana gelen harikulade olaylar ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına mahsus özelliklere dair meşhur olan pek çok hadisi şerif vardır. Biz bunlardan en sahih olanını zikredecek,
0: Gerektiğinde diğer rivayetlerden de faydalanacağız. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana Burak getirildi. O beyaz renkli, eşekten büyük, katırdan küçük, ayağını gözünün gördüğü yere basan güzelce bir hayvandır. Ona binip Beytülmaktis'e, yani Kudüs'e vardım. Ve onu daha önce diğer peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım. Mescid-i Aksa'ya girip iki rekat namaz kıldıktan sonra dışarı çıktım. Peygamber Efendimizin kıldığı bu namaz Tahiyyetül Mescid'dir. Bir mescide giren kimse orada iki rekat namaz kılmalıdır. Bu namazın adı Mescidi Selamlama anlamında Tahiyyetül Mescid'dir. Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın hadisi de bunu göstermektedir. Ashab-ı kiramdan Cabir İbni Abdillah, mescide giren kimsenin tahiyyetül mescid kılması gerektiğini şöyle anlatmıştır. Bir gün Peygamber aleyhisselam mescitteyken yanına gittim. Bana, haydi iki rekat namaz kıl buyurdu. O sırada Cebrail bana, birinde şarap, diğerinde süt bulunan iki bardak getirdi. Ben içinde süt olan bardağı aldım. Bunun üzerine Cebrail bana, fıtrata uygun olanı seçtin dedi. Sonra Burak bizi semaya çıkardı. Cebrail sema kapısının açılmasını istedi. Kapının bekçisi olan melekler şöyle konuştular. Sen kimsin? Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Onun semaya çıkmasına izin verildi mi? Evet, izin verildi. Bize semanın kapısı açıldı. Bir de baktım ki Adem aleyhisselam orada. Bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Sonra Burak bizi ikinci kat semaya çıkardı. Cebrail sema kapısının açılmasını istedi. Kapının bekçisi olan melekle aralarında şu konuşma geçti. Sen kimsin? Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Onun semaya çıkmasına izin verildi mi? Evet, izin verildi. Bize semanın kapısı açıldı. Bir de baktım ki iki teyze çocuğu ortada. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Meryem oğlu İsa ile Zekeriya oğlu Yahya. Bana merhaba dediler ve hayır dua ettiler. Sonra Burak bizi üçüncü kat semaya çıkardı. Cebrail yine konuşup izin aldı ve semanın kapısı açıldı. Bir de baktım ki Yusuf aleyhisselam orada. Meğer ona güzelliğin yarısı verilmiş. Benimle merhabalaştı ve hayır dua etti. Sonra Burak bizi dördüncü kat semaya çıkardı. Resul-i Ekrem Efendimiz semanın girişindeki izin alma olayını anlattıktan sonra şunu söyledi. Bir de ne göreyim, İdris aleyhisselam orada değil mi? O da benimle merhabalaştı ve hayır dua etti. Allah Teala onun hakkında وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا onu yüce bir mertebeye çıkarmıştık buyurmuştur. Ardından Burak bizi beşinci semaya çıkardı. Peygamber Efendimiz beşinci semaya girmek için yapılan aynı konuşmayı anlattıktan sonra şunu söyledi. Bir de ne göreyim, Harun peygamber orada değil mi? Bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Daha sonra Burak bizi altıncı semaya çıkardı. İçeri girmek için yine aynı konuşmalar yapıldı. Bir de baktım ki Hazreti Musa orada. Hazreti Musa benimle merhabalaştı ve hayır dua etti. Ondan sonra Burak bizi yedinci semaya çıkardı. Efendimiz semanın girişinde yapılan konuşmaları anlattıktan sonra şunu söyledi. Bir de baktım ki İbrahim aleyhisselam sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış vaziyette orada duruyor. Beyt-i Mamur'u her gün 70 bin melek ziyaret ediyor. Oradan çıkan bir daha girmiyordu. Beyt-i Mamur, Cenab-ı Hakk'ın arşın hizasında ve Kabe'nin karşısındadır. Burası meleklerin mabedidir. Kabe, yeryüzü sakinlerinin ziyaret ve tavaf yeri olduğu gibi, Beyt-i Mamur da gök ehlinin ziyaret ve tavaf yeridir. Sonra beni Sidratül Münteha'ya götürdü. Baktım ki, Sidratül Münteha yaprakları, fil kulakları, meyveleri testi gibi bir ağaç. Bu ağacı Cenab-ı Hakk'ın nuru kaplayıp aydınlattığı için halden hale girmektedir. Allah'ın yarattıklarından hiçbiri onun güzelliğini anlatamaz. Sidretül Münteha, gökleri ve cennetleri gölgesine alan muazzam bir ağacın adıdır. Kelime olarak sidre, Arabistan kirazı denilen bir ağacın adıdır. Münteha da bir şeyin varabileceği son nokta demektir. Yedinci kat semadaki bu ağaca Sidretül Münteha denmesinin sebebi, meleklerin ve büyük peygamberlerin bilgisinin orada son bulması, ötesini Peygamber Efendimiz dışında kimsenin bilmemesidir. Allah Teala Miraç'ta Resulünün Sidretül Münteha'nın ötelerine kadar gitmesine izin vermiştir. Derken Allah Teala bana vahyedeceği şeyleri vahyetti. Bir gün ve bir gecede bana 50 vakit namazı farz kıldı. Sonra oradan Hazreti Musa'nın yanına indim. Aramızda şu konuşma geçti: Rabbin ümmetine neleri farz kıldı? 50 vakit namazı. Sen tekrar Rabbinin huzuruna dön ve ondan bu farzı hafifletmesini niyaz et. Çünkü ben İsrailoğlundan denediğim için biliyorum. Bu görevi yerine getirmeye senin ümmetinin gücü yetmez. Resul-i Ekrem Efendimiz sözüne şöyle devam etti: Ben yine Rabbimin huzuruna çıkıp, Ya Rabbi, ümmetimin yükünü hafiflet diye niyaz ettim. Rabbim 5 vakti hafifletti. Tekrar Musa'nın yanına dönüp, Rabbim 5 vakti bağışladı dedim. Musa, ümmetin buna da dayanamaz. Sen yine Rabbine dön ve ondan namaz borcunu hafifletmesini iste, dedi. Ben bu şekilde birkaç defa daha Yüce Rabbimin huzuruna çıktım. Tekrar Musa'nın yanına döndüm. Sonunda Yüce Rabbim şöyle buyurdu: Muhammed, bir gün ve bir gecede 5 vakit namazı farz kıldım. Her bir vakte de 10 sevap vereceğim. Böylece 50 vakit namaz borcu ödenmiş olacak. Biri bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir iyilik sevabı yazılır. Onu yapana ise 10 iyilik sevabı yazılır. Öte yandan bir kötülük yapmak isteyip de onu yapmaktan vazgeçene hiçbir günah yazılmaz. Ama düşündüğü o kötülüğü yaparsa ona sadece bir günah yazılır. Yine Sahih-i Müslim'deki şu rivayet bu hadisi biraz daha açmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Melekler, Ya Rabbi, senin şu kulun bir kötülük yapmak istiyor, derler. Allah o kulunu çok daha iyi gördüğü halde meleklere şöyle buyurur: Onu gözetleyin. Eğer o kötülüğü yaparsa ona bir günah yazın. Şayet yapmazsa ona bir sevap yazın. Çünkü o kötülüğü benim rızamı kazanmak için terk etmiştir. Peygamber Efendimiz sözüne şöyle devam etti: Bu görüşmenin ardından inip Musa peygamberin yanına vardım ve durumu haber verdim. Musa yine bana, tekrar Rabbinin huzuruna dön ve ondan bu farzı hafifletmesini niyaz et, dedi. Ben de, Rabbimin huzuruna artık ondan utanacak kadar çok çıktım, dedim.

0: Miraç hadisinin farklı rivayetleri.
1: Tabi'in alimlerinden Sabit el-Bünani bu hadisi Enes İbni Malik'ten sahih bir senetle rivayet etmiştir. Bu hadisi Enes'ten Sabit el-Bünani dışında hiçbir ravi bundan daha sahih bir senetle rivayet etmemiştir. İsra ve Miraç hadisini Sabit el-Bünani'den başka Enes'ten rivayet edenler pek çok karışıklığa yol açmışlardır. Özellikle de tabi'in neslinden Şerik İbni Ebi Nemir vasıtasıyla rivayet edilen hadiste, Miraç olayından önce meleğin Resul-i Ekrem'e gelmesinden, onun göğsünün yarılmasından ve zemzemle yıkanmasından söz edilmiştir. Halbuki Resulullah'ın göğsünün yarılması hadisesi, onun çocukluğunda kendisine daha vahiy gelmeden önce olmuştur. Peygamber Efendimizin göğsünün yarılması, yani Şakk-ı Sadr olayı, muhtelif kaynaklara göre 4 defa meydana gelmiştir. Birincisi, Peygamber Efendimiz henüz 4 yaşında ve süt annesi Halime'nin köyündeyken olmuştur. Bu manevi ameliyatın hedefi, Miraç hadisinde geçtiği üzere, şeytanın Resulullah'tan olan nasibini onun kalbinden çıkarmaktı. İkincisi, Resul-i Ekrem Efendimiz henüz 10 yaşındayken meydana gelmiştir. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem'e vahiy gelmeden önce olmuştur. Bunun maksadı, onun kalbini ilahi vahyi kolayca alacak ve vahyin ağırlığına dayanacak bir sağlamlığa ulaştırmaktı. Dördüncüsü de Miraç gecesinde olmuştur. Belli ki bunun maksadı, Peygamber-i Zişan'ı o gece göreceği olağanüstü hadiseleri ve ilahi sırları iyi öğrenip kavrayacak bir mükemmelliğe yükseltmekti. Şerik İbni Ebi Nemir, rivayetinin baş tarafında Resul-i Ekrem'in göğsünün yarılması olayının kendisine vahiy gelmeden önce gerçekleştiğini söylemiş, ardından da İsra hadisesini nakletmiştir. Zaten bütün alimler Miraç hadisesinin vahiyden sonra meydana geldiğini kabul etmektedir. Birçok muhaddise göre Miraç olayı hicretten bir yıl önce meydana gelmiştir. Bazıları da hicretten önce meydana geldiğini kabul etmekle beraber söylenen tarihten daha evvel gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Yine Sabit el-Bünani Enes'ten, ki bu hadisi Sabit el-Bünani'den hadis ve fıkıh alimi Hammad İbni Seleme nakletmiştir. Peygamber Efendimiz daha süt annesi Halime'nin yanında olduğu günlerde ve arkadaşlarıyla oynadığı sırada Cebrail'in onun yanına gelip kalbini yardığını rivayet etmiştir. Bu hadis ise güvenilir birçok muhaddisin rivayet ettiği üzere İsra hadisesinden ayrı ve tamamen başka bir olaydır. Sabit el-Bünani, Resulullah'ın göğsünün yarılması olayıyla İsra ve Miraç hadisesini birbirine karıştırmadan çok güzel bir şekilde rivayet etmiş, Mekke'den Beytül Makdis'e, oradan da Sidratül Münteha'ya yapılan yolculuğun birbirine bağlı bir hadise olduğunu ortaya koymuş, Peygamber Aleyhisselam'ın önce Beytül Makdis'e vardığını, oradan göklere yükseldiğini belirtmiş ve böylece başka ravilerin müphem şekilde anlattığı olaydaki pürüzleri gidermiştir. Tebe-i Tabi'in alimlerinden Yunus İbni Yezid, İbni Şihab Ez-Zühri'den, o da Enes İbni Malik'ten rivayet etmiş, Enes'in Ebu Zer El-Gıfari'den nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Furice sakfu beyti, fenezele Cibril, feferece sadri, thumme gaselehu min ma'i zemzem, thumme ca'e bedasti min zehebin, mümteli hikme ve imana, feevragaha fi sadri, thumme atbagah, thumme akhada bi yedi, fe'arace bina ile sema, fezekeral kıssa. Ben Mekke'deyken evimin tavanı yarılıverdi. Cebrail aleyhisselam indi. Göğsümü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu altın bir leğen getirdi. Leğendeki hikmet ve imanı göğsümün içine boşalttı. Ardından göğsümü kapattı. Daha sonra elimden tutup beni semaya çıkardı. Hadisin devamında Yunus İbni Yezid, Miraç kıssasının tamamını anlatmıştır. Tabi'in müfessirlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi, bu hadisi Enes İbni Malik'ten aynı şekilde rivayet etmiş, Enes de onu Medineli sahabi Malik İbni Sasa'dan duymuştur. Bu rivayette bazı kelime ve ifadeler öne veya sona alınmış, anlatımda bazı ilave ve noksanlıklar yapılmış, peygamberlerin semadaki yerleri diğer rivayetlerden farklı şekilde gösterilmiştir. Enes İbni Malik'ten Sabit el-Bünani'nin rivayetiyle nakledilen ve bu kitapta esas alınan yukarıdaki Miraç hadisi, bu konudaki rivayetlerin en sağlamı ve en sahihidir.

0: İsra ve Miraç hadisinin çeşitli rivayetlerinde görülen bazı ilaveleri, bu kitabı yazmaktaki maksadımıza uygun bulduğumuz ve anlatmayı faydalı gördüğümüz için burada zikredeceğiz. Bu hadislerden biri, Buhari ve Müslim'de yer alan İbn-i Şihab Ez-Zühri tarafından rivayet edilen hadistir ki, oradaki bilgiye göre her peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Hoş geldin, safa geldin salih nebi, hoş geldin, safa geldin salih kardeş" demiştir. Yalnız Adem'le İbrahim ona "Hoş geldin, safa geldin salih nebi, hoş geldin, safa geldin salih oğlum" demişlerdir. Abdullah İbni Abbas'ın rivayetiyle gelen hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur: "Thumme uruce bi hatta zahartu bi müstavi, esma'u fihi sariful aklam." Cebrail beni öyle yüksek bir yere çıkardı ki orada kaza ve kaderi yazan kalemin cızırtılarını duymaya başladım. Peygamber Efendimiz pek yüce bir yere çıkarıldığını ve orada kaza ve kaderi yazan meleklerin kalemlerinin sesini duyduğunu söylemektedir. Onların neleri yazdığı bilinmemekle beraber, levh-i mahfuzdan bazı bilgileri naklettikleri veya kendilerine yazmaları emredilen vahiyleri yazdıkları yahut başka şeyleri yazıya geçirdikleri anlaşılmaktadır. Burada, "O her an ayrı bir iştedir" ayeti kerimesi hatırlanmalıdır. Bu ayet, Allah Teala'nın her an yeni şeyler yaptığını göstermekte, Peygamber Efendimiz de bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: bir günahı bağışlamak, bir sıkıntıyı kaldırmak, bir topluluğu yüceltip de başkalarını alçaltmak, daha başkalarını alçaltmak Allah Teala'nın işlerindendir. Enes'in rivayetine göre Fahri Alem Efendimiz şöyle buyurmuştur: ثُمَّنْ دُلِقَ بِي حَتَّى اَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِي قَالْ ثُمَّ اُدَخِلْتُ الْجَنَّةِ Sonra Cebrail beni Sidretül Münteha'ya kadar götürdü. Sidreyi, insanı hayret ve şaşkınlık içinde bırakan öyle renkler kaplamıştı ki, onların ne olduğunu bilemem. Ardından da cennete götürüldüm. Bu hadisi şerifte cennetin şu anda mevcut olduğunu göstermektedir. Malik İbni Sasa'nın rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: Musa peygamber ben yanından ayrılınca ağlamaya başladı. Kendisine neden ağladığı sorulunca şunu söyledi: Ya Rabbi, benden sonra gönderdiğin bu çocuğun ümmetinden cennete gireceklerin, benim ümmetimden cennete gireceklerden daha fazla olmasını ağlıyorum. Hazreti Musa'nın Resul-i Ekrem'den bu çocuk diye söz etmesi, Miraç sırasında Peygamber Aleyhisselam'ın 52 yaşlarında, kendisinin ise daha yaşlı olması sebebiyledir. Bir de Musa peygamber, Resul-i Ekrem gibi pek çok insanın doğru yolu bulmasına vesile olmadığına da üzülmüştür. Çünkü bir kimse, hidayete ermesine vesile olduğu insanların sayısınca sevap kazanacaktır. İsrailoğulları sayıca çok, fakat iman edenleri son derece azdı. Hazreti Musa ile Resul-i Ekrem arasında bu bakımdan kıyas kabul etmeyecek kadar büyük fark bulunmaktadır. Doğrusunu Allah daha iyi bilir. Değerli dinleyiciler, Şifa-i Şerif şerhi okumalarımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından, hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden, kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2
4: En güzel ezgi.

0: dinleyen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-i Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
2: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunu inşallah bu sohbetimizde sonuçlandıracağız. Geçen sohbetimizde insanların iman konusunda uyandırılması, uyarılması, bilgilendirilmesi, eğitilmesi üzerinde durmuş idik. Aynı konumuza devam ediyoruz ve inşallah imanı koruma konumuzu bu sohbetimizde sonuçlandıracağız. Bundan sonraki sohbetlerimizde değişik konular gündeme gelecektir. İnşallah yine aynı saatlerde Rabbimizin sıhhat ve afiyet vermesiyle beraber olmaya, yine hakikatleri gündeme getirmeye devam edeceğiz. Taha suresinin 134. ayeti, ki tertip sırasına göre hayat kitabımızın 20. suresidir Taha suresi. 134. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurdular: eğer biz onları bundan, yani Resuller göndermeden önceki bir azap ile yıkıma uğratmış olsaydık, şüphesiz diyeceklerdi ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin de küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. Bakın, eğer ki kendilerine ciddi bir şekilde uyarı gitmezse, haber ulaştırılmazsa, o insanlar hüccet sahibi olurlar. O insanlar Rablerine karşı itiraz ederler. Hak sahibi olurlar. Ya Rabbi, sen bize bir Resul göndermedin, bize bir kitap göndermedin, bize senin muradın üzere bir haber ulaşmadı. Senin rızana ne uygundur, ne uygun değildir, biz bilmiyorduk ki ona göre inanalım, ona göre ibadet edelim. Eğer bize bir Resul gönderseydin, küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olurduk der ve bir hüccet getirirler. Rabbimiz buyuruyor ki eğer biz onları bundan, yani Resul göndermeden önceki bir azap ile yıkıma uğratmış olsaydık, şüphesiz böyle diyeceklerdi. İtiraz sahibi olacaklardı. Çünkü onlara bir Resul gitmedi, onlara bir haber ulaşmadı. Onlar özür sahibi oldular. Bundan dolayı özellikle tağutlar tarafından işgal edilip İslam devre dışı bırakılarak Müslümanlar esaret altında ve aynı zamanda mahkum edilerek İslam'ın yasak edilmiş olduğu işgal altındaki İslam topraklarında müminlerin, muvahhidlerin üzerine çok büyük bir vazife gündeme gelmiştir. Ki onlar peygamberlerin varisleridirler. Mutlaka kaynaklarından öğrenmiş oldukları gerçek İslam'ı insanlara götürmekte mükelleftirler. Anlatacaklar, kafalar çatlatırcasına ifade edecekler. Sadece Allah'tan korkacaklar. İnsanlara hakikati, doğruyu gösterecekler. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mekke ve Medine hayatında biricik örnekliği gündeme getirdiği gibi onu örnek edinerek İslam daveti, İslam tebligatı devam etmiş olacak. İnsanlara gerçekten haber ulaştığı vakit artık onları mesul bir vaziyetteler ve asla mükellefiyetten kurtulamazlar. Mazur değildirler onlar. Efendim, bize haberi ulaştıran kişi öyle şeyler anlattı ki hiç anlayamadık. Bir daha sor. Niçin sormadın? Anlattıklarını anlayamadık. Bizim seviyemize göre konuş. Bizim bölgemize göre konuş. Bizim şivemize göre konuş. Verdiğin örnekleri anlayamıyoruz deyiver. Ya da bize anlatırken kaşlarını çatıyordu, rengi değişiyordu, bizi paylar gibi konuşuyordu. Tamam, ola ki tebligatçının tebligatından bir şey anlayamadınız. Ama bir şey anladınız ki şunlar şunlar olması lazım, bunlar bunların da ret edilmesi lazım. Onun sesi, giyimi, kuşamı, hali, tavrı hoşunuza gitmediyse sizin lisanınızla, dilinizle konuştu. Onu alıp araştırabilme imkanınız var idi. Ama siz hem davetçiyi ret ettiniz, hem daveti ret ettiniz. Mazeret sahibi olunmaz. Eğer ki daveti ve davetçiyi ret eden kişiler mazeret sahibi olmuş olsaydı bütün müşrikler mazeret sahibi olurdu. Zaten Rabbimiz Azze ve Celle onların bu mazeretini kesmek için peygamberler gönderdiğini, kitaplar gönderdiğini beyan ediyor. O halde muvahhid müminler kısır döngülü tartışmalardan vazgeçmelidirler. Kendileri gerçekten tağutu ret etmiş, inkar etmiş, bütün kurum ve kuruluşlarıyla Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş, sapasağlam kulba yapışmış, müminleri kardeş olarak kabul etmiş, ümmet birliği ve ümmet şuuru içinde hareket etmeyi hedeflemiş. Böyle müminler oturuyorlar, tartışma konusu diye bir konu ortaya atıyorlar. Acaba insanlar mazur mudur, değil midir? Cehalet mazeret midir, değil midir? Cehalet mazeret midir, değil midir diye tartışıp birbirlerinizi yıpratacaklarınıza, kalkın insanların cehaletini giderin. Onların hidayetlerine vesile olun. Böyle sanal bir ortamda hayali bir tartışmayı gündeme getirip birbirlerinizi yıpratacağınıza, birbirlerinize düşman olacağınıza, halbuki sizler iman etmiş muvahhid müminlersiniz, bir araya gelin, el birliği yapın, insanların cehaletini giderin. İnsanların cehaletini, mazeretlerini giderdikten sonra ha deyin ki bu insanlara biz İslam'ı anlattık, doğruyu anlattık. Bu insanlar İslam'ı ret ettiler, imanı ret ettiler. O zaman mazeret söz konusu değildir. Ama tebliğ ulaşmamış, tebliğe gitmemişler, anlatmamışlar, izah etmemişler. Canım bu kadar kitap yayınlanıyor diye alsınlar okusunlar. Böyle bir mazereti gündeme getirerek İslam davetini, İslam tebliğatının geri plana ittikten sonra insanlar kitaplardan bir haber, hatta kitapları yazanlar bile dikkat ediyoruz, doğrusunu yazanlar, hakikati yazanlara bakıyoruz, bir sürü eğrilikler yapıyorlar. Biz tevhid akidesini kendilerinin kitaplarından öğreniyoruz, kalemlerinden dökülen harflerden, cümlelerden öğreniyoruz, onların sohbetlerinden öğreniyoruz. Bir de bakıyoruz ki kendileri tevhide aykırı, imana aykırı, İslam'a aykırı bir sürü işler yapıyorlar. Dolayısıyla insanların durumu öyle kısa bir vadede hemen 2-3 cümleyle ifade edilecek bir durum değildir. İyi düşünülmesi lazım. İnsanları bilgilendirmek peygamberlerin varislerinin işidir. Her şeye rağmen dikkat ediyoruz, Rabbimiz Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etmiş oldukları rasullere, nebilere, onların kıssalarına ne çileler çekiyorlar. İslam'ı tebliğ ederken, Allah'a davet ederken, hasreten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dikkat edin. O kadar eziyet, o kadar işkence gündeme geliyor. Onu taşlıyorlar, vücudunu kanlar içinde bırakıyorlar ve sahabesini de aynı şekilde işkenceye tabi tutuyorlar. Ama o yılmadan Allah'a davet ediyor, İslam'ı tebliğ ediyor. İnsanlara ey insanlar la ilahe illallah deyin, kurtulun diye gece gündüz daveti ulaştırıyor. Hatta daveti, İslam'ı kavramayıp kendisine işkence edenlere, İslam'ı kavrayamadıklarından dolayı ona zulmedenlere karşı bile ellerini duaya kaldırıyor. Ya Rabbi benim kavmimi affet çünkü onlar bilmiyorlar diye merhametini de ortaya koyuyor. Tabi bu demek değildir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sadece şefkat ve rahmet peygamberleri deyip onun ben savaş ve merhamet peygamberi olarak, şefkat peygamberi olarak gönderildim, bu iki başlı vazifenin veya karakterin birini alıp birini terk etmek, elbette ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamamak veya noksan gündeme getirmek demektir. Onun şefkat peygamberi olduğunu kabul edip savaş peygamberi olduğunu kabul etmemek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamamak, hatta iman konusundan birçok rahatsızlığı gündeme getirmek demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisini nasıl beyan etmişse biz onu o şekilde kabul ediyor, ona o şekilde iman ediyoruz. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklemez. Biz bir elçi gönderinceye kadar azap edecek değiliz. Hiçbir topluma, hiçbir kişiye azap etmeyiz. Ancak bir Resul göndeririz. O Resul onlara bizim ayetlerimizi tebliğ eder. Onları Allah'a davet eder. Onları eğitime tabi tutar. İnsanlar Resul'ün kendilerine beyan etmiş olduğu mesajı red ettikleri takdirde azabı hak ederler. Yoksa kendilerine sahih haberin, mutavatir haberin, kitap ve sünnetin ulaşmadıkları onlara azap olunmaz. Rabbimiz Azze ve Celle değişmez sünnetini, yani sünnetullahı burada beyan buyurmaktadır. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer, sapan da kendi aleyhine sapmış olur. Onlara haber ulaştıktan sonra, ayetler ve hadisler beyan edildikten sonra, İslam tebliğ edilip Allah'a davet gerçekleştirildikten sonra insanların reddi gündeme gelirse, işte o zaman mazeretleri ortadan kalkar ve azabı hak ederler. Ha, ondan önce gene küfür üzereydiler, şirk üzere idiler kendileri. Ama bilmiyorlardı. Ta ki bilgi onlara ulaşıncaya, ilim onlara ulaşıncaya kadar, evet, onlar bilmeden şirk ve küfür üzereydiler. Yani şimdi birileri ortaya çıkıp, efendim bunlar mazurdurlar, onların mazeretleri azap konusunda geçerli, yoksa üzerlerinde bulundukları şirk ve küfür değil, bunlar tevhid üzeredirler diyemeyiz hiç kimse için. Ancak onlar azabı hak ederler mi etmezler mi? Rabbimin sünnetindeki durum bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında Alak suresinin ilk 5 ayeti kendisine vahiy edilerek vazife kılındığı, peygamberlik olarak, risalet ve nübüvvet olarak vazifeli kılınmış olduğu andan itibaren Mekkeli müşrikler müşrik olarak değerlendirildiler. Çünkü onlara tevhid ulaştı, kabul etmediler, müşrik oldular. Peki ondan önce? Ondan önce de müşrik idiler, ondan önce de kafir idiler. Ama azap olunup olunmama meselesinde sünnetullah budur. Yoksa ha, onlar mazurdurlar, tamam, bilmiyorlardı. Bilmeden şirk ve küfrün içindeydiler. Bilmeden şirk ve küfür ameli işliyorlardı. Bilmeden şirk ve küfür itikadı içindeydiler. Ama onlara haber ulaştıktan sonra artık biliyorlardı. Mazeretleri kalkar. Dolayısıyla bilmemek mazeret midir? Evet, bilmemek, haberin kendisine ulaşmadığı kişi mazurdur. Ama istemiş olduğu şey küfür ve şirk ise, bid'a ve hurafe ise, haram ise, günah ise, elbette ki işlemiş olduğu budur. Ama azap olunup olunmama meselesinde ancak haber ulaşılıp ulaşılmaması söz konusu edilebilir. Yoksa Ebu Cehil yine şirk ve küfrün içindeydi. Ebu Leheb şirk ve küfrün içindeydi. Ha, onlara haber ulaşmadan önce de böyleydiler. Haber ulaştıktan sonra mazeretleri kalkar mı, kalkmaz mı meselesi gündeme gelir. Yoksa kavramlar birbirlerine karıştırılıyor. Efendim, bilmemek mazerettir. Dolayısıyla bu insanlar mazurdurlar. Hangi insanlar? Küfür ve şirk içinde olan insanlar. Bilmediklerinden dolayı, haber ulaşılmadığından dolayı mazurdurlar denilebilir. Yoksa onların şirki ve küfrü tevhid ve imandır canım bunlar. Çünkü bunlara haber ulaşmamıştır. Haber ulaşmamıştır ama istedikleri şirk ve küfürdür. Onlara haber ulaşsa da ulaşmasa da yapılan işler şirk ve küfürdür. Burası yanlış değerlendirilmemesi lazım. Sadece Rabbimiz Azze ve Celle biz bir uyarıcı göndermedikçe, bir elçi göndermedikçe, hakikati onlara beyan etmedikçe onlara azap etmeyiz diye sünnetullahı beyan buyuruyorlar. Onun için dikkat edilecek olursa kendilerine haber ulaşmamış olan, yani iki peygamber arasındaki yaşamış olan, gerçekten de kendilerine vahiy ulaştırılmamış olanlar mazur kabul ediliyorlar. Ehli fetret deniliyor onlara.

İnsanlar amelden dolayı azap olunmazlar. Mazeretleri amelden dolayıdır. Yoksa Allah'ın varlığı ve birliği konusunda mesuldurlar. Araştırmakla, çünkü Allah akıl vermiştir, zeka vermiştir. Fıtratta da bu gerçek ortadadır diye ayrı bir görüş gündeme getirirler ki İmam Ebu'l-Hasan el-Eş'ari rahimallahu aleyh ise bu ayet, yani İsra suresinin 15. ayetini delil getirerek hayır, onlara tevhidi bir haber de ulaşmış değildir manasında böyle bir meseleyi ortaya atarlar. Böyle bir meseleyi gündeme getirir ve delillerle bunu savunmaya çalışırlar. İşte biraz önce ifade ettiğimiz muvahhid müminler mazeretli midir değil midir, özür, cehalet gibi meseleleri gündeme getirerek tartışıp birbirlerini rahatsız edip sonunda güçlerini birbirlerinde kullanmayı bir tarafa bırakacaklar. Birbirlerini yıpratmayı bir tarafa bırakacaklar ki bu başlı başına bir tuzaktır. O halde bir araya gelecekler, Allah'ın dinini, Allah'ın dininden uzaklaştırmış topluma Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ sünneti üzere götürmeye gayret edecekler. Bizim vazifemiz bu. Vazifemiz muvahhid müminlerle tartışmak, birbirimizi yıpratmak, birbirlerimize Allah muhafaza şeytanın kışkırtmasıyla düşman olmak değil. Biz birbirimizdeniz. Dolayısıyla kardeşler olarak ümmet bilinciyle bir araya gelecek, Kur'an üzere, sünnet üzere müminler birleşecek ve daveti gerçekleştireceklerdir. Kehf suresinin 29. ayeti hayat kitabımızın tertip sırasına göre 18. suresidir. De ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hak gelip batıl zail olduktan sonra, hak Allah'tan, hak insanlara tebliğ olunduktan sonra insanlar kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Kabul ederlerse dünyada izzet, ahirette cennete ulaşırlar. Reddederlerse dünyada zillet, ahirette ise cehennem onları beklemektedir. Rabbimiz Azze ve Celle kullarını da bu konuda serbest bırakmış. Bir icbar yok. Hani hatırlanacağı üzere Bakara suresinde La ikrahe fiddin diye buyurur Rabbimiz. Dolayısıyla dine zorlama yoktur. Gerçi dinde zorlama yok diye tercüme olunuyor ama dine zorlama yoktur. Çünkü iman ettikten sonra imanın gereği olan amel konusunda zorlama var. Yani kişi, dinde zorlama yok kardeşim. Ben istersem sahih bir nikahla evlenirim, istersem bir metres tutar ve kendisiyle zina ederim, İstersem içki içerim, hırsızlık yaparım. Dinde zorlama yok. Kimse beni zorlayamaz. İstersem namaz kılarım, istersem kılmam, oruç tutarım, istersem tutmam gibi bir şekilde anlaşılırsa elbette ki bu batıl bir anlayıştır. Dinin kendisinde, yani İslam'ın kendisinde zorlama var. Ama İslam olmayan birisini zorla İslam'a getirtme yoktur. İşte la ikrahe fiddin, yani dinde zorlama yok, dine zorlama yok olarak anlaşılması lazım. Şüphesiz doğruluk ile sapıklık apaçık ayrılmıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Resulünü göndermiş, hakkı ortaya koymuş, doğruyu ortaya koymuş, hakikati ortaya koymuş. Ayrıca sapıklığı da beyan buyurmuş, insanları eğitmiş. İman, küfür, tevhid ve şirk apaçık birbirinden hüccetlerle, delillerle ayrıştırılmış, ayrılmış, net olarak ortaya konulmuş. Artık kim tağutu tanımayıp bu tebliğden sonra, bu davetten sonra, bu beyandan sonra, bu eğitimden sonra artık insanların özrü ortadan kalkmıştır. Kimse diyemez ki ben bilmiyorum, bana ulaşmadı. Kendisine tebliğ ulaştı, haber ulaştı, davet ulaştı, ilim ulaştı. O kişi kendi iradesiyle hakkı kabul etti, doğruyu kabul etti, İslam'ı, imanı, tevhidi kabul etti ya da yine kendi iradesiyle reddetti. Dolayısıyla mazeret ortadan kalktı. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Bakara suresinin 256. ayeti.

0: Azze ve Celle mazereti ortadan kaldırdı. Ama kendisine Resul'ün haberi ulaşınca, Resullerin ve Nebilerin varisleri olan muvahhid müminler İslam'ı dosdoğru kendilerine ulaştırdığı vakit, muhatapları kim olursa olsun artık mazeretleri ortadan kalkmıştır. Onlar mesuldurlar. İman etmede mesuldurlar. Red ettiklerinde de mesuldurlar. İman etme sorumlulukları var. Haber kendilerine ulaştı. Artık mazeretleri kalktı. İman etmelidirler. İman etmeyip red ederlerse elbette ki azabı hak etmiş bir mesuliyetin altına girmişlerdir. Malum olduğu üzere tağuttan maksat da Allah'tan başka hüküm koyucular. Egemen olmuşlar, o bölgeye hakim olmuşlar, iktidarı ele almışlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyip, Allah'ın indirdiklerini insanlara uygulamayıp yasak etmişler ve ilahlaştırdıkları hevalarından hareketle yeni kanunlar, hükümler, yasalar gündeme getirmişler. İnsanları buna mecbur etmişler ya da ikna etmişler, razı etmişler. İnsanlar Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakmış, onların hükümleriyle, o tuğyan eden, Allah'a karşı isyan edenlerin hükümleriyle amel etmeye, hayatı ve hayatlarını onlara göre tanzim etmeye başlamışlar. İşte bunlar tağutlardırlar. Rabbimiz Azze ve Celle onların ret olunması, inkar edilmesi imanın ilk şartı olarak beyan buyurmuştur. La ilahe deyip Allah'tan başka bütün hüküm koyucu, sahte, yalancı ilahları, gücü, kuvveti elinde bulunduran tağutları ret etmeyi, ondan sonra Allah'a iman etmeyi emretmektedir. Eğer tağutlarla beraber Allah'a iman gündeme gelecek olursa, Yusuf suresinin 106. ayeti ortaya gelir. Onlar imanlarına şirk koşmadan inanmazlar. Evet, inanmışlardır. Kendilerini Müslüman kabul ediyorlar, mümin kabul ediyorlar, inandıklarını söylüyorlar ama imanlarına şirk karıştırıyorlar. İman eden kişi Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmemesi lazım. Allah'tan başka hüküm koyucu da kabul ediyor, Allah da kabul ediyor. İşte o zaman imanlarına şirk karıştırıyorlar. Tevbe suresinin 115. ayet-i kerimesi. Bir topluluğa Allah hidayet verdikten sonra korkup sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları sapıklığa sürükleyecek değildir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla insanlara mutlaka hakikatlerin anlatılması lazım. Bir topluluğa Allah hidayet verdikten sonra iman ettiler, korkup sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları sapıklığa sürükleyecek değildir. Demek ki hidayet buldular, iman ettiler. İman ettikten sonra da hangi hal ve hareketler, hangi düşünceler, hangi fikirler, hangi sözler kendilerini imandan çıkarır. Onların da mutlaka kendilerine anlatılması lazım, beyan edilmesi lazım. Ki bildikten sonra, şuurlu bu işi gündeme getirdikten sonra imanlarını korumuş olsunlar. Bunların da kendilerine açıklanması gerekli ki Rabbimizin beyanı bu. Kasas suresinin 47. ayeti. Tertip sırasına göre hayat kitabımızın 28. suresidir. Kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla onlara bir musibet isabet ettiğinde, Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin de böylece senin ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Yani Allah Resulünü gönderdi, kitabını gönderdi, insanlara hakikati açıkladı ki insanlar mazeret sahibi olmasınlar, hüccet getirmesinler. Ya Rabbi bize bir peygamber göndermedin, bir davetçi gelip bize anlatmadı demesinler diye. Resullerini ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı, ki en son Nebi ve en son Resul'dur, bu şekilde vazifeli kıldılar. Müminler de aynı vazifeyi devam ettirmelidirler. Kitap ve sünneti esas kabul ederek insanlara İslam'ı götürmelidirler. En'am suresinin 155. 56 ve 57. ayetleri. Rabbimiz buyurdular ki bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların ders gördüklerinden habersizdik dememeniz içindi bu. Ya da kitap bize de indirilseydi elbette onlardan daha çok doğru yola koyulurduk veya doğru yolda olurduk dememeniz için. İşte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan ve insanları ondan alıkoyup çevirenlerden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık verilecektir. Allah Azze ve Celle kullarını mazeretten alıkoymak için peygamberlerini ve kitaplarını göndermiştir. Onları anlatacaklar, uyaracaklar, bilgi sahibi edecekler ve onların da Allah'a karşı mazeretleri ortadan kalkacak. Ya gerçekten iradeleriyle inanacaklar ve kurtulanlardan olacaklar ya da reddedecekler ve ebedi kaybedenlerden, azabı hak edenlerden olacaklar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anlatıyor. Şimdi ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi onu dövmüş de onun kanını akıtmışlardı. Fakat o yüzünden hem kanını siliyor hem de ya Rab kavmimi mağfiret eyle çünkü onlar bilmiyorlar diyordu. Eğer gerçekten idrak etselerdi, bilselerdi, iman etselerdi onlar için bir rahmet olan peygamberlerine bu kadar eziyet ederler miydi? Hadis Sahih Bukhari Kitabul İstidabetil Murtedin Bab 4 Hadis 11 Kitabul Enbiya Bab 56 Hadis 114 Ayrıca Sahih Müslim Kitabul Cihad ve Siyer Bab 37 Hadis 105'te yani müttefakun aleyh olarak beyan olunmuştur. Aynı hadisimiz İbn-i Mace'nin Kitabul Fiten'inde ve Ahmet İbn-i Hanbel Aleyhirrahmen'in El Müsted'inde de yer almıştır. Davet sırasında, tebliğ sırasında bu çalışmalarda elbette ki iman etmeyen muhataplardan çok eziyetler olacak. Gerek çok çirkin sözlerle karşılık verecekler, gerekse çok çirkin hareketlerle karşılık verecekler. Maddi ve manevi işkenceleri çok olacak. İşte orada muvahhid müminlere sabır düşüyor. Toplumu eğitmeyi, fertleri eğitmeyi, iman eğitimi, İslam eğitiminin gündeme gelmesi çalışmalarında elbette basit bir durum olmayacaktır. Gerçekten de çok çileli bir yol ama sevabı çok, izzeti, ikramı çok olan bir hareket, bir çalışma ki her muvahhid mümin bu çalışmaya taliptir ve talip olmalıdır. Abbad bin Şurahbil anlatıyor radıyallahu teala. Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı geldi. Ben de Medine-i Münevvere'ye gittim ve bu yerin bahçelerinden birisine vardım. Bir miktar başak alıp oğarak tanelerini çıkarttım. Birazını yedim, kalanını da elbisemin içine koydum. Bu arada bahçe sahibi geldi, beni dövdü ve elbisemi aldı. Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıp ona bu durumu anlattım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o adama, o aç iken sen ona bir şey yedirmedin ve o cahil iken sen ona bir şey öğretmedin buyurdu. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle bahçe sahibi Abbad'ın elbisesini geri verdi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abbad'a bir veya yarım vesk yiyecek verilmesi için emir buyurdu. Hadisimiz Sünnen-i İbn-i Mace Kitab-ı Ticare Bab 67 Hadis 2298. Aynı hadisimiz Sünnen-i Ebu Davud ve Sünnen-i Nese'de yer aldığı gibi İmam Ahmed bin Hanbel Aleyhirrahmen'in El Müsted isimli eserinde de yer alan sahih bir hadistir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmalarına dikkat edelim. O aç iken sen ona bir şey yedirmedin ve o cahil iken sen onu eğitmedin, ona öğretmedin. Bu haldeyken niçin buna eziyet ettin, niçin dövdün, niçin tekfir ettin? Hani Abbad için değil de günümüze göre ifade edecek olursak. Bir asırdan beridir yerli ve yabancı, dış ve iç tağutlar tarafından iki nesil, üç nesil, dört nesil cahil bırakıldı. İslam'dan uzaklaştırıldı. Kendilerine küfür ve şirk anlatıldı. Eğitim sistemleriyle bu şekilde eğitildiler. Peki sen veya siz onlara niçin İslam'ı öğretmediniz? Niçin cahiliyetlerini gidermediniz? Niçin gece gündüz kapı kapı dolaşıp Allah'ın dinine davet etmediniz? İslam'ı anlatmadınız ve vazifenizi yapmadınız halde cahil bırakılmış, küfür ve şirk kültürüyle eğitilmiş olan toplumları sadece tekfir etmek, sadece onlara karşı çirkin sözler söylemekle meşgul oldunuz ve birbirinizle mazeret midir değil midir cehalet tartışmasına girdiniz. Asıl vazifenizi yapsanız da, onları eğitseniz de, onlara İslam'ı götürseniz de ve onlar gerçekten muhtaç idiler. Niçin onların bu ihtiyaçlarını gidermediniz? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, o aç iken sen ona bir şey yedirmedin ve o cahil iken sen ona bir şey öğretmedin. Ondan sonra kalktın, kişiyi dövdün, eziyet ettin ve ona çirkin sözler söyledin. İbn Abbas radıyallahu teala anhumadan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: cehaletin şifası sormaktır. Evet, cahilleri muvahhid müminler eğitime tabi tutacaklar. Ama onlara da düşen bir vazife var. Onlar da duydukları haberi muvahhidlerden, müminlerden kendilerine ulaşmış olan hakikati sorup araştıracaklar. Kulak ardı etmeyecekler. E canım biz cahil idik, biz bilmiyorduk demeyecekler. Bak birileri geldi, her şeye rağmen, tağutların zulmüne, işkencesine, engellemesine rağmen size Allah'ın dinini anlattı. Ve sizden herhangi bir ücret de istemedi. Maddi ve manevi herhangi bir ücret talep etmediler. Sadece Allah'ın dinini anlattılar size. Siz de biraz uyanık olun. Cehaletini gidermek için sorun, araştırın, öğrenmeye çalışın ve öğrendiklerinize inanıp amel edin. Cehaletin şifası, tedavisi sormaktır. Hadisimiz Sünnen-i Ebu Davud Kitab-ı Tahare Bab 125 hadis 336 ve 337. Aynı hadisimiz Sünnen-i İbn-i Mace Kitab-ı Tahare'sinden yer alır. Kuzayn-ı Şahab-ül Ahbar'ında yer alır. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde yer alır. Hadisimizin sıhhatli olduğunu biliyoruz. Zümer suresinin 9. ayetinde Rabbimiz buyurdular ki, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Nahl suresinin 43. ve Enbiya suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdular: eğer bilmiyorsanız zikir ehline, yani bilene sorun. Evet, müminler vazifelerini yaparken, muvahhidler, müttaki Müslümanlar, Resullerin varisleri sıfatıyla vazifelerini yaparken diğer insanlara da sormak düşüyor, araştırmak düşüyor, bilip öğrenme konusunda çaba gayret düşüyor. Bilmiyorsanız bilenlere sual edin. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Rabbimizin buyurdukları. Ve mutlaka imanı taptaze tutmak lazım. İman ettikten sonra imanı taze tutmak lazım. Devamlı olarak onu beslemek lazım. İmanın korunması konusunda salih amel ile imanı besleyip kuvvetlendirmek ve aynı zamanda imanın hakikatlerini devamlı mütala etmek ile imanı taze tutmak lazım. Onun için Muaz bin Cebel radıyallahu teala bir zata diyor ki, bir kişiye, bizimle otur da bir saat imanı arttıralım. Yani din işlerini müzakere ederek, imani meseleleri gündeme getirerek imanımızı tazeleyelim, imanımızı güçlendirelim, kuvvetlendirelim, arttıralım ki bu haber, yani Muaz bin Cebel'in bu güzel tespiti, yerinde tespiti Sahih Bukhari Kitabul İman Bab 1'in bab başlığında, ayrıca Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetül Evliya isimli eserinde yer alır. Hilyetül Evliya birçok eklemelerle beraber sahabeden günümüze kadar Allah dostları, sahabeden günümüze Allah dostları diye tercüme olundu ki Said Aykut ve bir grup arkadaşım İstanbul 1995'te yayınlandı. Cilt 1 sayfa 386.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Bizimle otur da bir saat imanı arttıralım. Ve Muaz bin Cebel'e Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bir tavsiyesi. Muaz bin Cebel radıyallahu teala Yemen'e vali olarak gönderildiği zaman Resulullah aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, bana bazı tavsiyelerde bulun dedim. O da ihlaslı ol, sana az amel yeter buyurdu. Yani dininde samimi ol, imanında, akidende, salih amelinde, hayat çizginde tavrın sağlam olsun, eğilip bükülme, dün böyle bugün böyle gibi her esen rüzgara kapılma. Dolayısıyla dimdik ol, dininde samimi ol, ihlaslı ol, az amel sana yeter. Tabi bu demek değildir ki sen az amel işte bu sana yeterli gelir manasından ziyade, böyle olduktan sonra çokça amel yapmasan da, yani yapma manasında değil, imkan bulamazsan, çok amel yapmasan da bu ihlas senin için kafi gelir. Tabi imkanın olur da çokça amel işlemek elbette ki müminlerin vazifelerindendir. İhlaslı ol, dininde samimi ol, sana az amel yeter. Bu hadis İmam Hafız el-Munziri'nin Tergib ve Terhibinde yer alır ki İmam Munziri'nin bu eseri Hadislerle İslam diye Ahmet Muhtar Büyükçınar ve bir grup arkadaşıyla beraber tercüme olundu. İstanbul'da neşredildi. Cilt 1 sayfa 48 hadis 4. El-Munziri Hakim'den bunu rivayet ediyor. Hakim-i Nişabuni'nin Müstedrek isimli eserinden rivayet ediyor ve Hakim diyor ki isnadı sahihtir. Ayrıca aynı hadisimiz İmam Suyuti'nin Cami-i Sagir'inde yer alır. Ebu Nuaym'ın Hilyesi'nde yer alır. Sıhhatli bir rivayet olduğu beyan olunmuştur. Her müminin kadın olsun erkek olsun vazifesi imanını korumak, bütün şeytani tağuti saldırılardan muhafaza etmektir. Rabbimiz Azze ve Celle bütün müminleri şeytanın, tağutun şerrinden muhafaza buyursun. İmanlarını korumayı sapasağlam hayatlarının sonuna kadar idame ettirmeyi nasip eylesin. Onlara güç kuvvet nasip eylesin. Kafirler zümresine karşı muzaffer eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
3: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.özelfm.net. özelfm.net.
10: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.
1: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
13: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var. La ilahe.

0: Özel FM 103.2.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurbanın tarif ve mahiyeti. Hac ibadetinden sonra kurbanı ele almamızın sebebi vakit birliğidir. Molla Hüsrev Uduhiye babının girişinde bu babın Kitabul Hac ile olan ilgisi Uduhiye'nin hac günlerinde kesilmesidir. Uduhiye, kuşluk vaktinde kesilen hayvanın kurbanın ismidir. Zira nahır günlerinde kurban bayramında kesilen hayvan kuşluk vaktinde kesildiği için vaktin adı ile Uduhiye olarak isimlendirilmiştir, buyurulmaktadır. Kurban Arapça bir kelime olup KRB kökündendir. Lügatta manen yaklaşmak, yakın olmak ve mücavir olmak gibi manalara gelir. İslami ıslahta Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ibadet niyetiyle muayyen bir vakitte hususi bir hayvanı kesmeye kurban denir tarifi esas alınmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Kurban kesiniz, zira kurban babanız Hazreti İbrahim aleyhisselamın sünnetidir" buyurduğu bilinmektedir. Kurban, Hazreti Adem aleyhisselam ile birlikte başlayan tevhid mücadelesinin tarihine ait bir bayramdır. Müminlere Hazreti İbrahim aleyhisselamın ve Hazreti İsmail aleyhisselamın teslimiyetini hatırlatır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İsmail aleyhisselamın soyundan geldiği bilinmektedir. Şimdi kurban vakasını Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. İbrahim, "Ey Rabbim, bana salihlerden bir erkek evlat ihsan buyur" diye dua etti. Biz de ona, İbrahim'e çok uysal bir erkek evlat müjdesi verdik. Artık o erkek evlat babası İbrahim'in yanında koşmak çağına erince babası "Oğulcağızım" dedi. "Ben seni rüyamda kurban ederken görüyorum. Bak artık ne düşünürsün." Oğlu dedi ki, "Sana Allah-u Teala Celle Celaluhu ne emretmişse onu aynen yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Vaktaki bu suretle ikisi de Allah'ın emrine ram oldular. İbrahim onu alnı üzere kurban etmek için yatırdı. Biz ona, "Ya İbrahim, rüyana sana vahyettiğimiz emre sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız" diye nida ettik. Hakikat bu apaçık ve kati bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Sonra gelen peygamberler ve ümmetler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Saffat Suresi 100-108. Dikkat edilirse kati olan husus açıktır. Hazreti İbrahim aleyhisselam Allahu Teala Celle Celaluhu'nun emrine teslim olarak kendi öz oğlunu kurban etmeye, Hazreti İsmail aleyhisselam da Allah Celle Celaluhu rızası için kurban olmaya razı olmuştur. Kurban kesmek için bıçağına sarılan her mükellef bu mahiyeti iyi tefekkür etmelidir. Bilindiği gibi teşrik günlerinde alınan tekbirler Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Cebrail aleyhisselam ve Hazreti İsmail aleyhisselamın kurban anındaki tutumlarını ve teslimiyetlerini beyan etmektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, "Kurban kesmek hür, zengin ve seferi halde bulunmayan her mümin üzerine vaciptir" hükmünü beyan etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" Kevser Suresi 2 hükmü beyan buyurulmuştur. Kadı Beyzavi bu ayeti kerimede geçen venhar hükmünün nahır günlerinde kesilen kurbana delalet ettiğini esas almıştır. Müfessirlerden bir kısmı ise bu ayeti kerimedeki hitabın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu beyan ederek kurban hükmünün umumi olmadığını, hususiyet belirttiğini kaydetmişlerdir. Esasen bu ayeti kerimenin mücmel olduğunu ve venhar hükmünün birçok manalara geldiğini bütün ulema kabul etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Kim ki kurban kesmeye mali kudreti bulunur da kesmezse, o kimse namazgahımıza sakın yaklaşmasın buyurduğu bilinmektedir. Bu hadis-i şerifteki namazgahımıza sakın yaklaşmasın hükmünü esas alan Hanefi fukahası, mezhepte zahir olan rivayet, kurbanın vacip olduğudur hükmünde ittifak etmiştir. İmam Yusuf rahmetullahi aleyhinin de kurban kesmek sünnete müekkededir. Hazreti Cebele bin Süleym'den rivayet edildiğine göre, bir kimse İbni Ömer radıyallahu anh'a kurban kesmenin vacip olup olmadığını sormuştur. İbni Ömer radıyallahu anh bu suale şu cevabı verir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar kurban kesmişlerdir. Aynı kimse suali tekrar edince, anlamadın mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar kurban kestiler buyurur. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Beyhaki'de yer alan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile Hazreti Ömer radıyallahu anh, kendilerini görenler vacip olduğunu zannederler korkusuyla kurban kesmezlerdi haberini esas alarak, kurbanın vacip değil sünnet-i müekkede olduğunu beyan etmiştir. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Ahmet rahmetullahi aleyh'in dinde kurban vacip değil, sünnettir. Dolayısıyla bir mükellef kurban keserse sevap kazanır, ancak kesmezse günahkar olmaz. Hanefi fukahası kurbanın vücubunun şartlarına haiz olan bir mükellef, kurban kesmezse günahkar olur hükmünde müttefiktir. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de kaldığı 10 yıllık zaman içerisinde her yıl kurban kesmiş, hiç terk etmemiştir. Ayrıca Hazreti Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte sahabi-i kiram, Ya Resulallah, kurbanlar nedir sualini tevcih etmiştir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, babanız Hazreti İbrahim aleyhisselamın sünnetidir buyurmuştur. Sahabe-i kiram bize kurban kestiğimizden dolayı ne kadar mükafat vardır diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her kılına mukabil bir sevap vardır cevabını verdi. Sonuç olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de her yıl mutlaka kurbanı kesmiş ve müminlere de kesmelerini tavsiye buyurmuştur. Kurban kesmek kimlere vaciptir? Vücubunun şartları. Hanefi fukahası hür, bali, zengin ve mukim olan Müslümana kurban bayramında kurban kesmek vaciptir. Seferi olanlara ve fakirlere vacip değildir hükmünde ittifak etmiştir. Şurası muhakkaktır ki kurban kesmek bir ibadettir. Dolayısıyla bir kimseye kurbanın vacip olabilmesi için o kimsenin Müslüman olması şarttır. Zira kafir ibadete ehil değildir. Hürriyet mala tam manasıyla sahip olabilmek için gereklidir. Çünkü kölenin mülk edinme hakkı yoktur. Esaret altındaki Müslümanlara da kurban vacip değildir. Gerek kurbanı elde etme, gerekse hakkıyla eda etmek için mukim olma şartı aranır. Seferi olan kimse birçok meşakkatle karşı karşıyadır. Zenginliğe gelince, sadakayı fıtrı vacip kılan zenginlik, kurbanı da vacip kılar. Dolayısıyla kurban, havaici asliyesinden fazla, nisap miktarı mala sahip olan hür, Müslüman ve mukim olan kimseler üzerine vaciptir. Kurbanın edasının şartı ve rüknü. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğlu kurban bayramında Allah Celle Celaluhu katında kan akıtmaktan daha sevimli bir ibadet yapamaz. Kurbanlık hayvanlar kıyamet gününde boynuzları, tırnak ve üzerlerindeki kıllarıyla Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna geleceklerdir. Mükellef, kurban keserken veya kesilirken kan yere düşmeden Allah Celle Celaluhu katında yüksek bir mevkiye çıkar. Kurbanın sebebi Zilhicce'nin 10. Nahir gününün fecrinin doğuşudur. Yani vakit kurbanın edasının şartıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kurban bayramı 3 gündür. Birinci günü en faziletlisidir hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası, Kurban Zilhicce'nin 10. günü fecrin doğuşundan itibaren 3 gün içerisinde kesilir. 3. günün akşamından sonra kesmek caiz değildir. Hükmünde ittifak etmiştir. Bu sürenin dışında vacip olan kurban kesilemez. Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan hayvanı kesmektir. Bayramın ilk günü tan yeri ağarmadan önce kurbanların kesilmesi caiz değildir. Hükmünde icma hasıl olmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir kimse kurban bayramında namaz kılınmadan önce kurban kesmiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye yeniden kurban kesmesini emretmiştir. Yine Cündep el-Beceli Esved bin Kays'tan aynı mahiyette rivayette bulunmuştur. Hanefi fukahası, kurban kesmenin vakti bayramın birinci günü Fecr-i Sadık'ın doğması ile girer. Fakat şehir halkı için imamın bayram namazını kıldırmasına kadar kesmek caiz değildir. Bayram namazı kılınmayan yerlerde, köylerde namaz vaktinden önce Fecr-i Sadık'tan sonra kesilmesi caizdir hükmünde müttefiktir. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Kurbanlık hayvanlar şunlardır: deve, sığır, manda, koyun ve keçi. Molla Hüsrev, kurban her mükellef için bir koyundur. Bir mükellef için bir koyundan daha azı ile caiz olmaz. Yine bir kişiden 7 kişiye kadar bir deve veya bir sığırdır. Kıyas bütün kurbanlık hayvanların ancak bir kişiden caiz olması noktasındadır. Zira kan akıtmak bir tek kurbet, ibadet hükmündedir. Bu ise cüzlere ayrılmayı kabul etmez. Ancak biz kıyası sahabe-i kiramdan gelen kaville terk ediyoruz. Bu eser Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Hazreti Cabir radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir sığırı 7 kişi, bir deveyi de yine 7 kişi için kurban ederdik buyurmuştur. Koyun hakkında nas bulunmadığı için kıyasın aslı üzere kalmıştır. Hükmünü beyan etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sığır 7 kişi için, deve de 7 kişi için kesilir buyurduğu bilinmektedir. Sonuç olarak bir koyun veya keçi bir kişiden fazlası için kesilemez. Zira burada ortaklık söz konusu değildir. Deve, manda veya sığır bir kişi için kesilebileceği gibi 2, 3, 4, 5, 6 veya 7 kişi için kesilebilir. Ortakların sayısının tek veya çift olmasının herhangi bir mahsuru yoktur. Ancak kurbana iştirak eden hisse sahiplerinden birisi Müslüman değilse veya ibadet kastıyla değil de et niyetiyle iştirak ederse kesilen kurban batıl olur. Diğer ortakların yeniden kurban kesmesi gerekir. Kurbanda bulunması gereken vasıflar. Kurbanlık hayvanların yaşı ile ilgili olarak Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin 2 yaşına girmiş müsinne hayvandan başkasını kesmeyiniz. Eğer 2 yaşına girmiş hayvan bulamazsanız bu durumda cezae halindeki koyunu kurban olarak kesiniz buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası kurbanlık hayvanın yaşı için seni kafidir. Seni koyunda 1 yaşını tamamlayıp ikisine giren, sığırdan 2 yaşını tamamlayıp 3 yaşına giren, deveden de 5 yaşını tamamlayıp 6 yaşına giren hayvandır hükmünde müttefiktir. Molla Hüsrev, deveden, sığırdan ve koyundan seni ve seniden ziyade olanların kurban edilmesi sahihtir. Seni deveden 5, sığırdan 2 ve koyundan 1 yaşına olanına verilen isimdir. Netice olarak seni ve seniden ziyade olanların hepsinden uluhiye, kurban caizdir. 6 aylık kuyruklu koyundan da sahih olur. Kuyruğu olan koyuna dağın denir. 6 aylık koyuna cezaya denilmiştir. Gösterişli olan 6 aylık kuyruklu koyundan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin siz senaya, seni ile kurban kesin. Ancak sizden biriniz tokludan 6 aylığını cezayı kurban edebilir kavli sebebiyle sahih olur hükmünü beyan etmektedir. Sonuç olarak kurbanlık için seni ve seniden ziyade olan hayvanlar tercih edilmelidir. Sadece koyundan cezae, yani gösterişli olmak ve annesinden farklı bulunmamak şartıyla sahihtir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin 4 hayvan kurban olmaz. Bunlar körlüğü zahir olan kör hayvan, hastalığı belli olan hasta hayvan, topallığı zahir olan topal hayvan ve mezbahaya, kesileceği yere gidemeyecek derecede zayıf olan hayvan buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası 2 veya 1 gözü kör, kulağı veya kuyruğunun tamamı veya çoğu kesik, kurban edileceği yere kadar yürümeye gücü yetmeyen hasta veya zayıf hayvanların kurban edilmesi sahih değildir hükmünde müttefiktir. Dolayısıyla kurban edilecek hayvanların bütün azalarının sağlam olması esastır. Ancak boynuzu olmayan hadım, iğdiş edilmiş, burulmuş olan ve uyuz hastalığı bulunan hayvanın kurban edilmesi sahihtir. Zira bu hallerin kurbanın etine herhangi bir zararı söz konusu değildir. Elbette en güzeli, her türlü ayıptan salim olan hayvanların kurban edilmesidir. Müminler kurban için hayvan satın alırken bu vasıflara dikkat etmelidirler. Kurbanın eti ve derisi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ilk dönemlerde kurban etine 3 günden fazla saklanılmasını yasakladığı bilinmektedir. Nitekim İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden hiç kimse kurbanın etinden 3 günden fazla yemesin. Daha sonra bu yasak kaldırılmıştır. Süleyman bin Bureyde radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, zenginlerin fakirlere genişlik sağlanması için kurbanın etinden 3 günden fazla yemelerini yasaklamıştım. Bundan sonra yiyin, yedirin ve saklayın buyurmuştur. Yine Seleme İbni Ekva radıyallahu anh'tan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu şu şekilde izah buyurmuştur: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayram hutbesinde, sizden her kim kurban keserse bayramın 3. gecesinden sonra evinde kurban etinden bir şey bulunduğu halde sabahlamasın buyurdu. Ertesi sene hulul edince ashab, ya Resulallah, kurban etini geçen sene yaptığımız gibi mi dağıtacağız diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: bu yıl kendiniz yiyiniz, misafirlere ve fukaraya yediriniz, ailenizi azıkta ediniz. Çünkü geçen sene halk arasında geçim zorluğu vardı. Allah istedi ki fakir halka yardımda bulunasınız. Hanefi fukahası, kurban kesen mükellef, kurbanın etinden kendisi yer, misafirlere ve fukaraya ikram eder ve kavurma yapıp saklayabilir. Kurban etinin 1/3'ünden eksik olmamak şartıyla fakirlere tasadduk edilmesi müstehaptır hükmünde müttefiktir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben kurbanlığın etini, derisini, yularını ve çulunu fakirlere tasadduk etmesini emrettiği bilinmektedir. Yine bir hadis-i şerifte, kim kurban derisini satarsa kurbanı makbul değildir hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası, mükellef kurbanın derisini ya tasadduk eder veya kendisi ev eşyası olarak kullanır hükmünde müttefiktir. Dolayısıyla bu hususta titizlik göstermek şarttır. İslami esaslara göre kurulmamış herhangi bir müesseseye kurban derileri verilemez. Kurbanla ilgili diğer meseleler. Hazreti Huneyş radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Ali radıyallahu anh'ı 2 koç keserken gördüm ve ona bunlar nedir diye sordum. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana kendisi için kurban kesmemi vasiyet etmişti, İşte ben onları kesiyorum buyurdu. İslam uleması, herhangi bir mükellef ölüm anında kendisi için kurban kesilmesini vasiyet ederse onun adına kurban kesilmesi caizdir hükmünde müttefiktir. Akika kurbanı. Önce akika kelimesi üzerinde duralım. Çocuğu ilk defa tıraş etmeye ak, çocuğun ilk saçlarına da akika denir. İslami ıslahta çocuğun doğumundan 7 gün sonra başındaki tüyleri tıraş edip adını koyduktan sonra Allahu Teala Celle Celaluhu'ya şükür için kesilen kurbana akika kurbanı denir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize erkek çocukları için 2, kız çocukları için de 1 koyun akika kesmemizi emretti buyurmuştur. Akika tetavvu, nafile olan bir kurbandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kesmiş ve kesmeleri için müminleri teşvik etmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte erkek çocuğu için akika kurbanı kesilmelidir, onun için kan akıtarak gelecek belaları def edin buyurulmuştur. Akika kurbanı çocuğun doğumunun 7. gününde kesilmelidir. Eğer bu mümkün olmazsa 14. veya 21. günleri de kesilebilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde Araplar arasında yaygın olan atire ve ferah kurbanlarını kaldırmıştır. Atire, Recep ayına saygı için kesilen kurbana verilen isimdir. Fer'a ise deve, koyun ve keçinin ilk doğurdukları yavruya verilen isimdir. Cahiliye döneminde Araplar bu ilk yavruyu putlar önünde keserlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem artık fer'a ve atire kurbanları yoktur emrini vererek bunları yasaklamıştır. İster bir şarta bağlı olsun ister olmasın, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun rızası için kesilmek üzere nezedilen, adanan kurbanı kesmek vaciptir. Muayyen, nezir, adak yapan kimse, nahır, bayram günleri içerisinde nezrini yerine getiremezse, kurbanlık hayvanı diri olarak tasadduk eder. Vücubunun şartlarına haiz olan kimse de kurbanı, nahır günlerinde kesemezse, tasadduk etme durumundadır. Kurban kesecek olan mükellefin, kurbanını bizzat kendisinin kesmesi eftaldir. Vekalet vererek bir başkasına kestirmesi de caizdir. Dokuzuncu bölüm, nikah ve talak, aile hayatı. Nikahın tarifi ve mahiyeti. Şurası muhakkaktır ki Allahu Teala Celle Celaluhu insanları belirli bir fıtrat üzere yaratmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "O halde Habibim, sen yüzünü muvahhid olarak Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olamaz. Bu dimdik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler." Rum Suresi 30 hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerimede geçen fıtratullah bütün insanlar için aynıdır. Erkek ve kadın belirli bir yaştan itibaren birbirlerine karşı ilgi duyarlar. Bu ilgi normaldir ve insan fıtratının tabii bir sonucudur. Neslin devamı ve dünyanın insan eliyle imarı bu ilgiye bağlıdır. Kat'i naslarla sabittir ki erkeklerin ihtirasla bağlı oldukları şeylerin başında kadın gelir. İslam dini erkek ve kadın arasındaki sevgiyi değil, sevgiyi bahane edip şer'i şerefin hudutlarını aşmayı haram kılmıştır. Ayrıca birbirlerine karşı sevgi duyan erkek ve kadının nikahla bir araya getirilmesinin önemi üzerinde durmuştur. Nitekim "birbirini sevenler için nikah kadar uygun bir şey yoktur" hadisi şerifi meseleyi kavramamızı kolaylaştırmaktadır. İslam uleması erkek ve kadının birbirlerine karşı duyduğu şiddetli temayülü esas alarak şehvetin kulağı yoktur, mücerred ahlaki nasihatlerle ve uhrevi terhip ve tergiplerle mesele çözülemez. Dolayısıyla evlenmeleri kolaylaştırmak şarttır hükmünde ittifak etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Size dini ve ahlakı hoşunuza giden bir erkek müracaat edecek olursa derhal evlendirin, kızınızı verin. Aksi halde yeryüzünde fitne ve çok tehlikeli bir fesat çıkar" buyurmuştur. Erkeklerin en zayıf bulunduğu husus kadına karşı olan zaafıdır. Kur'an-ı Kerim'de "İnsan zayıf yaratılmıştır" Nisa suresi 28 hükmü beyan buyurulmuştur. İbn-i Kesir bu ayeti kerimenin tefsirinde erkeklerin zayıf olduğu konuların başında kadınların geldiğini ve sahabe-i kiramın bu ayeti kerimenin tefsirinde buna ağırlık verdiklerini izah eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, "Kim sakalları ve bacakları arasında bulunanlar, ağzı ve fercin hususunda bana garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veririm," buyurduğu bilinmektedir. Yine bir başka hadis-i şerifte, "İnsanları en ziyade ateşe, cehenneme sürükleyen şey, ağızları ve ferçleridir," hükmü beyan buyurulmuştur. İslam toplumunda en önemli konulardan birisi cinsi terbiyedir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki, cinsi terbiye sadece nasihatle olmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, "Kimin bir çocuğu olursa güzel bir isim koysun ve en güzel şekilde terbiye etsin. Büluğa erince de derhal evlendirsin. Büluğa erdiği halde evlendirmez ve o bir günah işleyecek olursa, bundan hasıl olacak günah babaya da tereddüp eder," buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla çocuk büluğa erince derhal evlendirmek en iyi terbiye usulüdür. Vakti giren namaz ve hazır bekleyen cenazin nasıl tehir edilmeyip derhal icabına bakılıyorsa, evlenme hususunda aynı titizlik gösterilmelidir. Dürrül Muhtar'da, "Bizim için hiçbir ibadet yoktur ki Hazreti Adem devrinden bugüne kadar meşru olsun, cennette de devam etsin. Bundan yalnız iman ile nikah müstesnadır." Nikah, fukaraya göre kasten milki muta ifade eden bir akittir. Yani erkeğin şer'an nikahına mani bulunmayan bir kadından istifade etmesini helal kılan bir akittir. Hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları kaydeder: "Çünkü nikah bir vecihle ibadet, bir vecihle muameledir. Nikahla cihadın her ikisi Müslümanın ve İslam'ın vücut bulmasına sebep olmakta müşterek iseler de, musannıf nikahı evvel zikretmiştir. Çünkü Müslüman fertlerin nikahla çoğalması, harple, cihatla çoğalmasından kat kat fazladır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, "Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yerine getirmezse benden değildir. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim." hadisi şerifi, evlenme hususunda ne kadar titizlik gösterilmesinin gerektiğini beyan etmektedir. İbni Hümam, sırf ibadetle meşgul olmak için evlenmeyi terk etmekten ise, "Evlenip evladu iyal ile meşgul olmak daha efdaldir," hükmünü zikretmektedir. İbni Amid'in, "Hatta ulema, nikahla meşgul olma, nafile ibadetlere kendini vermekten efdaldir," demişlerdir. Yani nikahla ve nikahın şamil olduğu nefsi haramdan korumak ve çocuk terbiyesiyle meşgul olmak, nafile ibadetten hayırlıdır demek istiyor, buyurmaktadır. Molla Hüsrev, "Muhit sahibi ve ona tabi olan kafi sahibi ve diğer muhakkık ulema, nikahın lügat manasının zam ve cem, eklemek ve bir araya toplamak olduğunu beyan etmiştir," hükmünü zikrediyor. İslami ıslahta şer'an nikahlanmalarına bir mani bulunmayan bir erkekle bir kadının birbirlerinden istifade etmek arzusuyla yaptıkları akide nikah denir tarifi esas alınmıştır. Nikahın sıfatı. Dürril Muhtar'da, "Nikah tevakan, şiddetli şehvet halinde vacip olur. Nikahlanmadığı takdirde %100 zina edeceğini bilirse farz olur. Nihaye bu mehir ve nafakaya malik olduğuna göredir. Aksi takdirde mali durumu yerinde değilse terkinden dolayı günahkar olmaz. Bedai Esah Kavle göre itidal halinde sünnet-i müekkede olur ve terkinden dolayı günaha girer. Namuslu olmayı ve çocuk doğurmayı niyet ederse sevap kazanır. İtidalden murat cima, mehir ve nafakayı vermeye kadir olmaktır. Nehir sahibi vacip olduğunu tercih etmiştir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nikahlı olmaya devam buyurmuş, ondan yüz çevireni inkar etmiştir, hükmü kayıtlıdır. Fetevai Hindiye'de, "Nikah itidal halinde müekket sünnettir. İhtiyaç halinde şiddetli şehvet duygusu bulunduğu durumda evlenmek ise farzdır. Zulüm ve korku, kul hukukuna riayet edememe halinde nikahlanmak mekruhtur. El İhtiyar Şerhul Muhtar'da da böyledir," denilmektedir. Mali durumu yeterli olmayan veya aile hukukunu koruyamayacağı hususunda endişeye kapılan kimsenin evlenmesi mekruhtur. İbn-i Nuceym, zinadan korunmanın farz olduğunu esas alarak, Evlendiği takdirde zinadan korunacağı, aksi takdirde zinaya düşeceği zanlı galiple sabit olan kimse, aile hukukuna riayet edemeyeceği ve eşine cefa edeceği korkusu bulunsa bile evlenmesi gerekir hükmünü zikreder. Ancak evlenmese dahi zinaya düşmeyeceğini bilen ve evlendiği takdirde %100 zulmedeceğini hisseden kimsenin evlenmemesi esastır. İbn Abidin, çünkü nikah ancak nefsi iffetlendirmek ve sevap kazanmak gibi yararlarından dolayı meşru olmuştur. Kadına zulmetmekle ise günaha girer, haram fiilleri irtikap eder. Böylece bu zararların üstün gelmesiyle yararlı tarafları yok olup gider. Zahire bakılırsa sünneti yerine getirmek maksadıyla değildi. Mücerret şehveti gidermek niyetiyle evlenir ve bir şeyden korkmazsa bundan sevap kazanmaz. Çünkü sevap ancak niyetle kazanılır. Binaenaleyh bu nikah mübahtır. Nasıl ki şehvetini gidermek için cima etmek de böyledir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bizden birimiz şehvetini gideriyor, o halde ona nasıl sevap veriliyor diye sorulduğunda şu manada bir cevap vermiştir. Ne dersin, şehvetini haramla giderseydi cezalandırılmayacak mıydı? Bu cevap mutlak olarak sevap verileceğini ifade etmektedir. Meğer ki hadisten murat nefsin iffetini korumak için şehvetini gidermektir denile. Eşbah sahibinin açıkladığına göre nikah sünnet-i müekkededir. Binaenaleyh niyete muhtaçtır. Sonunda şöyle denilmiştir. Mübah fiillere gelince niyetine göre bunların sıfatları değişir. Bunlardan ibadete kuvvet kazanmak veya ibadetlere erişmek kastedilirse ibadet olur. Yemek, uyumak, mal kazanmak ve cima etmek kabilindendir. Sonra fetih sahibinin şunları söylediğini gördüm. Evvelce söylemiştir ki, nikah bir niyetle yapılmazsa mübah olur. Çünkü bu takdirde ondan maksat mücerret şehveti gidermek olur. Adeten esası ise bunun hilafınadır. Ben de derim ki onda fazilet vardır. Şu cihetten ki, o kimse meşru olmayan bir yoldan şehvetini giderebilirdi. Bazen bundan meşakkatler lazım geleceğini bildiği halde nikaha dönmesinde günahı terk kastı vardır. Hükmünü beyan ediyor. Nikahın rüknü. Fetavai Hindiye'de nikahın rüknü icap ve kabulden ibarettir. Kafi'de de böyledir. İcap hangi taraftan olursa olsun, erkek veya kadın önce birisinin aldım veya vardım diye bir söz söylemesidir. Kabul ise bu sözün müsbet olan cevabıdır. İnayede de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Hanefi fukahası nikah icap ve kabul ile akt edilir. Bu icap ve kabul mazi sigası ile ifade edilen veya biri mazi diğeri muzari sigası ile ifade edilen iki lafızda olur. Hükmünde müttefiktir. Mesela seni zevç veya zevci olarak aldım gibi veya kendini bana nikah et sözüne karşılık diğeri nikahladım, seni zevci olarak aldım derse akit sahih olur. Nikahın şartları. 1. Nikahlanan kimselerin akıl bali ve nikah akdi konusunda hür olmaları şarttır. Akıl, nikah akdi hususunda asli şarttır. Mecnunun ve aklı ermeyen çocuğun nikah akdi etmesi sahih olmaz. Diğer iki şart ise nikahın infaz edilmesinin şartıdır. Akıllı çocuğun nikahı velisinin izniyle akd edilir. Bedaide de böyledir. 2. Şerri şerefin nikahlanmasını helal kıldığı bir kadının bulunması da nikahın şartlarındandır. Nihayede böyledir. 3. Nikahı akd edenlerden her birisinin kadın ve erkeğin sözünü diğerinin işitmesi şarttır. Fetevai Kadıhan'da da böyledir. Nikah her ikisinin de anlamadığı bir sözle farklı farklı lisanlarla akdedilmiş olsa yine de sahih olur. Muhtar olan kavil budur. Muhtarul Fetevada da böyle zikredilmiştir. 4. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nikah ancak şahitlerle olur buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla nikah akdedilirken şahitlerin bulunmaları da şarttır. Alimlerimizin tamamı şahitlerin bulunmasını nikahın caiz olmasının şartlarından saymışlardır. Bedaide de böyledir. Nikahta şahit olan kimselerin şahitliklerinin sahih olabilmesi için şu dört şartın o kimselerde bulunması gerekir. A. Müslüman olmak. B. Hür olmak. C. Akıl sahibi olmak. D. Bülüğe ermiş olmak. Kölelerin şahitliğiyle nikah kıyılmaz. Bunların müdebber veya mukatep olmaları arasında da bir fark yoktur. Delilerin ve çocukların şahitlikleriyle de nikah akdedilmez. Müslümanın nikahında kafirin şahitliği geçerli değildir. Bahrur Raik'te de böyledir. 5. Nikahın sahih olması için şahitlerin her iki tarafın erkek ve kadının söylediklerini de duymaları şarttır. Fethül Kadir'de de böyledir. Akit esnasında iki tarafın da sözlerini işitmeyen kimselerin, mesela bu esnada uyumakta olan iki şahidin hazır bulunmasıyla kıyılan nikah münakit olmaz. Fetevai Kadıhan'da da böyledir. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
3: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

İstikamet üzere olmak, yaratıcının nasıl bir Müslüman istiyor sorusunun cevabıdır aynı zamanda. İstikamet üzere olmak, her şeyiyle kaliteli bir Müslüman olmak demektir. Tabir uygunsa, Allah bizim 24 ayar olmamızı istiyor. 24 ayar olmazsak da buna yakın bir ayarımız olması gerekir. Ama hedef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'ı hayatına uygulayarak adeta yaşayan bir Kur'an olabilmektir. Kaliteli, her şeyin en idealini isteyen, istikamet üzere olan bir Müslümanın özellikleri birçok ayette farklı şekillerde sayılmıştır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şu şekilde özetlenmiştir. Bir adam peygambere geldi, dünya ve ahiret hayatıyla ilgili bazı sorularım var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına ne geliyorsa sor dedi. Ey Allah'ın Resulü, insanların en bilgilisi olmak istiyorum. Allah'tan kork, insanların en bilgilisi olursun. İnsanların en zengini olmak istiyorum. Kanaatkar ol, insanların en zengini olursun. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Böyle olursan, İnsanların en faydalısı olursun. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini kardeşin için de istersen insanların en adili olursun. Allahu Teala katında insanların en özeli olmak istiyorum. Allah'ı çok zikredersen Allahu Teala katında kulların en özeli olursun. Muhsinlerden, İyi kimselerden olmak istiyorum. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et, her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımın mükemmel olmasını istiyorum. Ahlakını güzelleştir, imanın mükemmel olur. İtaatkar kullardan olmak istiyorum. Allah'a karşı farzları yerine getir, itaatkar kullardan olursun. Günahlardan arınmış olarak Allah'a kavuşmak istiyorum. Cünüplükten güzelce temizlen, kıyamet günü Allah'la günahlardan temizlenmiş olarak karşılaşırsın. Kıyamet günü nurda haşrolmak istiyorum. Hiç kimseye zulmetme ki kıyamet günü nurda haşrolursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum. Kendine merhamet et. Allah'ın yarattıklarına merhamet et. Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum. Allah'tan bağışlanma dile günahların azalır. İnsanların en cömerti olmak istiyorum. Allah'ı yaratılmışlara şikayet etme, insanların en cömerti olursun. Rızkımın çok olmasını istiyorum. Temiz olmaya devam edersen rızkın çok olur. Allah'ın ve Resulünün en sevgilisi olmak istiyorum. Allah ve Resulünün sevdiğini sev, Allah ve Resulünün sevmediğini sevme. Allah'ın kızmasından emin olmak istiyorum. Kimseye kızma ki Allah'ın gazabından ve kızmasından emin olursun. Duamın kabul olmasını istiyorum. Haramlardan sakın, duan kabul olsun. Allah'ın kıyamet günü ayıplarımı insanların huzurunda ortaya çıkarmamasını istiyorum. Namusunu korursan, kıyamet günü insanların huzurunda Allah seni rezil etmez. Allah'ın ayıplarımı örtmesini istiyorum. Müslüman kardeşlerinin ayıplarını ört, Allah da senin ayıplarını örtsün. Benim günahlarımı ne temizler? Gözyaşı dökmek, Allah'a itaat ve hastalıklara sabır.
hangi iyilik Allah katında daha faziletlidir? Güzel ahlak, alçak gönüllülük, belalara sabır, kadere rızadır. Hangi kötülük Allah katında daha büyüktür? Kötü ahlak, insanın kendisinin esiri olduğu cimriliktir. Rahman'ın gazabını ne dindirir? Sadakayı gizli vermek ve sıla-i rahimde bulunmaktır. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç söndürür.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah-u Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. İslam'dan gayrısı bizi mutlu etmez. İslam'ın dışında başvurulan her sistem ve kanun bizi Allah'tan uzaklaştırır. Allah'ın şeriatından kaynaklanmayan ve Allah'ın şeriatına muhalif olan kanunları kim yaparsa yapsın, kim uygularsa uygulasın, bizi firavunlara, nemrutlara, azmanlara yaklaştırır. Beşeri sistem ve kanunlara tutunanlar Allah-u Teala ile ilişkilerini ve bağlarını kesenlerdir. Allah'ın dinini reddeden hiçbir ilkesi İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an'dan alınmayan, Kur'an'ın ayetlerini metruk kılan anayasa metinlerine davetiye çıkarmak, ideolojik ve politik çıkışları alkışlamak Allah'ın dininden başka bir din aramaktır. Gerek kendilerinin ve gerekse başka insanların ilahi hükümlerine ters, Allah'ın hükmünü ve hakimiyetini iptal eden ana kanun koyabileceklerini, bunların onaylanabileceğini kabul edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'ın dininden başka din edinenlerdir. Allah'ın yegane bir ve tek olan İslam dininin dışında hiçbir kanun, hiçbir sistem beşeriyet alimi olarak bizi mutlu etmez. Allah'ın dinine muhalif, beşeri kanunlarla güven, huzur ve barış temin edilemez. İslam kelimesi selam kökünden gelir. Selam, güven, barış, huzur, itaat, selamlaşma anlamlarını taşır. İslam, tağutların, azmanların, zorbaların, heva ve heveslerinden icat ettikleri sistemleri ve kanunları bir bütün olarak reddedip Allah'ın hüküm ve hakimiyetine teslim olma, Müslüman ise İslam'a teslim olan demektir. Şu halde İslam dininin esası güven, huzur ve barıştır. Huzur ve mutluluğun mutlak sırrı yaratıcıya sığınarak teslim olma gerçeğidir. Allah'ın hükmüne ve hakimiyetine mutlak manada teslim olmayanlar için güven, huzur ve barış olmaz. İslam ile idare olunmayı, hayat kanunlarını Kur'an'dan almayı terk ettiğimiz günden bu yana güveni, huzuru ve barışı kaybettik. Hakkı inkar edip hukuku hafife alan ve hayat kanunlarının kaynağını sadece ve sadece insan aklıyla sınırlandıranların kanunlarında, ideolojilerinde huzuru, güveni ve barışı aramak, bizzat huzura, güvene ve barışa ihanet etmektir. Huzuru kaybetmiş, perişan olmuş, şaşkın hale gelmiş fertler, aileler, toplumlar ve devletler İslamsız kalmanın faturasını ödemektedirler. Hayat sistemi olarak, kanunların kaynağı olarak Allah'ın dininden gayrisini aramak ve uygulamak, Allah'tan başkasına Rab diye tapmaktır. Rabbimiz uyarıyor. Hala Allah'ın dininden gayrisini mi arıyorlar? Oysa ki gökteki şuurlular da yerdekiler de ister istemez ona teslim olmuşlardır. Ve yalnız ona döndürülecektir. Ali İmran Suresi 83. ayet-i kerime. İslam dini her dönemin, her devrin değişmez hayat sistemidir. İslam'ın tatbik edilmesinin mümkün olmadığı hiçbir dönem ve devre yoktur. Asrın ve günün konjonktürel şartlarını bahane edinerek İslam'ı, Kur'an'ı yürürlükten kaldıranlar, bir müddet Kur'ansız yaşayabileceklerine inanmış olanlar, Allah'ın dini İslam'dan mahrum kalanlardır. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi torunu Yakub'a da vasiyet etti. Yakup da dedi ki, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçip beğendi. Başka dinlerden sakının. Yalnız Müslüman olarak can verin. Bakara Suresi 132. ayet-i kerime. İslam'ın dışında İslam'a muhalif olarak ortaya çıkmış sistemlerin, kanunların, kuralların ve kaidelerin sonu hüsrana, zarar ve ziyana çıkar. İslam'dan gayri bir din, bir sistem, bir kanun muhakkak ki Allah'ın dini olamaz. Allah'ın dini olmayan bir şey insana huzur ve mutluluk getirmez. İslamsız adalet arayışları, mutluluk vaatleri, İslamsız kalmış olmanın alametleridir. Yeryüzünde insan olarak bizim fıtratımıza en uygun sistem sadece ve sadece İslam'dır. İslam bir fıtrat sistemidir. İslam'ı askıya alıp kul kaynaklı sistemlerle, kanunlarla, yasalarla kendilerinin ve başkalarının mutlu ve kutlu olacaklarına inanmış olanlar fıtrat sistemi olan İslam'ın dışına fırlamış fırlamalardır. İslam'dan, vahiyden, Kur'an ve sünnetten soyutlanmış kamu ve devlet alanını laik, demokratik devleti İslam'la sentez etme çabalarının tümü enternasyonel küfür mafyasınca üretilen ılımlı İslam projesine işlerlik kazandırmaktan başka bir şey değildir. Şunu bilelim ki, İslam toplumunda kamu ve devlet alanının ekonomik, siyasi, hukuki, toplumsal alanların vahyin belirlediği hudutlara riayet edilerek düzenlenmesi imani zorunluluktur. Bu sayılan alanları bilerek ve inanarak tağutlara, azmanlara, beynelekvam, kavimler arası kurum ve kuruluşlara bırakanlar iman atmosferinde kalmayanlardır. Mutlu olmak için yaklaşacağımız ve yakınlaşacağımız tek sistem Allah'ın dini İslam'dır. Mutlu olmak Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmak sultan olmaktır. Allah'tan gayrisine kul olanlar İslam'ı bırakıp başka sistemlerle idare olanlardır. Allah'ın sistemi olan İslam'dan gayrisi beşeriyet alemi olarak bizi mutlu etmez. İslam'dan başka yaklaştığımız ve yakınlaştığımız her sistem, kanun ve yasa bizi Allah'tan uzaklaştırır. İnsan yaklaştıkça yaklaştığından ayrı, belli ki yakınımız yoktur Allah'tan gayrı. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
3: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Programımızda bu bölümde ders kitabınızın 171. sayfasında yer alan 4 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız inşallah. Efendim bu sayfada, sayfa 171'de yer alan 4 numaralı alıştırmaya bir önceki bölümde bir giriş yapmış ve burada yer alan دَخَلَ زَمِيلُكَ رَأَيْتُ زَمِيلَكَ وَقُلْتُ لِزَمِيلِكَ cümlelerini okumuş. Bu cümlelerde geçen zemil kelimesinin merfu, mansup ve mecrur oluşunu izah etmiştik. Şimdi burada جَاءَ اَبُوكَ رَأَيْتُ اَبَاكَ وَقُلْتُ لِأَب۪يكَ şeklinde sıralanan cümlelerde yer alan Ebu kelimesiyle ilgili olarak şu bilgileri sizinle paylaşmalıyım. Burada yer alan Ebu kelimesi ve aşağıdaki cümlelerde geçen Ehu kelimesi, ki cümlelerde sırasıyla şöyle geçiyor: قَالَ اَخُوكَ سَأَلْتُ اَخَاكَ هَذَا لِأَخِيكَ. Bu okumuş olduğum cümlelerde geçen Ebu ve Ehu kelimeleriyle ilgili olarak şunu ifade etmeliyim. Efendim bu iki isim, Ebu ve Ehu şeklindeki bu iki isim, Arap dili gramerinde Esma-i Hamse diye adlandırılan isimler

0: sınıfına girer. Beş isim diye tercüme ettiğimiz bu Esma-i Hamse'nin İrab alameti hareke değil, bilakis harftir. Raf alameti vav, nasb alameti elif ve cer alameti ya olarak bilinir. Câe ebuke cümlesinde ebu kelimesi bulunduğu cümlenin failidir. Merfudur. Raf alameti vav'dır. Tabi aynı zamanda ebu kelimesi kendisinden sonra gelen ke zamirine mudaf olmuştur. Ra'eytu ebake cümlesinde eba kelimesi bulunduğu cümlede mef'ulün bih konumundadır. Mansuptur. Nasb alameti eliftir. Qultu li ebike cümlesinde yer alan ebi kelimesi başında bulunan li harfi cerri münasebetiyle mecrurdur. Cer alameti yağdır. Bu okumuş olduğumuz cümlelerin altında verilen gale ehuke, seeltu ehake, hâzâ li ehike cümlelerinde geçen ehu, eha ve ehi kelimeler içinse şunları söyleriz. Gale ehuke cümlesinde ehu cümlenin failidir, merfudur, raf alameti vav'dır. Aynı zamanda kendisinden sonra gelen ke zamirine mudaf olmuştur. Seeltu ehake cümlesinde eha kelimesi bulunduğu cümlede mef'ulün bih konumundadır. Mansuptur, nasb alameti eliftir. Ve hâzâ li ehîke cümlesinde ehî kelimesi başında bulunan li harfi cerri sebebiyle mecrurdur. Cer alameti yağdır. Câe ebûke cümlesini senin baban geldi. Ra'eytu ebake cümlesini senin babanı gördüm. Gultu li ebike cümlesini ise senin babana söyledim. Ki buradaki senin ifadeleri haddi zatına günlük dilde zayit olarak addedildiğinden kullanılmaz. Baban geldi, babanı gördüm ve babana dedim, babana söyledim şeklinde tercüme ederiz bu cümleleri. Kale ehuke cümlesini kardeşin söyledi. Seeltu ehake cümlesini kardeşine sordum. Hâzâ li ehike cümlesine ise bu kardeşin içindir, kardeşinindir, bu kardeşine aittir şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. O zaman Esma-i Hamse ile ilgili olarak bileceğimiz şey şu. Bu beş isim harfle irab edilir. Cümledeki konumlarını, görevlerini tespit ve tayin etmemizi sağlayan unsur harftir. Raf alameti vav, nasb alameti elif, cer alameti ise yağdır. Bunların bu şekilde irab edilebilmesinin bir takım koşulları var. Yani ileride belki yüksek düzey derslerde bunları detaylandıracağız. Yani bu şekilde harfle irab edilebilmeleri için şu şu şartları taşıması gerekir, taşımaları gerekir şeklinde bir şerh düşeceğiz ama şimdilik böyle bir şerh düşerek sizin gözünüzde konuyu zorlaştırmak istemiyorum doğrusu. Burada ben söylesem de söylemesem de dikkatinizi çeken husus şu olsa gerek. Her üç cümlede de veya bu isimlerin her üç durumunda da kendilerinden sonra gelen bir zamire mudaf olarak kullanıldıkları muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Öyleyse Esma-i Hamse'nin yani beş isim diye adlandırdığımız isimlerin bu şekilde harfle irab edilebilmeleri için kendilerinden sonra gelen gerek bir isim gerekse bir zamirle izafet ilişkisi içerisinde bulunmaları gerektiği zannediyorum dikkati cazip bir husustur. Efendim bu paylaşımdan bu bilgi paylaşımından sonra bu sayfada sayfa 171'deki 5 numaralı alıştırmayı artık ele alabilir. Öğrendiğimiz konuyu burada tatbik edebiliriz diye düşünüyorum. İmle il emekinel haliyete bi eb şeklinde bir başlık görüyoruz. 5. alıştırmada boş yerleri eb kelimesiyle tamamla şeklinde bir talimat var burada. Birinci cümlede boş bırakılan yere eb kelimesini uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Peki ebuna mı demeliyiz yoksa ebuna mı demeliyiz diye sorsam, yukarıda yer alan ca'e ebuke cümlesinden mülhemen, yani bunu göz önünde bulundurarak ne yaparsınız? Ebuna demezsiniz, ebuna dersiniz. Böyle dememiz gerektiğini en azından hissedersiniz. O halde buradaki boşluğu ebu kelimesiyle tamamlayacağız ki ebuna tacirun kebirun cümlesini babamız büyük bir tüccardır anlamıyla tercüme ederiz. Bu cümle bir isim cümlesi olacaktır ve ebu kelimesi isim cümlesinin müptedası olarak irab edilecektir. Müpteda malumunuz merfudur ve müpteda konumunda olan isim Esma-i Hamse diye adlandırdığımız 5 isimden birisi olarak karşımıza çıktığından ve 5 ismin de raf alametinin vav oluşundan hareketle buradaki boşluğu ebu kelimesiyle tamamlayacağız. Ebu na tacirun kebirun diyeceğiz. İkinci cümle hâzihi seyyâratu li, ne diyeceğiz? Hadi siz takdir edin bakalım. Hâzihi seyyâratu, bu araba babamızındır anlamına ifade edecek cümleyi oluşturmak için boşluğu neyle tamamlayacağız? Li ebuna mı demeliyiz yoksa li ebana mı demeliyiz yahut li ebina mı demeliyiz? Ebuna, ebana, ebina. Evet, seçim sizin. Hangisini seçtiniz? Yukarıdaki söz konusu babası ya da senin baban anlamındaki ebuke, ebake, ebike'den hareketle raf durumunda ebu, nasb durumunda eba, cer durumunda ebi şeklinde kullanıldığından hareketle, bu şekilde kullanılışından hareketle boşlukta bulunması, yani boşluğun kendisiyle doldurulması gereken, tamamlanması gereken ismin önündeki li harfi cerrinin bulunuşunu esas alıp ne diyeceğiz? Li ebina diyeceğiz. هَذِهِ السَّيَّارَةُ لِأَب۪ينَا, bu araba babamızındır. Bu araba babamıza aittir anlamında bir cümle. Ebi kelimesi kendisinden önce gelen li harfi cerri ile meşhur olmuştur ve cer alameti yağdır diyeceğiz. Üçüncü cümle اَرَأَيْتَ, evet sen gördün mü kimi, babamızı. Babamızı gördün mü anlamındaki cümleyi ifade edebilmek, bu anlamı ifade edecek Arapça cümleyi oluşturabilmek için burada boş bırakılan yeri neyle tamamlamalıyız? Yukarıdaki örnek cümlelerde yer alan ra'eytu ebake'den hareketle buradaki boşluğu eba kelimesiyle tamamlamamız gerektiğini çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Ra'eyte ebana, babamızı gördün mü? Bu cümlede eba kelimesi bulunduğu cümlenin mef'ulün bihi, yani nesnesi olması hasebiyle nasb durumunda olacaktır ve nasb alameti de elif olacağından ebuna ya da ebina diyemeyiz. Ebana demek durumundayız. Erra'eyte ebana, babamızı gördün mü? Dördüncü cümle eyne zehebe ebuki ya Fatıma diyeceğiz. Fatıma, baban nereye gitti anlamındaki cümlede eyne zehebe ebuki ya Fatıma, boşluk ebu ile doldurulacak. Beşinci cümleye geçiyorum. Meta harace ebuke ya Aliyu, Ali baban ne zaman çıktı anlamındaki cümledeki boşluk ebu ile tamamlanmalı. Meta haraca ebuke ya Aliyu. Cümle 6. İs'eli ebaki ya Zeynebu. Zeynep, babana sor anlamındaki bu cümlede boşluk eba ile tamamlanmalı. İs'eli ebaki ya Zeynep. 7. cümle ene a'rifu أباك يا عثمان. أنا أعرف أباك يا عثمان. Osman, ben senin babanı tanıyorum anlamındaki cümlede boşluk eba ile tamamlanmalı. 8. cümle. Ya Bilalu ketebtu risaleten ila ebike. Bilal, babana bir mektup yazdım anlamındaki cümlede boşluk ebi ile tamamlanmalı. Ya Bilalu ketebtu risaleten ila ebike. 9. ve son cümle. Semi'tu enne ebaha tabibun meşhurun. Onun babasının ünlü bir doktor olduğunu duydum anlamındaki cümlede boşluk eba ile tamamlanmalı. Efendim, bu uygulamadan sonra 6. alıştırmada yine Esma-i Hamse diye adlandırdığımız 5 isim sınıfında yer alan ah kelimesine, daha doğrusu ehu kelimesine geçiyoruz. İmle il emakinel haliyyete bi ah. Boş yerleri ah ile doldur anlamında bir talimat var burada. Birinci cümle. Karşımızda kim var? Selma var. Selma'ya hitaben, Selma kardeşin nerede diyeceğiz. Erkek kardeşin nerede? Peki o zaman boşluk neyle tamamlanmalı? Ehu ile tamamlanmalı. Eyne ehu ki ya Selma? Selma, erkek kardeşin nerede anlamında. İkinci cümleye geçelim. Harace ehuha me'a ehike ya da me'a ehiki. Harace ehuha, onun erkek kardeşi çıktı. Kiminle? Me'a ehike ya da ehiki. Muhatabımızın erkek ya da bayan oluşuna göre senin erkek kardeşinle. Onun erkek kardeşi senin erkek kardeşinle çıktı anlamındaki cümlede birinci boşluk ehu, ikinci boşluk ehi ile tamamlanmalı. Üçüncü cümle. Ehaztu elfe riyalin min ehike. Senin erkek kardeşinden 1000 riyal aldım anlamındaki cümlede boşluk ehi kelimesiyle tamamlanmalı. Dördüncü cümle. Ezzunnu enne ehahu talibun. Onun erkek kardeşinin öğrenci olduğunu sanıyorum anlamındaki cümlede boşluk eha ile tamamlanmalı. Beşinci ve son cümle. Ebhasu an ehike ya da an ehiki. Muhatabımız bir beyefendi ise ebhasu an ehike deriz. Muhatabımız bir hanımefendi ise ebhasu an ehiki deriz. Senin erkek kardeşini arıyorum anlamındaki bu cümlede boşluk ehi kelimesiyle tamamlanmalı. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 171. sayfasında yer alan alıştırmaların üzerinde de durduk. Burayı da tamamladık. Şimdi sayfa 172'ye geçelim ve burada yer alan El Kelimatul Cedidetu başlıklı bölümde yeni kelimeler diye tercüme edeceğimiz bölümde yer alan kelimelere bakalım. Sefir, çoğulu süfera, büyükelçi anlamında. Sefir, süfera, elçi, bir ülkenin efendim bir başka ülkedeki temsilcisi, elçi. Müfettişun, çoğulu müfettişune. Bu kelimenin dilimize geçtiğini, dilimizde kullanıldığını biliyoruz. Müfettiş, teftiş eden, denetleyen, denetmen, çoğulu müfettişune. Şurteyyun, polis demek, çoğulu şurtatun. İkinci satırda amid kelimesini görüyoruz. Amidun, dekan demek, fakültenin idarecisi, yöneticisi. Amidun, dekan, çoğulu umeda. Sonra hasta anlamındaki meryad kelimesinin çoğulu merda. Emekli anlamındaki kelime mutekaid. Son satırda yer alan kelimelere bakalım. Terrake, muzarisi, yetruku, bıraktı, ayrıldı, terk etti anlamında. Ve son kelimede ellefe, muzarisi, yüellifu, telif etti, kaleme aldı anlamında bir fiil. Ellefe, yüellifu, mastarı te'lif şeklinde gelir. Evet efendim, ders kitabınızın 172. sayfasında yer alan El Kelimetul Cedidetu başlığı altında verilen kelimelerin anlamlarını da paylaştık. Şimdi ders kitabınızın bir sonraki sayfasına, sayfa 173'e hemen göz atalım. Burada Eddesus Sadisu vel Eşrun başlığını görüyoruz. 26. ders. Bu dersin çevirisini programımızın bu bölümünde vermek istemiyorum. Çevirisini gelecek bölüme bırakmak istiyorum. Ancak burada söylenenler nedir? Efendim, ne tür bir konuyu ihtiva etmektedir buradaki diyalog? Bunu anlamış olalım diye en azından burada kaydedilen cümleleri bir okuyalım, anlamaya çalışalım istiyorum. Dersus Sadisu vel Eşrun, 26. ders. Diyalog Beşir'in sözüyle başlıyor. Ya fadileteşşeyh, nuridu en neşteriye hâzel mu'camellezî ma'ake velâkinnenâ la neciduhu fil mektebâti. Beşir'in bu sözüne öğretmen şöyle bir sözle mukabelede bulunuyor. El müderrisu tecidûnehu fil mektebetil kebîratilleti emâmel mescidi. Tecidûne fîhâ me'âcime arabiyyeten ve ecnebiyyeten ve masâhife min biladin muhtelifetin ve suhufen min cemî'i enhâil âlemi. Parantez içerisinde yedhulu Ahmet notunu görüyoruz. Ahmet ne diyor? Ya fadilete şeyh, ene la ecidu mihfazati. El müderris, e fiha nukudun kesira. Ahmet, naam, fiha 300 riyalin. El müderris, eyne vada'taha. Ahmet, vada'tuha alel mektebi huna ve haractu li eşrabel ma'e. El müderris, لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير. يجب أن تضعها في جيبك. أوجد أحد محفظته يا إخوان؟ خالد، لا لم نجدها يا شيخ.
1: Peki bu sayfayı okuduk. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 174'e geçelim. Ömer, ha hiye ذي يا أستاذ إنها تحت كرسيه. المدرس خذها وضعها في جيبك. يقوم يحيى ويسير نحو المدرس. المدرس قف يا وليد، أين تريد أن تذهب؟ يحيى يا فضيلة الشيخ، أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. المدرس متى يصل هنا؟ يحيى تصل الطائرة من جدة يهود من جدة دي دوخيا بدرز برأي تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة. المدرس متى وصل أبوك إلى جدة؟ يحيى وصل البارحة. المدرس اذهب بسرعة اذهب بسرعة بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع، أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. يحيى إن شاء الله سآتيك به غدا بعد صلاة العصر.
0: Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Şu an okuduğum Ders-ül Sadis ve Eşrun başlıklı dersin çevresine inşallah gelecek bölüme erteliyorum. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnedi mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle, bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal. Her daim, her halükarda Rabbimize hamdolsun. Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere de salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh namazın üzerinde şehit ediliyordu. Bu programımızda da yine namaz diyoruz ve Hazreti Ömer'le başlıyoruz. Namaz kıldırırken birisi tarafından hançerlenerek secdeye vardığında hançerlenerek vuruluyordu. Ve Hazreti Ömer yere düştü. Dedi ki, söylediği şuydu: beni kim vurdu? Dediler ki, bir mecusi seni vurdu. Allah'a hamd etti, şükretti. Dedi, Allah'ım şükürler olsun, hamd olsun. Benim kanıma bir Müslümanın eli bulaşmadı. Gerçekten zor bir olay değil mi? Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi büyük haramlardan biridir. Çok şükür ki bir Müslümanın eli benim kanıma değmedi, dokunmadı, sürülmedi dedi. Ve daha sonra, eğer izin verirlerse benim kabrimi Resulullah'ın, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in yanına defnedin dedi ve bayıldı. Etrafa haber salındı, etraf duyudu. Hazreti Ömer, emir el müminin, müminlerin emiri, şehit oldu. Misver radıyallahu anh isminde yaşlı bir sahabe, beni ona götürün dedi, getirdiler. Ömer ne dedi? Ömer en son dedi ki, beni Allah Resulü'nün yanına gömün. Sonra eğildi kulağına, dedi ki, Esselah, Esselah ya Ömer. Ve Mescid-i Nebevi'nin damında biri ezan okusun dedi. Ezanın sesini duyan ve öldü denilen ama bayılan Hazreti Ömer yeniden kıpırdanmaya başladı, ayıktı. Namaz mı dostlar dedi, namaz mı? Evet, namaz ya Ömer, namaz. Bana su getirin, abdest alayım. Dediler ki, ya Ömer radıyallahu anh, Allah onlardan razı olsun, senin yaraların kanıyor, yaran kanıyor. Bu şekilde abdest alıp namaz kılamazsın. Olsun dostlar dedi, bana su getirin, abdest alacağım. Çünkü ben Resulullah sağ iken duydum ki, bile bile bir vakit namazı terk eden yıllarca azap görecek. Ben bu azaba dayanamam dostlarım. Su getirin, abdest alayım. Ve su getirdiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh kanı aka aka abdestini aldı. Bırakın dedi, benim ciğerlerim dağılsın, parçalansın ama benim bir vakit namazım gitmesin. Kanı aka aka o namazı kıldı ve ruhunu Allah'a teslim etti. Bu namazdı, başka bir şey değildi ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun farkındaydı, bunu biliyordu. Ebu Talha'nın bahçesini bağışladığı gibi, Hubeyb bin Adi'nin idam sehpasında son isteğinin namaz olduğu gibi, Gülseren bacımızın tekerlekli sandalyede dünyadaki en büyük arzusunun secdeye varmak olduğu gibi, Hazreti Osman radıyallahu anh asiler evinin etrafını muhasara etmişler, öldürecekler. Hanımı dışarıya çıkıyor namaz, sabah namazından sonra, ve diyor ki, ey asiler, sizin derdiniz başka, Osman'ın derdi başka. Sizin derdiniz iktidar olmak, Osman'ın derdi doya doya namaz kılmak. Vallahi sabaha kadar namaz kıldı, şu an Kur'an okuyor, varın ne yaparsanız yapın. İçeriye girdiler, Kur'an okuyan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Kanı da okuduğu Kur'an'ın sayfalarına damlıyordu. Bu büyük insanların, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gökteki yıldızlar dediği, bu büyük insanların hayatına bakın. Hep namaz. Önem verdikleri, önceledikleri, önemsedikleri namaz. Çünkü Allah ile buluştukları ibadet, eylem, namaz. Allah ile iletişim kurdukları ibadet, namaz. Allah ile yaklaşım gerçekleştirdikleri ibadet, namaz. Çünkü ahirette kişinin kendisiyle alakalı ilk sorgusu namaz. Çünkü baraj sorusu namaz. Çünkü namaz miraç. Çünkü namaz gözün nuru. Çünkü namaz mümin ile kafirin arasını açan perde. Çünkü namaz bir çizgi. Neyin çizgisi? Şirk ile imanın çizgisi. Bunlar bunu çok iyi biliyorlardı. Onun için hayatları namazdı. Ölünce de namaz ile gittiler. Namaz dersi vererek gittiler. Hazreti Ali radıyallahu anh'in mescide giderken şehit edildiği gibi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehit edilirken abdest almak için su vermediler. Ama o teyemmümle de olsa son eylemi namaz. Dostlar, onun için bizim özellikle namaza sarılmamız lazım. Hazreti Osman ne buyuruyor radıyallahu anh? Namazın olmayanın dini olmaz diyor. Veya bir başka ifadesi var, diyor ki namazı terk edenin İslam'da yeri yoktur. Bir başka örneğe bakıyoruz. Şeyh Şamil, Kafkas Kartalı, 1800'ler Rusya'ya karşı savaşıyor Kafkas bölgesinde. Büyük bir lider, büyük bir önder. 3 kez Ruslar asker gönderiyorlar, ordu gönderiyorlar. 10 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi hep mağlup oluyorlar. Çok Rus askerini öldürüyor, katlediyor askeriyle birlikte Şeyh Şamil. Esir düştüğü zaman 50 bin Rus ordusuna 100 kişiler. İşte o başarının sırrını biz şuradan anlıyoruz. Bir savaşta yaralanıyor ve bayılıyor. Ayıktığında sorduğu tek soru, ah benim yaram, ah benim acılarım, ah benim ağrım demiyor. Namaz vakti geçti mi diyor. Vakitlerden de öğle vaktiymiş. Öğle namazı vakti geçti mi diyor. Dert namaz dostlar. Dert namaz olursa Allah senin ufkunu da açıyor. Allah sana kapılar da açıyor. Allah senin sadrını da genişletiyor. Allah senin yükünü de alıyor. Allah senin problemlerini de bir şekilde çözdürüyor. Allah tüm sıkıntılarını üzerinden alıyor. Dostlar, dert namaz olunca Şeyh Şamil'de yine görüyoruz. Düşmanın bile sana saygı duyuyor. Yeter ki senin derdin namaz ile birlikte Allah'tan başkasına eğilmemek, Allah'tan başkasına boyun bükmemek, kula kulluğu reddetmek, net bir imanla net bir tavır sergilemek. Meselelerin hepsi çözülüyor işte. Ve Rus çarı zindana atmaktan seni haya ederim diyor. Senin gibi bir kahramanı, senin gibi bir insanı hapsetmekten haya ederim diyor ve sarayda kendisini ağırlıyor. Sonra Şeyh Şamil diyor ki, eğer izin verirsen Rus çarına diyor, hacca gideyim diyor. Rus çarı izin veriyor. Abdülhamid, Allah rahmet eylesin, Abdülhamid Han kendisini İstanbul'da karşılıyor. Sadece Abdülhamid Han mı, tüm İstanbul boğaza dökülmüş, deniz kenarına. Onu seyretmeye, onu görmeye geliyorlar. Derdi namaz olanların neler başardığını biz onların hayatında görüyoruz. Ve Abdülhamid misafir ediyor İstanbul'da. Sonra Mekke'ye gönderiyor deniz yoluyla. Sonra haber gönderiyor Rus çarına. İzin verirsen beni peygamberimden, Resulullah'tan ayırma diyor. Medine'de kalmak istiyorum. Rus çarı ona da izin veriyor. Ve Şeyh Şamil Medine'de kalıyor. Ve Medine'de vefat ediyor. Evet. Büyük insan dediğimiz, kahraman insan dediğimiz insanlar ne ile bu büyüklüğü, bu kahramanlığı elde ediyorlar? İşte size namaz. Dert namaz. Yine namaza bakıyoruz. Yola çıkıyoruz. İşe başlıyoruz. Her ne yapıyorsak yapıyoruz. Ama önce hesap namaz. Her şeyin içinde namazın hesabı var olmalı. Nasıl bir şekilde? Acaba namazım bana engel olur mu? Namaz bana engel olur mu? Neyime? İşim namazıma engel olur mu? Estağfurullah. İşim namazıma engel olur mu? Bir hesap içine gireceğiz böyle. Namaza hiçbir engel koymamak, hiçbir engel teşkil etmemek. Bu hususta patronlar, amirler, işçinize ve memurunuza namaz noktasında hiçbir engel çıkarmayın. Bakın namaz insanları nasıl aziz etti. Ama inanın namaza engel getirenlerin nasıl rezil oldukları da ortadadır. Ama şöyle bir mazeret var. Efendim işçi veya memur kendisine namaz noktasında müsamahakar davranıldığı zaman suistimal ediyor. Öyleyse işçi kardeşim, memur kardeşim, sen de bu işi suistimal etme. Bu noktada sevap kazanayım derken günah işleme ey patron kardeşim, ey amir kardeşim, işçi, memur kardeşim. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Hesabımız namaz. İş yerlerinde önce namaz. 2000 metrekarelik iş yeri, fabrika. Mescit nerede? Mescit yok. Kendisine patron, müdür, oranın yöneticileri öyle bir salon, öyle bir oda hazırlamışlar ki oturdukları, kullandıkları masa, oturdukları koltuklar, efendim kalite takılıyor. Ama mescit yok. Veya var. Nerede? Tesisatların geçtiği bir yeri çevirmiş, mescit yapmış. Başka? Veya merdiven altında. Tozlu, örümcek bağlamış her tarafı. Kirli birkaç tane seccade yahut da karton. Hiçbir şey yok ya, fakir ya dostum. 3 tane karton atmış. Secde edile edile güzel ama biraz da ayıp ya. Secde simsiyah olmuş kartonun üzeri. Toz toprak içerisinde. 3-5 metrekare. Sonra adama sormazlar mı? Kendine ayırdığın oda bu. Seni yaratan, sana burayı da bahşeden, veren, imkanına sunan. Yarın ahirette hayatımızın, ölümümüzün sahibi, alemlerin Rabbi, Allah Azze ve Celle'ye ayırdığın yerde burası mı? Diye sormazlar mı? Hesap namaz. O hesabı iyi yaparsak Allah bize çok güzellikler kazandıracak dostlar. Bir başka taraf bununla ilgili. Hesabın neyin üzerine bacım? Evdesin değil mi hanım kardeşlerim? Yemek yapacaksınız. Efendime söyleyeyim. Yemek saatini neye göre ayarlıyorsun? Ev temizleyeceksin. Evi dizayn edeceksin. Efendim, neye göre ayarlıyorsun kendini? Televizyondaki dizine göre mi? Yoksa namaz saatine göre mi? Nasıl olsa namazı sonradan kılarım. Hele şu dizimi bir izleyeyim. Sonra hele şu yemeği de bir yapayım. Sonra hele şu temizliği de bir yapayım. Şunu da elbet namazı kılarım. Bir baktınız öğle namazı ikindiye dayandı. Aceleyle bir namaz kılayım. Hesap namaz mıydı? Hesap namaz değildi. Hesap diziydi. Hesap yemekti. Hesap içti, açtı falan filan. Önce hesap namaz olacak dostlar. Namaza göre yemeğimi, ev işlerimi yapacağım. Gezmeye gideceğim. Ziyaretlere gideceğim. Namaza göre düzenleyeceğim. Yola çıkacağım. Hesapta namaz var önce. Acaba ben buradan İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. İzmir'e gideceğim. Acaba bu yolculuğum namaza engel olur mu? Gideceğim otobüs firmasına. Ne diyeceğim? Namaz vakti duruyor musun? Veya namaz vakti duran bir firma seçeceğim. Ben Müslümanım elhamdülillah. Sonra bir sürü olay yaşıyoruz. Namaz vakti geçecek, namaz vakti çıkacak. Kaptana diyoruz, kaptan durmuyor. Efendim otobüste de namaz kılınır, koltukta da. Hayır efendim, durabilen bir vasıtaysa bu fetvayı kim verdi? Yerler çamur, kar, abdest alma imkanı, namaz kılma imkanı bulamayacaksın namaz vaktinin çıkacağı saate kadar. Öyleyse eyvallah, mazeretler geçerli olacak. Hiçbir şey yok ortada. Abdest alacağım yer de var, bulunuyor yolda. Namaz kılacağım imkan da yolda var. Araba da duruyor, freni var. Kenarı çeker durursun. Efendim otobüste kıl. Niye kılayım otobüste? Bunun hesabını yaparak da yola çıkıyorum. Okullarda, iş yerlerinde özellikle bu noktada şikayet çok geliyor. Efendim namaz kılamıyoruz. Soruyorlar hocam, işte iki namazı üst üste kılsam olur mu? Cem etsem olur mu? Ya olur tamam da niye bu okul bunu ayarlamıyor? Bu iş yeri niye bu namaz vaktini ayarlamıyor? Öncelik niye namaz değil? Niye namaz hesapta değil? Her şey envanterde var. Hesapta var da namaz niye yoktur hesapta? Tüm günler, kutlanılacak günler, bayramlar, efendim bilmem kim ölmüş, bilmem kim ne yapmış şu tarihte, bilmem kimin günü, neyin günü, her şeyin saati saatine planı, programı, projesi yapılıyor da namazın planı, programı, projesi niye yapılmıyor dostlar? Bunun hesabı niye yapılmıyor? Hesabını yapmadığın şeyin hesabını yarın yaratıcı Allah sorar bizden. Hesabını yapanlar onlardı. Şeyh Şamil'di. Rusya'yı dize getirmişti. Hesabını yapanlar Hazreti Ömer'di. Radiyallahu an cennetle müjdelenmişlerdi. Hazreti Osman, Hazreti Ali radiyallahu an, Hubeyb bin Adi. Evet. Namazı öncelemek, namazı önemsemek. Namazı gündeme almak, gündemde Allah'ı tutmak. Merkezde namaz hayatımın. İşte bu şekilde yola çıkıyor. Bu şekilde okula gidiyorum. İşime gidiyorum, evimde işimi yapıyorum. Değerli dostlar, bu programımızın da sonuna geldik. Yüce Rabbim bize terk etmesin inşallah. Nefsimiz de baş başa bırakmasın. Allah'ı önceleyen, namazı önceleyen kullarından eylesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: neresine dikeceğim onu.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: O diler, o sunar, seçer, yaratır. Hikmeti lütfunun sadakatidir. O bilir, yine de imtihan eder.
1: Şehadet, ukbanın mülakatıdır.
0: İlahi emirdir, bir görüş değil. Hikmeti, gizemi çözülmüş değil. Hayal değil, masal değil, düş değil.
1: Şehadet, İslam'ın hakikatidir.
0: Bazen gurbet olur, kendin özletir. Bazen sevda olur, kalbi sızlatır. Bazen alim olur, hakkı söyletir.
1: Şehadet, hedefin meşakkatidir.
0: Cennete karşılık bir cihan, bir beden. Sıratı geçmeye yetmez ödenen. Lütuf Allah'ınsa sorulmaz neden.
1: Şehadet, Müslümin itikadıdır.
0: Nasıl ayrılırsa akşam sabahtan, öylece arınır şehit günahtan. Bu bağış, bu lütuf, bu af Allah'tan.
1: Şehadet, tövbenin bereketidir.
0: Düşünce toprağa bir damla kanı, korkudan, hicrandan sıyrılır canı. Bir şeref yurdudur artık mekanı.
1: Şehadet, cennetin anahtarıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir Asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir Asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepiniz, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efendim.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi! Sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik, elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: hararetim. Allah Allah.
1: Boomerang. Boomerang.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben Kabil gibi